0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nahnu mahrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusabbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?

0: yakın.
1: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthqalun.
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fasbir li

Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir dilidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhakko.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrâke melhakko.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semud ve Adun bil kâri'e.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: Feemmâ Semud fe uhlikû bit-tâğiye.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: Ve emmâ Adun fe uhlikû bi-rîhin sarsarin âtiye.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُوا وَاعِيَةِ
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
0: فَإِذَا

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: أبي إني ظننت أني ملاق حسابي.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın okuyun kitabımı, gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.

0: fil ayyamil khaliye.
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عاليه هلك عني سلطانيه.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.

0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: Ve lev teqavvele aleyna ba'dal ekavil.

0: min ahadin anhu hacizin.
1: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
0: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
1: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
1: Fasbir sabran cemila innehum yaraunehu ba'ida ve nerahu qariba.
0: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
0: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'aten lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe ev'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a iza massahu şerru cezu'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.
1: İlla

0: lis-sâili vel-mehrûm.
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır.

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa,

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: فَلَا

0: doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
0: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın

0: takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: lekum enhara.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra ve kad halakakum etvâra.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâqâ ve ce'ale l-kamera fîhinne nûran ve ce'ale şemse sirâca.
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: Vallahu enbetekum minel ardı nebâta thumma yu'idukum fîhâ ve yuhricukum ihrâca.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: Vallahu ce'ale lekumul erda bisata litesluku minha subulen ficaca.
1: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: Qale

0: إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: يَعُوقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: sara.
1: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbi

0: يَرَى.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakını arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: أحدا.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

0: وَشُهُبَا
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: وَصَدَى.
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
0: وَاَنَّا لَا نَدَر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: idada.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.

Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.

0: رشدا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: De...
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: Kul inni la emliku lekum darran ve la reşada.
1: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: ملتحدا.
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.

Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.

0: demede.
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.

0: de.
1: Allah o melekleri dizer ki peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnna senulqi aleyke kavlen thakila.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

0: طَوِيلًا.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا.

0: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
1: İnne ledeyne enkelen ve cehime ve ta'amen zâ gussatin ve azâben elîme.
0: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: Ey insanlar, biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
0: فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
1: Sura üflendiği zaman işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا.
1: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
0: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدَ.
1: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
0: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا.
1: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
0: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
1: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
0: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
0: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
0: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ.
1: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
0: ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ.
1: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
1: Bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ.
1: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبَق۪ي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ.
1: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كل نفس بما كسبت رهينة.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: المجرمين ما سلككم في سقر.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ

0: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
0: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
0: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
0: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
1: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً
0: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlu takva ve ehlul mağfira.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da odur. Bağışlamaya yetkili olan da odur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.

0: kâne.
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: Kellâ bel tuhibbûnel âcile ve tederûnel âhire.
1: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: Vucuhun yevme izin nâzire ilâ rabbihâ nâzire.
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevme izin bâsire. تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.
0: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ.
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: İlâ rabbike yevme izinil mesâk.
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
0: Fela saddeqa ve la sallâ.

0: حَقٌّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımlı yürüyüp ailesine gitti. Layıktır, sana azap layık.
0: ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

0: بَصِيرًا.
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.

0: Ura.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: İnna a'tadana lil-kafirina salasila ve aghlalan ve sa'ira.
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: İnnel ebrara yeşrabun min ka'sin kana mizacuha kafura.
1: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: Yufuna bin nezri ve yehafuna yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ.
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Erîro.
1: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
0: Qawâriru min fiddatin qaddarûhâ taqdîrâ.
1: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
0: Ve yusqûne fîhâ ke'sen kâne mizâcuhâ zencebîlâ.
1: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
0: Aynen fiha tusamma selsebila.
1: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
0: Ve yatufu aleyhim wildanun mukhalladun iza ra'aytahum hasibatahum lu'lu'an mansura.
1: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
1: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman au kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Vel nashirati nashra. Fel fariqati farqa. Fel mulqiyati zikra. Uzran ev nuzra. İnnemâ tu'adûne levâqi'.
1: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
0: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ.
1: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
1: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.

0: Rabbin,
1: biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
2: Elem nehlukkum

0: Amin.
1: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline. Elem

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların var.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kafirlere dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

0: Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.
1: İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

0: Amin.
1: Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulu

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: Rahim.
1: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
0: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Özel FM 103.2 Allah.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

قهار يا الله، يا قهار يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Güzel efendim. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların beni

0: yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: بالليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا
13: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
14: haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfe mink ve enza' min kulubihimul khawfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7.
10: 7.
9: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Sketch. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.

Kadının İslam'daki yeriyle ilgili olarak çok mesele ve malumat vardır aslında. Bu konuda bir hayli yapılmış çalışma ve araştırma da vardır. Bizim görevimiz İslam'ın kadına bakışını incelemek değildir. Fakat hanım sahabileri takdim etmeden önce bazı farklı açılardan konuya temas edip geçmek istiyoruz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle birlikte insanlığın bütün dert ve sıkıntılarına ilaç ve şifa olacak prensipler, reçeteler sunulurken kadınların hukuku ve problemlerinin çözüm yolları da ihmal edilmemiş, hepsi Allah-u Teala tarafından tanzim edilmiştir. Nisa, yani kadın denilen müstakil bir sure, kadınlarla ilgili birçok meseleye cevap sadedinde insal edilmiştir. Erkeklerin hemen yanında Kur'an-ı Kerim'de birçok hitap şekliyle kadınlara ayrıca seslenilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de kadınlar layık oldukları konuma getirilmişler ve toplumda belli bir saygınlık elde etmişlerdir. Son asırlarda ve günümüzde Müslüman toplumda kadın, gelenek, görenek ve adetlerden kaynaklanan bir kısım ihmallere, haksızlıklara ve mağduriyetlere maruz kaldıysa, bu İslam'ın eksikliği ve noksanlığı değildir. Çünkü bunlar İslam'a ait değillerdir. Sadece maksatlı olarak İslam'a ait gibi gösterilmeye çalışılmaktadırlar.

nedenleri yeniden bildiklerini gözden geçirmeye ve objektif olarak kadınla ilgili İslam'ın bakış açısını değerlendirmeye davet ediyoruz. Zaten örnek hayatları takdim edilen hanım sahabiler lisan-ı halleriyle 15 asır ötesinden bütün saldırılara ve zihinlere gelen şüphelere gereken cevabı vermektedirler. Kur'an'a ve sünnete karşı olan şüphe ve tereddütlerle alakalı mevzulara girmek niyetinde değiliz. Bu konuda ortaya konmuş eserlere atıfta bulunarak yüce dinimizin asr-ı saadet kadınlarına tanıdığı avantajlardan ve hürriyetlerden bir nebze olsun bahsetmek istiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir nebi olarak gönderilişi ve Rabbinden aldığı evrensel ve eskimez mesajları kadın, erkek, herkese tebliğ etmeye başlamasıyla kadınlar şu statülere kavuşmuştur. Kadınlar da Allah'ın davetine erkeklerle beraber ilk günden itibaren muhatap olmuşlar ve birer insan olarak şahsiyetlerini kazanmışlardır. Yaptıkları ve yapmadıklarından tek tek hesaba çekilecekleri, sorumluluk alanları, vazifeleri ihmal edilmeden kendilerine anlatılmıştır. Kadınlar kendi aile ve kabilelerini imana davet edebilmişlerdir. Kadınlar da eğitim ve öğretimden azami derecede istifade etmişlerdir. Kur'an'ın eğitiminde, sünnet-i nebeviyi anlama ve öğrenmede ve pratik mevzuların taliminde erkeklerden geri kalmamışlardır. Bu hususta herhangi bir engelle karşılaşırlarsa derhal Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip şikayette bulunmuşlardır. Kadınlar cemaatle yapılan ibadetlere iştirak etmiş, ayrıca savaşlarda da erkeklerle beraber bulunmuşlardır. Özel durumlarda boşama hakkını kazanmışlar, mirastan kendilerine pay verilmiştir. Kadın ve anne olarak cennet anaların ayakları altındadır gibi hadisi şeriflerle çok önemli bir pay elde etmişlerdir. Ve dövülmekten, satılmaktan, diri diri toprağa gömülmekten kurtulmuşlardır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesine başlayınca onun davasına cephe alan yığın yığın insan olmuştur. Bunlar arasında özellikle Mekke eşrafının sözü geçen kadınları da vardır. Eşleriyle birlikte hidayete giden yollara dikenler ekmeye çalışmışlardır. Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in hanımları bu safın başında yerlerini alarak bütün güçleriyle kışkırtıcılık ve İslam aleyhinde propaganda yapmışlardır. Fakat öte yandan aynı ailenin kızları, oğulları, baba ve annenin aksine Allah ve Resulüne tabi olmuş, bu çetin yolun yılmaz ve dönmez yolcuları arasına katılmışlardır. Hazreti Cüveyriye, babası Ebu Cehil'in, annesi Erva'nın ve belli bir döneme kadar abi İkrime'nin ve diğer akrabalarının baskı ve taziklerine rağmen iman etmiş, adeta hepsine meydan okumuştur. Yahudi ve münafık bir baba olan Abdullah bin Übey bin Sehl'in kızı Cemile radıyallahu anha babasının tesiri altında kalmamış, onun yaptıklarını hiçbir şekilde tasvip etmemiştir. Ondan gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alarak Allah Resulüne biat edip Müslümanlığını dışa vurmuştur. Evinden kovulma, aç susuz kalıp işkenceye maruz kalma bahasına bunu yapmıştır. Belki bunların başında zikredilmesi gereken Hazreti Hatice validemizdir. Bütün

Hanım sahabenin önde gelen kahramanıdır. Her şeyini, hem peygamberi hem de eşi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davası uğruna feda eden bu güzide hanım, bir kez olsun vefasızlık göstermemiş, onca sıkıntı, yokluk, ıstırap ve işkenceye rağmen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanından asla ayrılmamıştır. İşte fütursuzca iman ve İslam'a gönül veren bu cesur kadınların dünyalık namına ellerine geçen çok fazla bir şey olmamıştı. Her insan nefis taşır. Bu beşeriyetin muktezasıdır. Ama bu annelerimizin belli ki böyle bir beklentisi yoktur. Mekke döneminde ben inandım demek, işkence, dayak ve itilip kakılma demektir. Hatta Yasir ailesinin başına gelenler gibi ölüm demektir. İnsanların dayanacak bir şey bulunca cesaretlerinin artması normaldir ama hanım sahabiler o kadın alemi içinde yapayalnız kalma tehlikesiyle burun burunaydılar. Gidip iman ettikleri, biat edip gönül bağladıkları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin millete dağıttığı bir servet, mal, mülk, ordular, silahlar yoktu. Hicrete kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselam da sahabeyle aynı kaderi paylaşıyordu. O halde neydi bu insanlara yurtlarını, yuvalarını, aile ve ocaklarını terk ettiren sihirli iksir? Niçin dünyaya, bütün sebeplere aldırmamacasına, delicesine Kur'an'a koşuyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fedaileri oluyorlardı? Bunları yaşamadığımızdan verecek cevabımız da yoktur belki. Fakat şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu insanlar kadını ve erkeğiyle çok kısa zamanda tahkiki imana ulaşıyorlardı. Kur'an onlara tesir ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların gönüllerinde itimat ve itminan temin ediyor. Onlar da dolup coşuyor ve koşulması gereken yerde de cesaretle koşuyorlardı. Hanım sahabiler de işte böyle bir coşkun iman seline kendilerini bırakarak günümüz ve kıyamete kadar gelecek kadınlara efendi oluyorlardı. Nebiler Sultanı'nın vefalıları bu hanım sahabilere vefa borçluyuz. Mükemmel dinimizin ebedlere kadar payidar olmasına vesile o güzide cemaatin erkeğine olduğu gibi kadınına da vefa borcumuzu ifa etmeliyiz. Bu borcumuzu ödeme yolu onların yad-ı cemilini bütün afak-ı aleme duyurmaktan geçiyor. Bir sürü sahte kahramana alkış tutulan günümüzde bu eşsiz kahramanların bilinmeye ve alkışlanmaya değer hayatlarını yazıp okuyarak ve dinleyerek hayatımıza rehber yapmakla bir nebze olsun onlara karşı vefa borcumuzu ödeme rahatlığını hissedebileceğiz belki de. Hanım sahabiler dediğimiz bu yüce kadınların her birisi çok mümtaz vasıfları haiz insanlardır. Sahip oldukları bu yüksek hasletler bütün asırlara ışık tutabilecek kadar parlak ve bütün kadınlara misal teşkil edebilecek kadar göz alıcıdır. Yoksulların anası manasına gelen Ümmü Mesakin ünvanının sahibi Zeynep binti Hüzeyme radıyallahu anha yetimleri koruyup kollama ve fakirlere el uzatmaya şiar edinmiştir. Kapısında yoksulları hiç eksik olmamış ve onun yardım eli onlara her zaman ulaşmıştır. Bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır buyurmuş aleyhissalatu vesselam.
Onlar da kollarını ölçerek bu talihliyi tespit etmeye çalışmışlardır. Fakat Allah Resulü'nün bahsettiği uzunluk, hayır yapma konusunda önde olan Hazreti Zeynep'e atfen söylenmiştir. Utbe bin Rebiya'nın kızı ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Mekke fethine kadar İslam'ın ve Resulullah'ın bir numaralı düşmanıydı. İçinde tarif edilmeyecek bir kin vardı ama bu kadın Efendimiz'e iman edip biat ettikten sonra gelip Ebu Süfyan'ı Resul-i Ekrem'e şikayet edecek ve onun cimriliğinden yakınacaktır. Artık Hint çok cömert bir kadın olmuştur. Geçmişini telafi etmek için İslam'ı o kadar itinayla yaşıyordu ki Hazreti Hamza'ya yaptıklarını affettirmek için Yermük Harbi'ne katıldı ve bu defa Uhud'un aksine eşi Ebu Süfyan'la birlikte Müslümanları Rumlara karşı savaşmaya teşvik ederek büyük bir kahramanlık sergiledi. Hazreti Hatice'nin çok yakın arkadaşı olan Havle binti Tüveyt vardı ki ibadetlerine, özellikle de gece ibadetlerine çok düşkündü. Hazreti Ayşe validemizi ziyarete gelen bu kadın izin isteyip odaya girince Nebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen ayağa kalkıyor ve Havle'nin halini hatırını soruyordu. İşte asr-ı saadette kadın ve kadına layık olduğu saygıyı gösteren vefa abidesi, kainatın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüce kadınlar birçok kadının yapamayacağı fedakarlığı yapmışlardır. Bunlardan birisi de Yahudi ve münafık olan Abdullah bin Übey'in kızı Cemile'ydi. Evlendikleri günün ilk sabahında eşi Hazreti Hanzala'yı hiç tereddüt etmeden Uhud'a gönderen bu fedakar hanım en küçük bir isyan eseri dahi göstermiyor ve şehit hanımı olduğu için Rabbine hamd ediyordu. Yedi oğlunu şehit veren Afra binti Ubeyd ise bambaşka bir idealin kadınıdır. Bedir'de Muaz ve Muavviz ismindeki iki oğlu şehit olan bu anne, üçüncü oğlu da şehit olmadığı için üzülür ve bu üzüntüsünü Efendimiz'e ihsas eder. Nihayet Uhud'da o da şehit olur. İkinci eşinden olan dört çocuğunu da şehit veren anne, Allah'ın rızasına ulaşma ümidiyle çok memnun ve mesrurdur. Ayrıca hanım sahabiler eşlerine karşı gösterdikleri vefa ve sadakatte destan yazmışlardır. Ebu Seleme'nin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha eşine hangimiz önce ölürse arkada kalan evlenmesin teklifi yapınca Ebu Seleme hayır ben ölünce sen evlen Allah sana hayırlı bir eş nasip eder demişti. Ebu Seleme Uhud'da vefat edince Ümmü Seleme dul kaldı. Büyük sahabilerden gelen evlilik tekliflerini reddetti. Ancak Allah Resulü teklif yapınca eşinin sözünü dikkate aldı ve evlendi. Buna benzer bir hadiseyi Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hanımında da görüyoruz. Hazreti Osman'ın hanımı Naile radıyallahu anha sözü müessir bir hatip ve muteber bir şairdi. Olabildiğine de cesurdu. Muaviye bu müçtehit kadının büyüklüğünü görmüş, ondan kendisine zevci olmasını istemişti. Naile, Hazreti Osman'a olan vefasından dolayı teklifi reddederek şöyle cevap vermişti. Osman'ın bende muttali olduğu şeylere başka hiçbir kimsenin muttali olmasını istemem. Hayatının sonuna kadar kimseyle evlenmeyip dul yaşamayı tercih etmişti. Dikkatimizi celbeden hanımlardan birisi de Suayra el-Esediye'dir. Sara hastalığına yakalanmış ve bu hastalıktan kurtulmak için Resulullah'tan dua istemeye gelmişti. Ya Resulallah, Allah'a dua etsen de bana şifa verse deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istersen ben şifa vermesi için Allah'a dua ederim
Allah da sana şifa verir ama istersen sabret, sana cennet verilsin buyurulmuştu. Suayra radıyallahu anha, sabır ve cenneti seçtim ya Resulallah diyor ve sabır kahramanlarının listesine dahil oluyordu.

0: Kader onlara hanım sahabi olma yolunu açmış ve o şanlı kadınlar iradelerinin hakkını vererek hanım sahabi olmuşlardı. Bizlere ve özellikle günümüz Müslüman hanımlarına ve erkeklerine de onları izlemek, onlara tabi olmak, onlara örnek almak, hemen onların arkasında yer almak yakışır. Ne mutlu bunu başarabilenlere.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun. Hüm ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki müttekiun. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yeddaun. Selamun kavlen min rabbir rahim. Sure Yasin ayet 55, 56, 57, 58. Yasin suresinin bu ayetlerinde kıyamet sonrası Allahu Teala'nın Müslümanlarla kafirleri ayrı ayrı değerlendirip Müslümanlara cennet vermesi ve kafirlere de cehennem vermesi konu edilir bu ayette. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in tüm gündemlerini sanki özetler bir suredir. İşte bu ayetlerde de kıyamet sonrası ahiret günleri gündeme gelmiştir ve önce gündemde cennetlikler. İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun. Muhakkak ki cennet ashabı, cennete giren Müslümanlar bugün bir meşguliyet içinde, bir mutluluk içinde, bir sevinç içinde keyif ediyorlar. Hüm ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki müttekiun. Onlar ve eşleri gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlar. İşte dünya hayatının ancak benzerinden düşünebileceğimiz şekilde en güzel yine bir hayatı yaşıyorlar. Lehum fiha fakihe, onlar için orada meyveler var. Ve lehum ma yeddaun, arzuladıkları her şey de var onlara. Ve dahası da selamun kavlen min rabbir rahim, rahim olan Rab'den, Allah'tan bir de selam sözü. Cennetlikler cennete girdikten sonra Allahu Teala onlara nimetlerini yayacak. O nimetler gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbin hayaline bile gelmeyen, kalbin düşünemediği nimetler olacak. Her surede gündeme gelen cennet bazı surelerde ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennet hakkında Rabbimiz Teala'dan aldığı bilgileri bize aktarmıştır. Biz işte Yasin suresindeki ayetler kadar burada cennetlikle ilgili cennetliklerin cennetteki kazanımlarıyla ilgili ayetleri açıklamaya çalışacağız. Şüphesiz ki tüm cennet nimetlerini anlatan ayetler bu kadar değil ve cennet hakkındaki bilgimiz sadece Yasin suresindeki kadar da değil. Cennetliklerin meşguliyeti konusunda Müslümanların Vakıa suresindeki bir ayetle bir açıklamaları var. Vakıa suresinden bir ayetten öğreniyoruz ki Müslümanlar eşleriyle birlikte oldukları zaman her zaman o eşleri bakireler olarak karşılarına çıkacak. Cennetliklerin meşguliyetleri de işte her zaman kendilerine bakire olarak tekrar var edilen, yaratılan o eşleriyle birlikte o güzel hayat yaşamalarıdır. Ve yine eşleriyle birlikte hem de eşleri bakire oldukları halde dünyada insanların Allah'a iman ve Allah'a isyan konusunda sanki karşı karşıya kaldığı o büyük imtihanın orada en güzelini yaşayacaklar. Müslüman erkekler belli yaşta güçlü, kuvvetli Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında olacak. Müslüman kadınlar belli yaşta sanki yeni gençlik çağına ulaşan kızlar güzelliğinde olacak ve Allahu Teala o Müslümanlara, cennetlik olan Müslümanlara güç kuvvet verecek ve dünyadaki kendilerini rahatsız eden özellikleri de olmayacak. Yani yediklerini dışarıya çıkarmak gibi ya da burunlarından, ağızlarından gelen rahatsız edici maddeler gibi bir şeyler de cennetlikler için olmayacak. Ve en güzel bir hayat ve tertemiz bir hayat cennette devam edecek. Ve yine Müslümanlar cennette kendiler için tahtlar bulunacak. Büyük koltuklar diyebileceğimiz, ama koltuktan da öte taht, belki bir melik tahtı, bir padişah tahtı, bir kral tahtı bile şüphesiz ki cennetlikler için hazırlanan tahtlar yanında sönük kalacak. Çünkü o tahtlar, yine Vakıa suresinde öğreneceğiz inşallah, kimileri altın, gümüş, inci, mercan kakmalı olacak, mükemmel tahtlar olacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik erkekler için en aşağı iki tane dünyada Allahu Teala'nın imtihanlarından başarıyla geçmiş, Müslümanca yaşamış ve Müslümanca cennete gidebilmiş olan kadınlardan en aşağı iki tane verileceğini Efendimiz bize söylüyor. Ve bunun dışında ayrıca istediklerine ulaşabileceği bir nimetin varlığını yine biz öğreniyoruz Kur'an'dan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden. Ama burada gündeme getirilen hanımları, yani dünyada var edilmiş, sorumlu tutulmuş, emanetin karşısında yerini almış ve kendi tercihiyle Müslüman olmuş, Allah'ın yardımıyla Müslüman kalabilmiş hanımlardan eşler gündemde ve ayrıca huriler başka surelerde de gündeme gelmiş. İstedikleri her tür meyveden ulaşabileceklerini öğreniyoruz yine bu surenin ayetlerinden. Ve de akıllarına ne gelir, ne arzu ederler, canları ne çeker, her şey, her şey, her şey. Ve cennetlikler için son gündeme getirilen konu ise Rabbimiz Teala'dan bir selam. Başka ayet kelimelerde Allah'ın rızası gündeme getirilir, burada Allah'ın selamı gündeme getirilir. Selam zaten Rabbimizin bir ismidir, ama dünyada Rabbimizin ismiyle kendi hayatlarını, sosyal düzenlerini sağlayan ve hep selama dayalı ve hep Allah'ın selam isminin gereği neyse öylece bir hayatı isteyen Müslümanlar cennete girdikleri zaman da onlar kendi kendilerine karşılaştıkları zaman birbirlerine yine selam diyecekleri gibi melekler de Müslümanlara selam diyecekler, ama daha da üstünü, daha da en şereflisi Allah Rahim olan Rab, burada Rahim ismini buluyoruz Rabbimizin. Onun ahiret günlerinde Müslümanlara cennet ve kafirlere cehennem vereceği bir ismi, bir özelliği, Rahim Rabbimizden cennetlik olan Müslümanlara selam olacak. Ve işte şereflerin en büyüğü Allah'ın rızası, Allah'ın kullarına selam demesi, selam sizin üzerinize olsun demesi ve sonra görünmesi ve razı olması ve cennet hayatı böyle devam edip gidecek işte. Sure Yasin ayet 59. Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun. Ey mücrimler, siz şuradan ayrılın. Siz artık dünyada birlikte oldunuz ve mahşerde de birlikte dirildiğiniz Müslüman kullarımdan ayrılacaksınız. Çünkü siz dünyada kalben, dinen, imanen onlardan ayrı oldunuz. Ve bu ayrılığınız artık bundan sonra ebediyen ayrılığa dönüşecek ve kalbi ayrılıklar, imani ayrılıklar, dini ayrılıklar, dini anlamada, dini yaşamada, dini kabuldeki ayrılıklar, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak ve Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak insanı birbirinden ayıracaktır. Orada baba oğulla kız anayla ayrılacak eğer Müslüman değillerse, ama Müslüman olan hepsi birlikte cennetlere gidecekler, ama Müslüman olmayanlar da ayrılacaklar. O gün onlara şu sözler söylenecek. Elhamdülillah ki o gün onlara söylenecek sözü bugün Kur'an'da okumak mümkün ve böylece Allah hepimizi korusun, o gün böyle bir söz karşısında olmamaya çalışmak da mümkündür Allah'ın yardımıyla. وَمْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey müşrimler, ey günahkarlar, ey kafirler, siz ayrılın. Sözünün karşısında olmamak için bugün Müslüman olmak gerektiğini anlar Kur'an'ı okuyan, Kur'an'a iman eden Müslüman. Ve yine devam eden uyarı, o gün o uyarıyla karşı karşıya kalmamayı da bugün hesap ettirir insana. İşte 60. ayetteki uyarı ise şöyle. Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Ey Adem oğulları, ben sizden söz almamış mıydım? Şimdi Rabbimiz Teala daha önce bizden aldığı bir sözü biz hayattayken Kur'an'da böylece zikretmesiyle birlikte bize tekrar hatırlatıyor. Ama bu hatırlatmayı ahiretteki hatırlatmasından naklen bize söylüyor. Bu aynı zamanda ahiretteki hatırlatmanın dünyada da tekrar bir daha hatırlatması anlamındadır. Şimdi bunu mahşerde cehennemlik olan insanlara söylüyor bu sözü. Ama Kur'an'da da kelamında, kitabında da zikrettiğine göre dünyadaki herkes Kur'an'ı açıp Yasin suresini okumaya başlayıp 60. ayete geldi mi bu gerçeği öğrenecektir ve daha önce kendisinin Allah tarafından uyarıldığını bilecektir ve şayet Allah tarafından uyarılması kendisine etki etmemişse bir gün cehenneme giderken de tekrar Allahu Teala bunu hatırlatacaktır. Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Ey Adem oğulları, ben sizden söz almadım mı? Nedir söz? Allah'ın aldığı söz bizden. En la te'abudu şeytan. Şeytana tapınmayın. Şeytana ibadet etmeyin. İnnehu leküm adüvün mübin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Sure Yasin ayet 61. Aynı konunun ve aynı seslenişin devamı. Ve eni abuduni. Bana ibadet edin. Bana kulluk edinin. Hâzâ sırâtun müstakîm. Bu dost doğru yoldur. Şimdi Allahu Teala bizden bir söz aldı. Nasıl söylüyor? Bizden aldığı bu sözü ne zaman aldı veya biz ne zaman Allah'la böyle bir sözleşme yaptık? Belki şu anda hiçbirimiz hatırlamıyor. Ama Hazreti Adem'in zürriyetinden nesli çıkartılıp da Rabbimiz Teala'nın ilk olarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün Adem oğullarının da hepsinin evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediği andan itibaren Allahu Teala'nın değişik dönemlerde peygamber aleyhisselamlarla birlikte insanlıktan aldığı sözler var. Genelde insanlıktan aldığı sözlerin kapsamı ya da içeriği budur. Allah'a ibadet edeceğiz. Allah'a ibadet etmek zorundayız. Allah'ın dost doğru yolundan gitmek zorundayız ve de şeytana tapınmayacağız, şeytana boyun vermeyeceğiz. O bizim apaçık bir düşmanımızdır. Bunu bütün peygamberler toplumlarına söylediler ve bunu bütün peygamberler insanlara anlattılar. Onların gündeme getirmesiyle birlikte Allah ile insanlık bir sözleşme yapmış oluyor ve sözleşmenin kapsamı, içeriği, ne anlama geldiği de böylece herkes tarafından bilinmiş oluyordu. Bu ayeti kerimeler böylece Kur'an'ın bir suresinde gündeme geldikten sonra insanlardan birilerinin çıkıp da bizim böyle bir sözleşmeden haberimiz yoktu. Biz Allah'a bu konuda söz vermedik. Allah da bizden bir söz almadı demeye hakkı yoktur. Haydi diyelim ki Şimdiye kadar böyle bir sözleşmeden, böyle bir misaktan haberimiz olmadı. Ama şimdi Yasin suresini okuyoruz. Yani şimdi Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an, Yasin suresi, ayet 60 ve 61. Diyor ki Allah, ey Ademoğulları, yalnız bana ibadet edin. Bu dosdoğru yoldur. Bana ibadet edeceğiniz yol İslam'dır. Şeytana tapınmayın, şeytan sizin için apaçık düşmandır diye bildirmişse, artık onun bu bildirmesiyle birlikte biz Rabbimizle bir sözleşme yaptığımıza inanacağız, iman edeceğiz ve Rabbimiz asla, haşa, mümkün değil düşünmek, yalan söylemez ve doğru söyler, doğru sözlü Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor ve böylece biz de sorumluluğumuzu bilmiş oluyoruz yaşadığımız dünya hayatında. Bunu bilmezsek ne olur? Bunu bilmezsek bir gün tekrar bu sözle karşı karşıya kalırız ve de hiçbir şey diyemeyiz. Evet ya Rabbi demekten başka. Çünkü peygamberler geldi, bunlara haber verdi. Müslümanlar vardı dünyada. Müslümanlar da haber verdiler. Ve bütün bunlardan sonra da bir kimse çıkar da benim bundan haberim yoktu derse, sadece kendisini aldatır ve sadece kendisine zarar verir. Sure Yasin ayet 62. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Yemin olsun ki o sizden birçok kimseyi, yani sizin neslinizden, sizden olan, sizin cinsinizden olan birçok kimseyi saptırdı. Saptıran kim? Şeytan. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Niye aklınızı kullanmadınız? Halbuki biz size akıl gibi bir nimet verdik. İstedik ki o akıl nimetiyle vahye, yani bizim bilgimize teslim olun. İstedik ki o akıl nimetiyle Allah'a kul olun. Allah-u Teala'nın aklı yaratma hikmeti buydu. Ve bu şeytan da göz göre göre sizi saptırıyordu. Niye aklınızı kullanmadınız da şimdi buraya geldiniz? Sure Yasin ayet 64. Ya Rabbi sen bizi koru bu sözlerin karşısında olmaktan. Hâzihi cehennemülleti küntüm tuadun. İslevhe liyeme bimâ küntüm tekfurun. 64. ayeti de okudum. 63 ve 64. ayetler. İşte buyurun, vaad olunduğunuz cehennem. Buyurun, kafir olduğunuzdan dolayı oraya girin. Bugün gireceğiniz yer orası. Çünkü küfrettiniz, inkar ettiniz, Allah'a verdiğiniz sözde durmadınız, unuttunuz sözleşmeleri, unuttunuz Allah'a verdiğiniz ahitleri, misakları. Buyurun, ya Rabbi sen bizi koru. Sure Yasin ayet 65. El-yevme nahtimu ala efvahihim. Bugün onların ağızlarına mühür vururuz. Allahu Teala kafirlerle ilgili hesabı da gündeme getiriyor. Cehenneme girecekler. Artık cehenneme girmeleri kesin. İtiraz edecek oluyorlar ki Allahu Teala onların şüphesiz ki meleklerin yazdığı defterlerini, kitaplarını açmış olacak ve dünyanın şahitliğini de gösterecek. Belki kafir hala itiraza devam edecek. İnsan ektara şeyin cedele ya, çok tartışmacıdır insan. Allah'la tartışmasını devam ettirecek. Bu sefer en iyisini Allah bilir şüphesiz. Sanki bu ayet ve benzeri ayetlerdeki bilgiler gündeme gelecek. Ve Allah insanı kendi aleyhine şahit kılacak. Benzer bir ayet Nur suresinde okumuştuk. Allah'ın izniyle benzer bir ayeti Fussilet suresinde okuyacağız inşallah. İşte bir de burada var. اَلَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِينَ O gün onların ağızlarına kelepçe vururuz. Ağızlarını mühürleriz. Yani insan o gün ağzıyla konuşamayacak. Tartışmayı sürdüremeyecek, itiraz edemeyecek Rabbine. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ Bize onların elleri konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayakları şahitlik eder. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazançlarına. Eller, ayaklar konuşmaya başlayacak. Şahit eller ve ayaklar. Sonra gözler, kulaklar ve sonra deriler. Yani bütün varlığı insanın o gün kendi aleyhine şahitlik edecek. Evet diyecek. Ben bunu yaptım. Ben bunu tuttum. Ben bunu dövdüm. Ben buna vurdum. Ben buna baktım. Ben bunu işittim gibi. Neyse ben şu eylemi gerçekleştirdim. Deriler, yani insanların derilerinin konuşması demek, bütün azalarının, bilhassa günahta en etkili olan iki aza, ki bir tanesi cinsel organ, diğeri ise dildir. Ve o gün dil insanın iradesinde, sahibinin iradesinde değil, kendi iradesiyle konuşacak ve insanın derisi de, bütün vücudu da yaptıkları, işledikleri bir hayatı gözler önüne serecek konuşmalarıyla yahut şahitlikleriyle. O zaman ne yapabilir insan? Hayır mı diyebilir? Ben böyle yapmadım mı diyebilir? Siz ne belalı azalarım, siz ne belalı gözüm, kulağım, elim, ayağım diyecek insan. Ben sizin için çalıştım, çabaladım. Siz ise şimdi beni cehenneme attırmak için benim aleyhime şahitlik ediyorsunuz diyecek. Ama işten geçti. Sure Yasin ayet 66. Velev neşâ'u, dileseydik biz, letamesnâ alâ âyunihim. Biz onların gözlerini silme, yok ederdik. Yani kör etmekten de öte, sanki bu kelime ellerin ayası gibi yüzün olması ya da bir duvar gibi yüzün o hale gelmesi. Ne göz var, ne kulak var, ne burun var. Dümdüz bir şey. Allah bizi korusun öyle olmaktan ve böyle görünmekten. Ya Rabbi sen bizi koru. Benzer bir cezayı Allah dünyadayken Lut Aleyhisselam'ın kavminin, o elçiler geldikten sonra Lut Aleyhisselam'ın evine gelenlerine uygulatmıştı. Melekler onların yüzlerini meshedi verince onlar işte bu tamesna, letamesna dediği Rabbimizin o şekle geldiler ve gözleri hiç sanki yok oldu ve zaten sonra helak olup gittiler. Şimdi Rabbimiz Teala diyor ki bütün insanlara, özellikle Müslüman olmayanlara, dileseydik biz onların gözlerini tamamen silme, yok ederdik. Kör etmekten öte göz diye bir şey olmazdı. Festebekus sirat, ve yolda da yürürlerdi, belki yarış ederlerdi. Kendi kendilerince bir çaba içine girerlerdi. Dini, İslam'ı, peygamberi yok etmek, Müslümanları bitirmek gibi savaşlarını yine devam ettirirlerdi. Ama fe enna yubsirun. Peki görmek nerede? Nasıl görecekler? Ne yapabilirler? Gözleri, hatta burunları, ağızları ellerinden alınan insanlık Allah'a isyan ederken bile nasıl isyan edecek? Buna gücü yeter mi? Sure Yasin ayet 67. Velev neşâ'u lemesaknâhum alâ mekânetihim. Dileseydik onları bulundukları konumdan bir başka şekle getirirdik. Bir başka şekilde yaratırdık. Yani insan olarak değil de başka bir şey. Femestata'u mudiyen ve la yerciun. Ne ileri gitmeye ne de geri kalmaya güçleri yetmezdi. Yani bu dünya hayatını bu şekilde sorumlu olarak yaşayamazlardı. Yahut bize isyan edemezlerdi. Hiçbir şeye güçler yetmezdi ve işte biz nasıl yaratmışsak ona boyun eğerlerdi. Ne yapabilirlerdi ki? Yani bu insan varlığını bu şekil akıllı, iradeli, emaneti yüklenebilecek, Allah'la çatışma içine girebilecek, hatta ve hatta Allah'a savaş açabilecek özellikleriyle ama öbür tarafta Allah'a itaat eden, Allah'a teslim olan, Allah'a kul olan özellikleriyle yaratmayıp da farklı bir şekilde yaratsaydı, iradesiz, güçsüz ya da bu şekilde değil de başka bir şekil, insan şeklinde değil de başka bir şekilde yaratsaydı kim itiraz edebilirdi? Yani işte şu dünyada Allah-u Teala'nın insan olarak var etmediği bir dünya var. İnsan olarak var etmediği dünya ne zaman Allah'a karşı gelebiliyor ki, niye beni insan olarak yaratmadın diyebiliyor mu? Sure Yasin ayet 68 ve men nuammirhu nunekkisu fil halk. Biz kime ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Bunu da görüyorsunuz işte. Güçlü kuvvetli bir insanı güçsüz kuvvetsiz hale dönüştürürüz. Bilen bir insanı bilmez hale getiririz. Gören gözler, işiten kulaklar yavaş yavaş görmez ve işitmez hale gelirler. E bütün bunları biz yapıyoruz. Bunları eğer biz yapabiliyorsak, yani sizin en güçlü çağınızdan sizi en zayıf döneminize döndürebiliyorsak, sizi başka türlü de yaratmak bizim gücümüzdedir. Dikkat edin diyor Allah. Efela yakinun. Akletmezler mi bunlar? Akıllarını kullanmazlar mı hala? Başka yollarda mı gidiyorlar bu insanlar? Niye bizim kendilerini var ettiğimizi ve dilediğimiz zaman da güç ve kuvvetlerini alabileceğimizi ve öldürebileceğimizi, sonra hesaba çekeceğimizi niye düşünmüyorlar? Sure Yasin ayet 69 ve me allemnahu şi'ra ve ma yenbagile. Ve bu sefer gündemde Kur'an. Ve biz Muhammed Aleyhisselam'ı kastediyor Rabbimiz, ona şiir öğretmedik. Yani bizim ona şiir öğretmediğimizden dolayı onun da şiirle filan meşguliyeti pek ona gerekmez. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mübin. Bizim ona indirdiğimiz kitap apaçık Kur'an'dır ve zikirdir. Yani bizim zikrimiz Allah'ın zikri, yani ahiret zikri, peygamber zikridir. Ve yine Kur'an bir şereftir. Öğütler, nasihatler içerir. İşte Kur'an bu özellikleriyle peygambere indirilmiştir. Ve peygamber bu Kur'an'ı da, Allah'ın sözlerini de topluma, insanlığa sunmuştur. Ya dese peygamber bir şair değildir ve söylediği sözler de şiir değildir. Yahut işte edebiyatın herhangi bir özelliğini içeren sözler değildir. Allah kelamıdır, Allah sözdür ve bu sözleri de ancak Allah söyler, başkası söyleyemez. Peki bu sözlerin, apaçık Kur'an'ın ve Allah'ın zikrinin, Allah'ın bizi şereflendireceği kitabın, gündemin, nasihat ve öğütlerin Muhammed Aleyhisselam'a dolayısıyla topyekün insanlığa indirilmesinin hikmeti ne? Sure Yasin ayet 70. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Diri olan kimseler, dirilmek, Kur'an'la dirilmek isteyenler ve Kur'an'la dirilip canlı kalanlar uyarılsın. Ve يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ve يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kafirler üzerine de artık söz hak olsun. Yani onlar bizim bu işten haberimiz yoktu diyemesinler. Müslümanlar da, yani diri canlı olan Müslümanlar da Kur'an'ın kendilerine gerçekleştirdiği uyarıyla dosdoğru yolda yürüsünler ve sonunda Kur'an'ın uyarısını kabul edenler cennete, Kur'an'ın uyarısını kabul etmeyenler de cehenneme gitsinler ama hiç kimsenin Allah'a itiraz hakkı olmasın diye biz bu Kur'an'ı elçimize indirdik diyor Rabbimiz Teala ve Kur'an da şiir değildir ve elçimiz de şair değildir diye de sanki bu ayetlerle yine bir gerçeği ifade ediyor Allah-u Teala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Ve zellelnaha lehum feminha rakubuhum ve minha ye'kulun. Ve lehum fiha menafi'u ve meşarib efela yeşkurun. Sure Yasin ayet 71 72 73. Rabbimiz Teala kendi ayetlerini, kendi var ettiklerini, kendi yarattıklarını kendi kitabında kendi ayetleriyle, kendi sözleriyle bize anlatır. Ve böylece biz bu ayetlerle Rabbimize kulluğa yöneliriz ve onun nimetlerini daha iyi bir anlarız da ona onun istediği şekilde kul olmaya çalışırız. İşte 71. ayet Sure Yasin. Evelem yarav, görmüyorlar mı? Enna halakna lehum mimma amilet eydina. Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir şeyler yarattık. En'amen yarattıklar ise deve, koyun, sığır ve keçi cinsinden hayvanlar. Allah-u Teala burada ki bu hayvanların ve diğer nimetlerin gündeme getirildiği bir sureyi okumuştuk. Nahl suresi. Orada ayrıntılı bir şekilde bu nimetler hakkında Rabbimiz Teala bize bilgi aktarmıştı. Bu ayette de yine onu sanki Rabbimiz işte biz var ettik, biz sizin için yarattık diyerek onları tekrar zikreder, gündeme getirir. Onları her gördüğümüz zaman bu ayeti hatırlarız. İşte bir deveyi, bir sığırı, bir koyunu ya da bir keçiyi gördüğümüz zaman evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen hatırlayacağız. Rabbimiz kudretiyle, Rabbimiz yaratmasıyla, var etmesiyle bunlar bu dünyada var olmuşlar. Eğer Rabbimiz yaratmasaydı, Rabbimiz bunları bize nimet olarak sunmasaydı, biz nereden bulabilecektik? Bir koyunu, bir keçi oğlağını bütün dünyada

Biz o deve, koyun, sığır ve keçi cinsinden olan hayvanları onlara boyun eğdirdik. Bakıyorsunuz ki bu hayvanlar insanların emrinde. Sanki kelimeden anlıyoruz ki Allahu Teala onlara özel olarak bildirmiş ve demiş ki siz bu yaratmış olduğum, size efendi olarak var etmiş olduğum insanların emrine boyun eğeceksiniz. Onlara karşı gelmeyeceksiniz. Çünkü dünyanın sorumlusu onlardır demiş ve onlar da evet ya Rabbi biz senin emrine karşı gelmeyiz diyerek insanlara boyunlarını bükmüşler. Ve iradeli bir şekilde sanki ama isyan etmemek gibi bir özellikleriyle iradeli bir şekilde akıllı olarak boyun eğiyorlar insanlara. Haydi koyun keçi boyun eğiyor da koca koca develer ve sığırlar nasıl insan emrine boyun eğiyor? Vezellerine halehum. Yasa bu. Biz o hayvanları o insanlara boyun eğer kıldık. Onların emrine uyar kıldık. Feminha rakubuhum ve minha yekulun. İşte o hayvanlardan kimilerine binerler, bineklik için var edilmiş, kimilerinden yerler. Ki bineklik olarak yaratılan deve aynı zamanda yenir de biliyorsunuz. Allahu Teala işte bu nimetleri insanların önüne sunmuş, buyurun diyor. Dahası ve lehum fiha menafi ve meşarib. Daha nice faydalar var. İşte devenin üzerine binip yolculuklar yapılır. Sığır cinsinden kimileriyle ekin sürülür. Devenin, koyunların, keçilerin yünlerinden faydalanılır. Hatta bunların dışkıları bile insanlar için çok faydalıdır. İşte onlar o dışkılarla topraklarını daha verimli hale getirirler. Ve meşarip, ayrıca deve, koyun, sığır ve keçi cinsinin dişilerinden içilecek hem de içimi çok hoş olan, güzel olan süt de bir nimet olarak yaratılmıştır ve ondan da içerler. Efela yeşkurun. Bütün bunlardan sonra Allah'ın isteği şu, şükretmezler mi? Allah'ın bu nimetlerine hamd etmezler mi, şükretmezler mi? Ya Rabbi bu nimetleri sen verdin. Etleriyle, sütleriyle, üzerlerindeki günleriyle, hatta dışkılarıyla, baştan sona kadar hep bizim faydalanacağımız bir şekilde bu hayvanları var ettin ve bizim emrimize verdin. Ya Rabbi binlerce hamd olsun, binlerce şükür olsun demeleri gerekmez mi diyor Allahu Teala. Ama gariptir ki Allah insanı yaratmış. İnsan emrine bu nimetleri vermiş. İnsanlar da vettehadu min dunillahi aliheten. Allah'tan başka ilahlar kabul etmişler. Bir koyun, bir keçi yaratamayan varlıkları Allah gibi ilah kabul etmişler. Bırakın bir koyun ya da bir keçiyi, koyunun bir kılını bile, keçinin bir kılını bile yaratamayan varlıklar, yani insanlar nasıl ilah olabilir ki? Ama işte insan aklını vahye teslim etmedi mi? Allah'la gerçekleştirmiş olduğu sözleşmeyi, ahdi misakı unuttu mu? Böyle oluyor. Niye Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka varlıkları, yani insan varlığını ilah olarak kabul ettiler bu insanlar? Leallehum yunsarun. Umulur ki yardım olunurlar. Yani kendilerine bu ilah kabul ettikleri varlıklar yardımcı olurlar da dünya işleri düzende gider. Başka ne olabilir? Bakıyorlar ki dünya hayatında yetki pek Allah'ta değil. Allah-u Teala böyle imtihan ediyor insanları. Dileseydi yetkisini

0: olduğu gibi dünyada gösterirdi. Allah'a kul, köle olanlar, Müslüman olanlar dünyada en güçlü olurlar, en zengin olurlar ve dünya egemenliği hep onların olurdu. Ama Allah-u Teala böyle yapmamış. Hatta Müslüman olmayanlara daha fazla zengin, daha fazla güç kuvvet vermiş, saltanat vermiş. Böyle olunca diğer insanlar da bakıyorlar ki Allah'ın kullarında fazla bir yetki yok, fazla bir güç kuvvet yok. Hiç olmazsa biz Allah'ı değil de diğer ilahları kabul edelim de dünya hayatımız iyi gitsin gibi düşüncelerle Allah'a değil de Allah'tan başkalarına tapınmaya başladılar. Sure Yasin ayet 75. La yestati'une nasrahu. Bu insanlar Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka varlıkları, ki o varlıklar insan varlığıdır, ilah olarak kabul ediyorlar. Belki kendilerine faydaları olur ve dünya hayatları iyi gider diye. Halbuki Allah'ı bırakıp da insanların ilah kabul ettikleri varlıklar insanlara yardım etmeye güçleri yetmez. Kendisi yardıma muhtaç olan bir varlık, yani bir insan, bir yaratılmış varlık nasıl olur da kendisi gibi olan birine yardımcı olabilir ki? Hatta dahası, ilahlaştırılan insanlık, ilahlaştırılan insan varlığı kendilerine tapınanlara yardımcı olamadıkları gibi vehum lehum cündün muhtarun, onlara tapınanlar onlar için hazır bir ordudurlar. Çünkü dünya üzerinde ilahlaştırılan varlıkları koruyanlar onlara tapınan kimselerdir. Bu garip bir şey. Birileri ilah olacak, herkes onları, birilerini işte razzak, rızık verici bilecek, güçlü bilecek, her şeyi bilen bilecek, dünyanın sahibi bilecek, ama onu koruyanlar da ona tapınanlar olacak. Onun hizmetinde olanlar da ona tapınanlar olacak. Eğer ona tapınanlar, ona kul köle olanlar toprağı işlemese, hayvanları gütmese, onlara yiyecek içecek hazırlamasa, o tanrı diye tapınanların hiçbirisinin doğru dürüst bir ekmek yapmaya bile güçleri yetmez. Ve yine tapınanlar o kimseleri saraylarında, yolculuklarında, seferlerinde korumaz iseler, onlar kendilerini koruyacak ne güce sahipler, ne kuvvete sahipler. Zavallı insanlık. Hem birilerini ilahlaştırıyorlar, hem birilerine tapınıyorlar ve hem de tapındıkları varlıkları kendi elleriyle besliyorlar, kendi güçleriyle koruyorlar da yine akılları başlarına gelmiyor ve yine kendileri gibi olan insanlara tapınmaya devam ediyorlar. Acaba insanda şöyle bir duygum var: şimdi biz birilerine tapınalım da fırsat bulursak biz tapınacak hale geliriz, o zaman da insanlar bize tapınsınlar için mi böyle yapıyorlar? Bunu da araştırmak, bunu da Kur'an ayetlerinden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlamaya çalışmak gerek. Başka nasıl düşüneceğiz bilemiyorum ama gariptir. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır ve herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç olmayan varlıktır. Böyle bir varlık bırakılacak da insanlığa muhtaç olan ve zayıf güçsüz olan kimseler, yani insanlık, kendisi kendisini tanrılaştıracak. Bu iş olacak değil. Sure Yasin ayet 76. Ve la yahzunke kavlu. Onların sözleri seni üzmesin ey Resul. Onların sözleri seni üzmesin ey Müslüman. Sure Mekke'de indirilmiş bir sure. Daha Müslümanların sayısı 40'a varmamış, yaklaşmış. Ama gizli gizli Müslümanca yaşamaya çalışıyorlar. Mekkeliler ise akla hayale gelmedik sözlerle Peygamber aleyhisselama ve Müslümanlara hakaret ediyorlar. Dolayısıyla Allah'a da karşı geliyorlar. Ve Muhammed aleyhisselam bu sözleri duydukça üzülüyor ve nihayet Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ın kavmi ve kardeşleri, akrabaları, yakınları göz göre göre cehenneme gitmelerine gönlü razı değil ve hele hele Allah'a isyan etmeleri Muhammed Aleyhisselam'ın hiç de hoşuna gitmiyor. Üzgün mü üzgün, sıkıntılı mı sıkıntılı bir hayat yaşıyor. Ama Allah-u Teala ona teselli veriyor ve diyor ki onların sözleri seni üzmesin. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Biz onların gizliden gizliye yaptıklarını, gizli gizli konuştuklarını da biliriz. Açıktan açığa işlediklerini ve hiç çekinmeden söyledikleri ve yaptıkları her şeyi de biz biliriz. Biz onları bir gün hesaba çekeceğiz. Sen üzülme, biz sana kafiyiz ve biz onlara karşı da yetecek güce sahibiz diyordu Rabbimiz Teala. Sure Yasin ayet 77. Evelem yaral insan. İnsan görmez mi? Enna halaknahu min nutfetin. Biz onu bir nutfeden yarattık. Bir damlacık sudan. Bunu görmez mi? Bunu bilmez mi? Bunu herkes bilir. Ve bu konuda hiçbir kimse bilgisiz değildir. İnsanın varlığı ana karnında bir damlacık su. Ve sonra bu insan işte Allah'ın var etmesiyle insan olarak yeryüzüne geliyor ve yeryüzüne geldiği zaman da yine aciz ve güçsüz bir varlık. Sonra da güç kuvvet sahibi oluyor. Güç kuvvet sahibi olduktan sonra da feyzâ huve hasîmün mübin ve Allah'a karşı apaçık bir düşman oluyor. Unutuyor nasıl yaratıldığını. Unutuyor nereye doğru gittiğini. Ve ne olacağını da sonra da Allah'a karşı apaçık, amansız bir düşman kesiliyor. Sen diyor, kim oluyorsun ki? Sen, ben de benim diyor. Vah zavallı insanlık. Bunu nasıl söyleyebiliyor? Buna nasıl güç yetirebiliyor? Varlığının başlangıcı belli, sonu belli. Ve yavaş yavaş nereye doğru gittiği de belli. Attığı her adımla yokluğa, kendisi için takdir edilen ecele doğru giden insan, nasıl olur da geçici olarak güç ve kuvvete sahip olduğu anlarda Allah'la çatışma içine girebilir ki? Sure Yasin ayet 78 ve darabelene meselen. Allah'a karşı apaçık hasım olan, düşman olan insan bir gün Allah'a karşı da bir misal getiriyor. Ve nesiye halka, kendi yaratılışını unutuyor da kendisi daha önce topraktaydı. Topraktan sonra anasında ve babasında damlacıklar haline geldi ve sonra ana rahminde işte bir damla su diyebileceğimiz nutfe halinde varlığı başladı. Onu unutuyor da benesiye halka kale diyor ki men yuhyil izame ve hiye ramim. Şu kemikler çürüdüğü halde bu kemikleri tekrar kim diriltir? Eline alıyor kemikleri ve çürümüş halde olan o varlıkları getiriyor Muhammed Aleyhisselam'ın önüne. Bunları kim diriltecek? Demek bunlar yeniden insan olacak, öyle mi? Diyor. Zavallı insanlık. Daha önce bir kemik de değildin ya. Toprakta bir parçaydın. Kupkuru topraktın. Oradan Allah-u Teala bitki var etti. Yiyecek var etti. Onu anan baban yedi ve ondan bir damlacık nutfe, sonra sen olmadın. Onu unutursun da nasıl şimdi bu çürümüş kemikler haline geldikten sonra biz dirileceğiz dersin ki? Zavallı insanlık. Allah cevap verir yine. Allah yine cevap veriyor, merhametli. hemen onu orada helak etmiyor, onu cezalandırmıyor. Kul de ki, yuhyihellezî enşeha evvele merra. Onu önce yaratan nasıl yaratmışsa tekrar diriltir. Önce yoktuk. Yoktan Allah nasıl var etmişse bir daha öldürdükten sonra diriltemez mi? Kaldı ki yoktan var etmekten öldürdükten sonra diriltmek daha kolay. Önce bir benzerimiz yoktu. Ama şimdi bir benzerimiz de var. Benzerimiz olmayan bir şekilde, gündeme gelmemiz mümkün olmayan bir şekilde, kimsenin hatırında olmayan ve gerçekten gündem olabilecek özelliğimiz olmayan bir şekilde iken Allah-u Teala bizi yaratabilmişse, bizi var edebilmişse, biz bir dünya hayatı yaşadıktan sonra artık şeklimiz de bellidir, varlığımız da bellidir. Bizi öldürüp tekrar niye diriltemezsin ki? Allah-u Teala bizi öldürür, tekrar diriltir. Rabbim buna gücü yeter. Ve huve bikülli halkın alim. O her bir yaratışı bilendir. Yaratmayı bilendir Allah. Yoktan yaratmayı da bilendir. Öldürüp tekrar yaratmayı da bilen Allah'tır. Sure Yasin ayet 80. O Allah ki ellezî, her yaratmayı, her yaratışı bilen Allah, ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâran. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş yaratandır aynı zamanda. Allah acayipler yaratan bir varlıktır. Allah'ın yaratması ancak Allah'ın bildirdiğiyle bilinir. O azamet ve celal sahibi Rabbim niye gücü yetmez ki? İşte yemyeşil ağaç ve sonra ateş çöllerde. İnsanlar o ağaçları, ağaç parçalarını birbirine sürterler ve yemyeşil ağaçtan ateş meydana gelir. Ve izâ entüm minhü tûkidûn. Ve siz onu yakıyorsunuz ve ondan faydalanıyorsunuz. Ve ormanlar, yemyeşil ağaçlar, canlı diri varlıklar. Ama sonra insanlar için ve onların ihtiyaçlarını gidermeleri için bir ateş haline dönüşmeleri de gayet kolay. Bunu kim var etti? Bunu kim yarattı? Allah'tan başka kimin buna gücü yeter ki? Yemyeşil ağaçtan ateş meydana getiren, topraktan ve sonra nutfeden insanı yaratan Allah, tekrar insanı öldürüp diriltemez mi? Diriltirsin ya Rabbi. Yoktan var eden sen, öldürdükten sonra da diriltirsin ya Rabbi. Kabul ediyoruz. Ve Allah tekrar öldürdükten sonra diriltmeye kadir olduğunu söylüyor. Evveleysellezî halakas semâvâti vel arda bi kadirin alâ en yahluka mitlehum. Gökleri ve yeri yaratan Allah tekrar sizin benzerinizi yaratmaya kadir değil mi? Bela, evet, kadirdir. Ya Rabbi, sen gücü yetensin. Gökleri ve yeri yoktan icat eden sen ey Rabbimiz, bizi tekrar öldürüp diriltmeye gücü yetensin ya Rabbi. Yeni baştan yaratırsın sen ya Rabbi. Ve huvel hallakul alim. O Allah hallaktır, yaratandır, alim ve bilendir. O gökler, yedi kat sema, sadece birinci kat semadaki yıldızlar, o azamet ve sonra kürsi ve sonra arş ve sonra cennetler ve cehennem ve yeryüzü ve melekut alemi, melekler, cinler ve insanlar, bütün bunları yoktan var eden Allah tekrar bir daha diriltmeye kadir değil mi? Ya Rabbi, Sen kadiri mutlaksın, gücü yetensin. Sure Yasin ayet 82. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. O Allah herhangi bir şeyi irade ettiği zaman, yani bir şey yaratmak istediği zaman, bir şey var etmek istediği zaman, o irade ettiği, var etmek istediği konuya ol der ve hemen oluverir. Gökleri ve yeri mi yaratmak istedi? Ve ol dedi, oldu. İnsanı mı yaratmak istedi? Ol dedi ve oldu. Ve yarın kıyamet koparmak mı istiyor? Ol diyecek ya da yok olun diyecek, yok olacak her şey. Ve diriltmek mi istedi? Tekrar sura üfürttürecek ve herkes ayağa kalkacak. Bu Allah'a göre gayet kolay. Sure Yasin ayet 83. Yasin suresinin son ayeti. Fesübhân. Allah'ı noksan sıfatlarından arındırarak onu tenzih etmek zorunda olduğumuzu bildiren bir ayet. Bütün surenin ayetleriyle birlikte öğrendik ki Allahu Teala'nın eksiği noksanı yoktur. O zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, risalet, peygamberlik müessesesiyle, ahiret günlerindeki hakimiyetiyle, cennetiyle, cehennemiyle, ayetleriyle mükemmel bir varlık. Ve Sübhanellezî biyedihi melekûtü külli şey. Her şeyin melekûtü, mühükümranlığı, sahipliği elinde olan Allah'ın şanı şerefi üstündür, yücedir, büyüktür ve ileyhi turcaun, zaten dönüşünüz de onadır. Ve insanlık onun huzuruna doğru yürüyor, onun huzuruna doğru çıkmak için yaşıyor, ölmek için yaşıyor ve nihayet bir gün onun huzurunda herkes yerini alacak ve hiçbir kimse onun huzurunda söz söylemeye de yetkili olmayacak. Sanki saf saf dizilmiş olduğu halde Rablerinin kendileri hakkında vereceği hükmü bekleyecek. İşte Yasin suresi bu ayette biterken Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim ve Saffati saffen ve zacirati secran ve taliyati zikran inne ilahekum levahid diye başlar ve devam eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: İş. Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: kuyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Reklam.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak. Zararlı alışkanlıklar tabii ki sürekli tekrar edilerek alışkanlık haline gelen ve bireyin hem maddi hem de manevi sağlığına zarar veren davranışlardır. İnsan sağlığını tehdit eden bu alışkanlıklar özellikle sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılık yapıcı maddeler ve eylemlerle kendini göstermektedir. Akıl ve irade insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Akıl iyi ile kötüyü ayırt etmeyi sağlarken irade bu seçenekler arasında doğru tercihi yapabilme yeteneğidir. Evet, gerçekten öyle. Akıl ve irade insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Akıl insanın iyi ve kötüyü ayırt etmeyi sağlarken irade bu seçenekleri arasında doğru tercihi yapabilme yeteneğidir. Bazı insanlar bir şeyin kötü olduğunu, yanlış olduğunu bilir. Fakat iradesi zayıf olduğu için, tam manasıyla iradesini kullanmadığı için iradesine yenik düşüyor ve olumsuz şeyi belki tam istemese de rahatsız olsa da o şeyden kendini koruyamayabiliyor veya ona yönelebiliyor. Mesela bir insan soruyorsunuz işte sigara konusunu, yani sigara nasıl bir şeydir, faydalı mıdır? İçenlerin %90'ı, 95'i belki daha fazlası, ya sigaranın zararlı demek diye bir şey olur mu ya? Tabii ki zararlı. Yani bunun lafı mı olur diyorlar. Dolayısıyla zararlı olduğu bilindiği halde iradeyi tam manasıyla kullanmadığı için, ya evet biz de sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz ama ya işte bir kere alıştık. Yani kurtaramıyorum kendimi. Bir kere yakalandık. Yoksa ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Maddi manevi zarardan başka hiçbir şey yok yani. Zarar. Sağlığa zarar. Maddiyata zarar. Boş bir şey. Evet. Çocukların ve gençlerin sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için bu kötü alışkanlıklardan korunmaları hayati önem taşımaktadır. Evet. Yani bu kötü alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar aynı zamanda kötü alışkanlıktır. Bu sadece çocuk ve gençler için değil, yetişkinler için de geçerlidir. Bir de şöyle bir durum oluyor. Yani yetişkinlerden görerek de çocuklar ve gençler bu kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Bu zararlı alışkanlıklara kapılabiliyorlar. Tabii ki İslam dini de bireyin ruh ve beden sağlığını koruma, ailevi ve toplumsal huzuru sağlama amacıyla bu tür zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. Bugün sigara, içki, kumar ve işte madde bağımlılığı gibi şeyler dinimizce yasaktır, haramdır. Niye? Çünkü insana zarar vermektedir. Maddi ve manevi zarar olmaktadır. Bunun için içki, kumar, uyuşturucu, madde

Uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklar genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde özenti, merak ya da çevresel etkilerle başlar. Evet, yani çocuk, genç nasıl başlıyor bu işe? Tabii ki bilhassa gençlik döneminde, çocukluk ve gençlik döneminde özenti, merak ya da çevresel etkilerle başlar. Çünkü niye özenti? Çünkü büyüklerinden görüyor, arkadaşlarından görüyor. Onlar bunu yapıyor ve onlara özeniyor. Hatta arkadaşlarının baskısında da kalanlar oluyor. Ya daha büyümedin mi? Daha sigara içmiyor musun? O sen daha şey misin? Süt çocuğu musun? Daha büyüyemedin mi? Gibi psikolojik baskılar da özentiyi şey yapabiliyor, artırabiliyor. İyi ya, madem herkes yapıyor ben de yapayım gibi şey yapabiliyor, özenebiliyor. Ve bir diğer de merak ediyor. Nasılmış bu bir sigara? Nasılmış bu işte kötü bir şey? Ve yani işte bira şu bu neyse. Merak. Bir diğeri de çevresel etkilerle. Çevresel demin dediğimiz gibi etkiler oluyor. İşte annesi içiyorsa, babası içiyorsa, kullanıyorsa. Mesela bir çocuğa soruyorlar. Diyorlar ki sen nasıl alıştın işte sigaraya, içkiye? Diyor ki bizim işte annemiz de babamız da içiyor. Bazıları diyor sadece babamız içiyor. İşte bize bana diyor oğlum git buzdolabından şunu getir. Oğlum git bana sigara al. Oğlum git bana sigarayı getir. Dur bir keyif yapayım falan gibi şeylerle de tabii ki çevresel etkiler de oluyor. Aile etkisi, çevresel etkiler oluyor. Yani bunlarla da başlanabiliyor. Zamanla bu maddelere karşı vücut tolerans geliştirdiğinden birey bunları sürekli kullanma ihtiyacı hisseder. Evet, gerçekten vücut bunu alışabiliyor. Birey bunları sürekli kullanma ihtiyacı hissedebiliyor. En etkili korunma yöntemi bu alışkanlıklara hiç başlamamaktır. Evet. Şimdi önemli olan kötü alışkanlıklardan kurtulmaktan ziyade korunmak. Onun için çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak diyoruz. Korumak kurtarmaktan daha kolay. Korumak lazım. Korumazsanız alışırsa o alışkanlıktan kurtarmak da biraz zor olabiliyor. O açıdan çocuklarımızı bu anlamda kötü alışkanlıklardan korumak gerekiyor. Günümüzde bu tür alışkanlıkların başlama yaşı endişe verici şekilde ilkokul seviyesine kadar inmiştir. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde bir değere sahiptir. Ve sağlığı tehdit eden her unsur tehlikelidir, zararlıdır. Yani insan sağlığını tehdit eden her kötü alışkanlık gerçekten zararlı olduğu için bundan kaçınmak gerekiyor. Çocukları bu tehlikelerden korumada en büyük sorumluluk aileyi ardından da okula ve çevreye düşer. Evet. Şimdi tabii ki çocukları ve gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için en büyük sorumluluk anneye, babaya yani aileye düşüyor. Ardından da okula, çevreye düşüyor. Yani özendirici değil, tam tersine çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak lazım. Onları özendirmemek lazım. Onları işin içine çekmemek lazım. Çocuğa bana sigara getir. Bana benim sigaramı ver. Ben sigara içeceğim. Hatta sigara içilmemesi gerekiyor ailede. Anne ve baba çocuklarını kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan korumak istiyorsa ilk önce aile bu konuda

kendilerini bu şeyden uzak tutması lazım. Kendileri uzak tutarsa, kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutarsa çocuklarını da tutması kolay olur. Yani anne ve baba sigara içiyorsa veya alkol kullanıyorsa diyebilir mi? Aman oğlum biz içiyoruz, sen içme. Yani dese de bir etkisi olmaz. Çünkü çocuk görüyor. Gördüğünden etkilenir çocuk. E kötü olsa annem içmez, babam içmez, çevrem içmez vesaire. Onun için çocuklara tabii ki öncelikle aile sahip çıkmalı. Kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan çocuğunu uzak tutmaya çalışmalıdır. Evet, çocukları ve gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklara iten nedenler nedir? Çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklara yönelten pek çok sebep bulunmaktadır. Bu sebeplere göz attığımızda şunları görüyoruz. Bozuk aile yapısı. Sevgi, ilgi ve şefkat eksikliği çocukları dışarıda yanlış arayışlara itebilir. Evet. Gerçekten öyle. Eğer ailede şeylik varsa, kopukluk varsa, ailede kötü alışkanlıklardan uzak durma hadisesi varsa, onlara karşı tedbirler alınırsa, tabii ki bu daha kolay olur demin dediğimiz gibi. Fakat eğer aile, anne ve baba bu kötü alışkanlıklara karşı kendileri dikkat etmiyorsa, kötü alışkanlıkları varsa, çocuklarını bu kötü alışkanlıklardan koruması zor olur. Onun için bu kötü alışkanlıklara iten nedenlerin başında bozuk aile yapısı geliyor. Yani ailede bir bozukluk var. Ailede bozukluk olmasa o kötü alışkanlıklar orada olmaz. Bir de sevgi, ilgi ve şefkat eksikliği. Yani bozuk aile niye bozuk aile oluyor? Sevgi yoksa, ilgi yoksa, şefkat, merhamet yoksa, çocuklara bağırılıyor, çocuklar dövülüyor veya çocukları dışlanıyorsa, çocuklar devamlı evde anne baba kavgası, tartışmaları yaşıyorsa, tabii ki bu aile bozuk bir aile oluyor. Sevgi, ilgi ve şefkat eksikliği de çocukları dışarıya yanlış arayışlara sürükleyebiliyor. İkincisi de cehalet ve bilgisizlik. Şimdi gençler olsun, çocuklar olsun. Cehalet ve bilgisizlik. Zararlı alışkanlıkların sonuçları hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak. Yani çocuklara işte anne baba, çevre bu kötü alışkanlıkların sigara, içki, kumar vesaire. Bunların zararları yeteri kadar çocuğa anlatılmazsa, çocuğa bu bilinç verilmezse kesinlikle çocuk özenir veya çocuk arkadaşlarından etkilenir vesaire. Ama konu hakkında bilgisi olursa sigara kesinlikle sağlığa zararlıdır ve anne ve babası da bundan uzak durursa o zaman çok daha rahat olur. İşte onun için cehalet ve bilgisizlik zararlı alışkanlıkların sonuçları hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak da olabiliyor. Çocuklarımıza mutlaka bunun, bu kötü alışkanlıkların kötülüklerini çok iyi anlatmamız gerekiyor. İşte dediğimiz gibi günümüzde, günümüz aile yapısında anne ve baba bu kötü alışkanlıkları varsa çocuklarına tabii ki bundan uzak tutması zor olur. Onun için hem anne baba bu konuda bilgisi olacak hem çocuğu bilgilendirecek. 3. Özenti ve moda. Dediğimiz gibi medya, sosyal çevre veya popüler kültürün etkisiyle bu alışkanlıklara yönelme durumu olabiliyor. İşte nereden özenir? Demin dediğimiz gibi aileden özenir, arkadaşlardan özenir. İşte sosyal medyadan veya işte izlediği filmler veya istediği programlardan özenebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğun bu özentilere, bu olumsuz kötü alışkanlıklara özenmemesi için çocuğa gereken
demin dediğimiz gibi bilgiler verilmeli. Çocukla ilgi, alaka korumalı. Sevgi, ilgi ve şefkat, merhamet kanatlarını aile, anne ve baba ne yapmalı? Şefkat ve merhametli olmalı. Evet. Dediğimiz gibi medya, sosyal çevre veya popüler kültürün etkisiyle de bu alışkanlıklara çocuklar, gençler ne yapıyor? Bu şeye, kötü alışkanlıklar edinebiliyor. Bu konuda da dediğimiz gibi çok dikkatli olunması gerekiyor. Bir diğeri de bakıyoruz ki, dördüncüsü de kötü arkadaş çevresi ve grup baskısı. Evet, yanlış arkadaş gruplarının etkisiyle zararlı alışkanlıklara başlama hadisesi olabiliyor. Kötü arkadaş, kötü arkadaş, kötü arkadaş. Adı üstünde. Arkadaş kötüyse ondan uzak durmak gerekiyor. Ne yapayım, işte bizde çok yakın. Ne yapayım, önceden beri arkadaşım falan. Veya devamlı bize gelip gidiyor. Bunlar mazeret değil. Eğer kötü arkadaşsa, zararı dokunuyorsa ondan uzak durmak gerekiyor. Anne ve baba, aile bu konuda da çocuğun arkadaşlarına dikkat etmeli. Çocuğu korumak demek sadece yapma etme demekten ziyade çocuğu kötü ortamlardan uzak tutmak. Bunun en önceliklisi arkadaş ortamı. Arkadaşlarına dikkat etmeli anne baba. Çocuklarını iyi arkadaş seçmesi için ona gereken bilgiyi, gereken yakınlığı göstermeli. Çocuğa iyi arkadaş edinmesi, çocuğa bu bilinç verilmeli. Evet, bir diğeri de duygusal eksiklikler. Aşağılık kompleksi, yalnızlık veya sevgisizlik hissi. Ya moralim bozuldu, işte herkese ilgi var, bana ilgi yok. Yalnız kaldım. Ben de o ortamlara katılayım. Ben de onlarla işte gülüp oynayayım. Onların yanında bir değerim olsun gibi bir duygu da olabiliyor. Yani duygusal eksiklikler diyoruz. Bir diğeri de dini ve ahlaki değerlerin zayıflaması. Manevi boşluk, bireyleri kötü alışkanlıklara sürükleyebiliyor. Evet, dine ve ahlaki değerlerin zayıflaması. Bu çok önemli. Çünkü anne ve baba dini değerlere önem veriyorsa, ahlaki konulara önem veriyorsa, bu çocuğa da olumlu etkisi olur. Fakat dini ve ahlaki değerlerin zayıflaması söz konusu olursa o ailede, o zaman manevi boşluk olur ve bu manevi boşluktan dolayı da bir şeyin önemini, günahını, haramını, helalini bilmezse, bilmediği bir şey kötü olduğunu bilmiyorsa, dini açıdan da bir çok önemli, işin dini boyutu da çok önemli. Yani bazı insan zararlıdır dersin ama ya herkes yapıyor der, ama dini açıdan haram, işte sigara içmek zararlı dinimizce de, israf efendim sağlığımıza zararlı, içki haram, kumar haram, dolayısıyla haram olan şeyler kesinlikle yasak demektir. Kesinlikle yasak olduğu için haram olan bir şeye kişi tenezzül ve tevessül etmemesi gerektiğini, çocuğa bu anlayışı, bu şuuru verdiğinizde tabii ki bu dini ve ahlaki değerlerin zayıflamaması ve bu bilinçli bir anlayışla çocuklar ve gençler kendine daha da dikkat eder. Arkadaşlarının ona işte sigara iç, içki iç, kumar oyna dese de bu benim için mümkün değil kardeşim. Ben yapmam. Bir, ikincisi, en önemlisi o çevreden uzak durma. O çevreye ne kadar yakın olursa o kadar etki altında kalır. O kadar rahatsız ederler. Ya da hala mı işte sigara içmiyorsun, hala mı içki içmiyorsun, hala mı şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun gibi psikolojik baskılarla karşı karşıya kalır. Onun için
en güzel şey uzak durması. Bir diğeri de riskli ortamlar. İşte bir takım ortamlar, barlar, pavyonlar, diskolar gibi bu olumsuz kötü alışkanlıkların olduğu çevreler, yerlerden de uzak durmak gerekiyor. Bunlar da cazibe olabiliyor. Bu mekanlardan uzak durulması önem arz ediyor. Çünkü dediğimiz gibi öncelikle bu konularda çocukları ve gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için bozuk aile yapısı olmamalı. Cehalet ve bilgisizlik olmamalı. Özenti ve moda ya tenezzül ve tevessül etmemeli. Kötü arkadaş değil, iyi arkadaş seçmeli. Duygusal eksikliklerden uzak durmalı. Yani aşağılık kompleksine gerek yok. Ya onlar içiyor, ben içmezsem şimdi şöyle derler, böyle derler. Ne derse desin, içmiyorum kardeşim. Dinimizce de haramdır. Bizim ailemizde de böyle bir şoktur. Dolayısıyla bunu çok rahatlıkla şey yapabilir, reddedebilir. Ama en önemlisi dediğimiz gibi böyle bir çevreden uzak durmak. Arkadaş çevresi çok önemli demiştik. Böyle kötü alışkanlıklardan uzak durmak için. Dini ve ahlaki değerlerin zayıfladığında, dini değerler, ahlaki değerlere önem verilmediği zaman kötü alışkanlıklar edinmek çok kolay olur. Riskli ortamlardan da uzak durmak gerekiyor. Evet, yani kötü alışkanlıklar, işte günümüzde sadece bağımlılık yapan sigara, içki, uyuşturucu olduğu gibi sadece bunlar değil. İşte bugün sosyal medyada buna dahil olduğu, işte internet bağımlılığı. Bir bakıyorsun bir çocuk, bir genç, yetişkin, eğer önemli bir işi yoksa mutlaka eline aldığı şey cep telefonu. Alternatifi yok. İlk şey cep telefonu. İşi varsa internetten uzak duruyor. Yani birinci görev, bir bakıyorsunuz işte gerek yollarda, işte bakıyorsunuz metroda, arabalarda, sokaklarda yürüyürken bile kişiler ellerinde telefon. Otururken ellerinde telefon. Misafirliğe gidiyor, elinde telefon. Yani cep telefonu değil, el telefonu olmuş. Yani elde duruyor herkesin. Ceplerine çok nadir koyuyorlar. Bir işi varsa ancak. Yoksa, işi yoksa hemen cep telefonu değil, el telefonu haline dönüşmüş. Ve dolayısıyla da bütün insanlar bu internet cep telefonuna bağımlı haline gelmiş durumda. Onun için çok dikkat etmeli. Gerekmeden telefonlarda gezintiye olmamalı. Yani biraz tefekkür et, biraz düşün. Yani hani bir hadis-i şerif var malumunuz. Ya hayırlı konuş ya sus diyor. Bunu genele yayarsak, hayırlıysa faydalıysa tamam, ama hayırlı değilse, faydalı değilse niye bakayım yani? Vakit israfı, olumsuz etkilenmeler. Evet, onun için çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için öncelikle aileler, ebeveynler, büyükler, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, amcalar, dayılar vesaire. Önce onlar kendilerini bu şeyden korumuş olmalı ki çocuklarına, torunlarına, çevreye de güzel örnek olsunlar. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de belirttiğimiz gibi konumuz çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumakla ilgiliydi. Birinci bölümde bunları izah etmeye çalıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocukları korumanın yolları konusunda tabii ki çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan korumak gerekiyor. Çocukları zararlı alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan korumak için aileler, okullar ve toplumun diğer birimleri el birliğiyle çalışmalıdır, gayret etmelidir. İşte bu konuda alınabilecek bazı önlemler vardır. Bu önlemleri maddeler halinde sıralamaya çalışalım. Çocukları kötü alışkanlıklardan nasıl koruyabiliriz? Çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için aileler, okullar ve toplumlar, diğer birimler el birliğiyle çalışmalıdır. 1. Ailede örnek davranışlar sergilemek. Aile çocuğun ilk rol modelidir. Ebeveynlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve çocuklarına olumlu davranışlar sergilemesi, onların bu tür alışkanlıklara yönelmesini büyük ölçüde engeller. Aile içinde sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturmak çocuğun dışarıda yanlış arayışlara girmesini engeller, önler. Onun için aile çocuklarına iyi örnek olmalı. Kendileri de dediğimiz gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalı. Çocuklarına iyi örnek olmalı. 2. Sürekli gözetim ile rehberlik yapmalı. Yani çocukların davranışları hissettirilmeden gözlenmeli ve uygun bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu onları zararlı alışkanlıklarda yönlenmesini, o kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek için etkili bir yöntemdir. Yani şöyle diyebiliriz. Çocukların davranışlarını hissettirmeden gözlenmek, yani onları gözetmemiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor ve uygun bir şekilde onları ne yapmamız lazım? Onları yönlendirmemiz lazım. Bu şekilde onlar zararlı alışkanlıklardan uzak durması söz konusudur. Üçüncüsü, açık iletişim ve eğitim. Aileler çocuklarıyla düzenli olarak bir araya gelerek sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi alışkanlıkların zararlarını örneklerle anlatmalıdır. Bu tür alışkanlıkların fiziksel, ruhsal ve toplumsal sonuçları hakkında farkındalık oluşturmalıdır. Evet, aileler gerçekten çocuklarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu kötü alışkanlıkların zararlarını örnekler ile şey yapması lazım, anlatması lazım. İşte bir insan içki içer, araba kullanır, neler olur, neler oluyor, kazalara sebep oluyor, kendisi ve başkasının ölümüne sebep olabiliyor, sakat kalmasına sebep olabiliyor ve bu kötü alışkanlıklar gerek içki gerek kumarın maddi manevi zararlarını anlatmak, örneklerle anlatmak, işte nice ailelerin, nice insanların bundan dolayı zor duruma düştüğünü, sıkıntılı süreçlere yönelmesi söz konusu olabiliyor. Onun için çocuklara bunun kötü alışkanlıkların, işte sigara mesela, sigara içildiğinde neler olabileceğini, her türlü hastalığa sebep olabiliyor, ölümlere sebep olabiliyor, hem maddi hem manevi zararları oluyor. Çocuğa bunlar çok iyi bir şekilde anlatılmalı. İşte içkinin, kumarın zararları örneklerle anlatıldığında çocuk işte hem dini açıdan hem sağlık açısından her açıdan anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bunların hem günah hem işte zararlı olması hasebiyle bunlara, bu bilinci çocuklara verdiğimizde çocuklar da kötü alışkanlıklardan uzak durabilir. Durması söz konusudur. 4. Dengeli harçlık yöntemi. Bu da çok önemli. Çocuklara ne çok fazla ne de çok az harçlık verilmemelidir. Fazla para lüks ve zararlı harcamalara yol açabilir. Az para ise çocuğu yanlış yollarla para arayışına itebilir. Evet, anne ve baba çocuklarına ne çok fazla ne de çok az harçlık vermemelidir. Yetecek kadar. Fazla para lüks ve zararlı harcamalara yol açabilir. Nasıl olsa parası çok. Bir de şunu deneyeyim, bir de bunu deneyeyim, bir de şunu alayım, bir de bunu alayım. Onun için para konusunda, harçlık konusunda çocuğu, oğlum sen bizim, kızım sen bizim en değerli varlığımızsın. Ne kadar para istersen o kadar veririz. Ne istersen al, ne istersen ye iç. Böyle değil. Çocuğu nasıl alıştırmamız lazım? Çocuğu dengeli. Her şeyin bir dengesi, her şeyin bir yolu yordamı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani çocuklara kesinlikle böyle istediğini ye, istediğini içten ziyade faydalı şekilde, gerektiği şekilde, yeterli şekilde, normal bir şekilde olmasını sağlamalı. Yoksa öbür türlü şey olur. Çocuk çok şeyi ister, çok parası olmasını ister, çok şey almak ister. Bu da çocuğu kötü alışkanlıklara da itebilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Anne ve baba çocuklarına bu manada da harçlığını ne çok az verecek ne çok verecek. Çok az verirse çocuk arayışlara girer nasıl parası olur diye. Onun için kötü şeylere alışır. Bu açıdan da çocuğu harçlıksız bırakmamak ama çok da verip de çocuğun yanlış şeylere de yönelmesini engellemek gerekiyor. 5. Bilgi kaynaklarını sağlamak. Çocuklara zararlı alışkanlıkların neden ve sonuçlarını açıklayan kitap, belgesel veya diğer kaynaklar temin edilerek okumaları teşvik edilmelidir. Yani bu kötü alışkanlıkların zararları hakkında çocuklar kitap tavsiye edilir. Çocukların okuyabileceği, çocukların da etkilenebileceği kitaplar verilebilir. İşte bu tür videolar çocukların izlemesine imkan verilebilir. Yani bu bilincin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için, böyle şeylere alışmaması için gereken bilginin, gereken donanımın çocuklara verilmesi gerekiyor. Altıncısı, arkadaş çevresine de dikkat edilmeli. Çocuğun arkadaş çevresi yakından takip edilmeli. Kötü alışkanlıklara yönlendiren kişilerden uzak tutulmalıdır. Bazı arkadaşlar kendileri kötü alışkanlıklar edinmişler. Arkadaşlarının da edinmelerine çalışıyorlar. Onları kötü yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlardan da uzak durması gerekiyor. Gerektiğinde uygun müdahalelerle çocuk korunabilir. Sen şundan arkadaşlık yapma, sen bundan arkadaşlık yaptığında şöyle şöyle zararlar olur diyerek çevresinin de iyi arkadaşlarla olmasını sağlamak gerekiyor. Yedincisi, sıcak ve çekici bir aile ortamı. Aile çocuk için sevgi, huzur ve mutluluk kaynağı olmalıdır. Çocuk sorunlarını ailesiyle paylaşabilir ve ihtiyaç duyduğu desteği bulabilirse dışarıda zararlı alışkanlıklara yönelmez. Evet, aile çocuğuna sahip çıkmalı. Çocuğun sorunlarına kulak vermeli. Çocuk yani sorunlarının giderilmesi için dışarıda aramamalı. Arkadaşlarına söyleyip de arkadaşlarının yanlış yönlendirmesiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Aile çocuk için sevgi, huzur ve mutluluk yuvası olmalıdır. Çocuk sorunlarını ailesiyle paylaşabilmelidir. Aman bana böyle bir şey söyleme. Aa, sen böyle bir sorunun mu var? Bir daha duymayayım gibi şeyler çocuğu dışarıya şey yapar. Yönlenilmesine sebep olabilir. Onun için bundan da sakınmak gerekiyor. Evet, bağımlılığın tehlikeleri ve özgürlüğe giden yol. Yani bağımlılığın tehlikeleri, çok. Onun için çocuğa bu manada da yardımcı olmak gerekiyor. Bağımlılık bireyin akıl ve iradesini felç ederek onu tutsak haline getirir. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar veya teknoloji bağımlılığı kişinin özgürlüğünü elinden alır. Bağımlılıktan kurtulmak ise özgürlüğe kavuşmaktır. Bu süreçte bireyin kendi iradesiyle adım atması önemlidir. Ancak bağımlılık ciddi bir boyuta ulaştıysa profesyonel klinik tedavi gerekebilir. Evet, çocuğa bakıyorsunuz ki Allah korusun. Çocuğun alışmaması için demin de söylediğimiz gibi sohbetimizin başından beri belirttiğimiz gibi öncelikle çocuğun kötü alışkanlıklardan uzak durması. Çocuğun kötü alışkanlıklar edinmemesi için gereken tedbirler alınması gerekiyor. Şimdi gereken tedbirler almaya rağmen yine de çocuk kötü alışkanlıklar edinmişse tabii ki o zaman da çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında en güçlü kalkan nedir? Sağlam bir din ve ahlak eğitimi. Aile, okul, iş çevresi, medya bireylere yapıcı mesajlar vererek onların olumlu bir şekilde yönlendirilmesine katkı sağlamak gerekir. Çünkü bağımlılık dediğimiz gibi sigara, alkol, uyuşturucu, kumar veya teknoloji bağımlılığı kişinin özgürlüğünü elinden alıyor. Aynı zamanda maddi manevi zararlarına sebep oluyor. Bu süreçte bireyin kendi iradesiyle adım atması önemlidir. Yani çocuğa zorla bir şeyi bıraktıramazsınız. Çocuk kendisi diyecek eğer alışmışsa Allah korusun. Sigaraya alışmış. Buna güzel yine yaklaşımda bulunup çocuğun kendisinin bu kararı vermesi lazım. İçme içme dersin. O kişi bu kararı vermemişse, sigaradan kurtulmak istemiyorsa veya kötü alışkanlıklardan demin saydığımız içki, kumar vesaire bulaşmışsa bunlara, bunlardan da vazgeçmek istemiyorsa bunları kendi iradesiyle vazgeçebilecek noktaya gelmesi lazım. Bağırmak, çağırmak, işte bu da nereden çıktı, el alem ne der falan filan. Bu çocuğu daha fazla şey yapar. Yani daha fazla yönlenmesine sebep olur. Bunları bırakmamasına sebep olur. Onun için anne ve baba bu manada çocuklarına alışmaması için çok dikkat etmeli, dua etmeli. Ama buna rağmen alışmışsa Allah korusun, bağımlılık noktasına aşırı gelmeden engel olmalı. Diyelim ki bağımlılık haline geldi. Bunların da yolu var. Dolayısıyla gereken tedbirleri alındığı halde yine de bağımlılık söz konusu olduysa gereken yerlere başvurulur. Tedavi merkezleri var. Kötü alışkanlıklardan korunma tedavi yerleri var. Oralardan da yardım alınabilir. Tabii anne ve baba inşallah bu duruma düşmeden, çocukları kötü alışkanlıklar edinmeden önce gereken tedbirleri alır. Ama diyelim ki böyle kötü alışkanlıklar edindi. Bundan da korunmanın yolları var. Bu yolları da işte demin de dediğimiz gibi zararlı alışkanlıklarının korunmasında çocukların, gençlerin en güçlü kalkan sağlam bir din ve ahlak eğitimidir diyoruz. Yani bunu gerek bu kötü alışkanlıklara edinmeden veya edindiyse yine bu konuda din eğitimi ve ahlak, din ve ahlak eğitimine önem vermek. Bunların işte maddi zararı olduğu gibi manevi zararlarını da göz önüne getirerek çocuğun kendi iradesiyle bu kötülükten, bu kötü alışkanlıklardan kurtulmaya yönelmesi lazım. Bu konuda aile, okul, iş çevresi ve medya bireylere yapıcı mesajlar vererek onların olumlu bir şekilde yönlendirilmesine katkıda bulunmalıdır. Evet, anne, baba, çevre böyle kötü alışkanlıkları özendirmek değil, onlardan uzak tutmaya çalışmalı. Evet, gerek birinci bölümde, gerekse ikinci bölümde çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için işte gereken tedbirlerin ne olduğundan bahsetmeye çalıştık. En önemli konu çocuklarımızdan önce anne ve babaların çocuklarına güzel örnek olması gerekiyor. Çocuklarından ne istiyorsa önce annesi babası bunu yerine getirmesi gerekiyor. Yani çocuklarının ahlaklı, faziletli, kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olmasını istiyorsa öncelikle anne ve babalar bu konuda kendilerine, çocuklarına güzel örnek olmalı. Çocuklarına kötü alışkanlıklar konusunda kesinlikle örnek olmamalı. Kesinlikle anne ve baba eğer bu kötü alışkanlıklar kendinde varsa çocuklarında olma durumu çok daha fazladır. Bazı çocuklara, gençlere soruyorlar. İşte bu sigaraya, bu içkiye başlayan insanlara nasıl başladınız? İşte demin de dediğimiz gibi çeşitli sebepleri var. Aile çevresinden olabiliyor, arkadaşlardan olabiliyor, çeşitli psikolojik sorunlardan olabiliyor vesaire vesaire. Ama genellikle şu da söyleniyor. İşte annem babam sigara içiyordu. Bize de işte sigara getir, sigara götür, sigara ortamında büyüye büyüye. Biz de nasıl bir şey diye baktık, alıştık, bırakamıyoruz diyenler de var. Arkadaşlardan alıştık diyenler var. Ve çeşitli sebeplerden dolayı da buna alıştık diyenler var. Onun için anne ve baba çocuğunu en güzel şekilde inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi yapmaya çalışmalı. Ve bu şekilde çocuğuna güzel örnek olmalı. Çocukların için dua etmeli. Çocuklarının işte iyi alışkanlıklar edinmesi için katkı sağlamalı. Çocuğa demin de dediğimiz gibi çocuğu parasız bırakmamalı. Çok da para vermemeli. Çocuğa çok para verilirse çocuk o parayla acaba ne yapayım ne yapayım derler. Kumarda oynamasına sebep olabilir. İşte içki vesaire, sigara gibi kötü alışkanlıklar edinebilirler. Evet, gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Hele günümüzde İslami anlayıştan, yaşayıştan uzak çevrelerde çocuklar çok daha çabuk bu kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Bu açıdan da çocuklara sahip çıkmalı, çocuklarımıza dua etmeli, çocuklarımıza iyi bir örnek olmalıyız. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol, 0549 720 0506.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol, 0549 720 0506.
11: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
6: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
6: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
3: Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik.
2: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
3: Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar.
2: وَإِذَا

0: Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik.
1: أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlar, gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

Anlamsız çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size, hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz.

Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.

Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup, o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız, dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak biz, onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu bu nimetin kadrini bilmezler.

Bununla beraber biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti. Baki biziz.

Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz.

Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

0: الظالمين.
1: Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali, dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından kıyamet günü hesap ve azap için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi?
0: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
1: O gün Allah müşriklere nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler diye seslenir.

0: يعبدون.
1: Kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar, ulu Rabbimiz, işimiz meydanda, azdırdığımız kimseler işte karşımızda, inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil, kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık, onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı.

0: Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin, denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi?
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
0: Nitekim o gün kafirlere Allah size gönderilen Resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz, tutumunuz ne olmuştu diye seslenir.
1: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ
0: Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz.

Ama inkardan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler.

0: Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de, bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yerde O'nun huzurudur.

De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah'tan başka size gündüzü getirecek Tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz?

De ki, söyleyin bakalım, gündüzü ebedi olarak uzatıp, kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah'tan başka, koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek Tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? وَمِنْ رَحْمَتِهِ

0: فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceliğin istirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

Allah'ı bir tanımayıp ona şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek o şöyle seslenecek. Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım.

O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun deriz. O zaman onlar hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur.

Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti.

0: Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٍ

Karun, ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum, dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere, artık suçları hakkında soru sorulmaz.

Harun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok, dediler.

Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise, yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur.

Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi.

Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar bu sabah şöyle dediler: vah bize! Meğer Allah dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmış.

ahiret diyarına gelince, biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akıbet, günahlardan sakınanlarındır.

Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler.

Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir.

sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümit etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elif Lam.

Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler?

Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette

Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar.

Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur.

İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız.

0: Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
0: İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz.

Kimi insanlar vardır ki Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir.

Kafirler müminlere, bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar.

Ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir.

Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu.

İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır.

Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp

Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir.

0: Peki o inkar edenler dünyada gezerek Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

De ki, dünyayı gezin dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir.

0: O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي

Sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur.

Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

İbrahim onlara şöyle dedi: Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız.

Kendilerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz.

0: Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu. Doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin Allah'ın o azabını getir de görelim.
1: قَالَ رَبِّ صُدْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Ya Rabbi, dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle.

Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir.

İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak.''

Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin, ahiret gününü bekleyin ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar.

Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi.

Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar.

Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.

başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu, tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi.

0: Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَتِلْكَ

İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar.

Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.

0: Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden dördü beşi. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler, keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur Suresi 39. Tevhid İslam'ın dünya görüşüdür. İslami dünya görüşü hayatı Rabbani değerlerle yücelten kapsamlı, disiplinli ve gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar, İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca, hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında imanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar, imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imana adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan, başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar.
cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati olmayanın her şeyi sakat olur. Dinde, imanda sakat olandan sadakat beklenmez. Sadıklarla beraber bir sadakat dünyası kurulmak isteniyorsa, dinde, imanda mutlak manada sadakat sahibi olunmalıdır. Esbab kapılarından geçmeden inayet kapılarına ulaşılmaz. Esbab kapıları kapanmadan inayet kapıları açılmaz. Bu asırda hayatın bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa bu tekerlek kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya ayni

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eşse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.özelfm.net. özelfm.net.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
21: بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kayser FM. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
1: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

basiretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut. Özel FM uyarıyor.
1: Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Gençlik elden gitmeden. Modern çağda insanın ve dolayısıyla da çağdaş gençliğin temel nitelikleri sıralanırken, endişeli, sıkıntılı, örfüne ve kendi kültürüne yabancılaşmış, bencil ve stresli olması gibi özellikler baş sıralarda yer almıştır. 21. yüzyılda toplumlar, teknolojinin gelişimiyle küreselleşen dünyada hızla değişimler ve gelişmeler yaşanmakta. Böyle hızlı ve derin değişmelerin toplum hayatında çalkantılara, huzursuzluklara, bencilleşme ve bir takım yozlaşmaya yol açtığı da bir hakikattir. İşte bu noktada toplumun fertlerini bir arada barışık tutacak ve bilhassa gençleri kucaklayacak, aralarındaki bağları kuracak ve kuvvetlendirecek bir faktöre, bir müesseseye büyük ihtiyaç vardır. Bu da toplumları bir arada tutan inanç birliği, yani dindir. Batı gençliğinin içinde bulunduğu uyuşturucu bağımlılığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Cinsel konulardaki aşırılıklar, ailevi skandallar, gasplar, cinayetler, günden güne artış gösteren intiharlar ve buna benzer olumsuz aşırı hareketlerin hepsi haberleşme ve iletişim ağlarının gelişimiyle birlikte çoğaldı. Bizim gençlerimiz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Süratle dünyanın her yerine yayılan bütün bu menfi bilgiler, fikirler, hayat görüşleri ve değer yargıları gencin kendi kimliğini oluşturma sürecinde olduğu bir dönemde çok olumsuz bir etki yapmaktadır. Genç içinde bulunduğu dönemin ruhi ve ahlaki bunalımı, Batı kültürünün de bir yandan cezbedici görünüşü, öbür taraftan beyin yıkayıcı baskın etkisiyle adeta şaşkına dönmektedir. Kendi geleneksel kültüründen ve değer yargısından kopmaya ve zaman içinde yabancılaşmaya başlamaktadır. Bu problemlerin en önemlisi ise inanç problemidir. Günümüz gençlerinin büyük bir kısmı bir inanç boşluğu içindedir. Zira inanç, insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için en önemli şarttır. İmanı zayıf olan gençlerin gerek kendisine gerek ailesine ve gerekse içinde yaşadığı topluma yönelik birçok zararlı davranışlar sergiledikleri müşahede edilmektedir. Günümüzde insanların çoğu inanç ve ahiret bilincinden uzaklaşarak dünyevileşmişlerdir. Özellikle gençler arasında bu anlayışın daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Gençlerde ahlaki yozlaşma gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef gençlerin çoğu büyük bir hırs ve tutkuyla dünyaya yönelmekte, şehevi arzu ve istekler peşinde koşmaktadırlar. Günümüz gençlerinin elinden tutup onları yegane rehberi Allah'la buluşturmak gerekir. Onlara ahiret bilinci vererek ibadet şuuruyla yetişmeleri sağlanmalıdır. Ruhun gıdası verilmez de boş bırakılırsa o zaman yanlış ve batıl şeylerle dolar. Çünkü insan ruhu boşluk kabul etmez. İbadet, dua ve zikirden uzak olan günümüz gençleri manevi bir boşluk içine düşmektedirler. Manevi boşluk içinde bocalayan bazı gençler ateizm ve deizm gibi yanlış ve sapık akımlara meylettikleri görülmektedir. Halbuki gençlerimize iyi bir din eğitimi verilmiş olsaydı asla yanlış akımlara yönelmezlerdi. Çünkü dinini tam ve doğru öğrenen, Allah ve Resulüne inanan ve bağlanan gençler hayatlarını ibadet ve taat içerisinde geçirirler. Allah'ın yasaklayıp haram kıldığı yalan, gıybet, iftira, hile, hırsızlık ve zina gibi davranışlardan uzak duracaklardır. Daha fırsat eldeyken gençlerimize sahip çıkalım temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selam ve duayla. Vuslat Dergi. Müslüman gencin şahsiyeti. Abdülaziz Kıranşal. Sorunumuz şahsiyet sorunudur. Bugün sorunumuz namazsızlık, sakalsızlık, başörtüsüzlük değil, namazlı, sakallı, başörtülü Müslümanlarda örnek şahsiyet olabilme sorunudur. Bugün sorunumuz Müslüman kıtlığı sorunu değil, sıkışınca yalan söyleyebilen, kafası bozulunca küfredebilen, dara düşünce faiz yiyebilen, ilk fırsatta kul hakkına girebilen, iftira atabilen, yeri gelince harama bakabilen, eminliğini kaybeden Müslüman bolluğu sorunudur. Bugün sorunumuz makamlarımızın, mallarımızın, gücümüzün olmaması sorunu değil. Mal ve makam uğrunda tüm değerlerinden vazgeçebilen, güce göre eğilip bükülebilen, hakkı sadece garibana karşı haykırabilen, adaleti sadece güçsüze uygulayabilen, dün söylediğini bugün inkar edebilen, şahsiyetini kaybetmiş Müslüman sorunudur. Bugün sorunumuz ilimsizlik, alimsizlik, bilgisizlik değil, ilmin vakarını koruyamayan, haksızlıklar karşısında alimliğin hakkını veremeyen, bilmesine rağmen susmayı tercih edebilen Müslüman sorunudur. İşte bu nedenle Müslüman gençlerin en önemli vazifelerinden birisi de şahsiyetlerini, izzetlerini ve vakarlarını koruma vazifesidir. Müslüman gencin şahsiyetini koruması onun dininin emridir. Çünkü İslam dal kavukluğu, yağcılığı, yalakalığı, korkaklığı, tembelliği ve gafleti reddeden bir dindir. Pısırık, mıymıntı, sürekli sızlanan, mazeret üreten, beceriksiz, inisiyatif alamayan, menfaatçi, silik bir Müslüman kesinlikle İslam'ın inşa etmek istediği bir şahsiyet değildir. Müslüman genç taklitçi değil, hakiki, orijinal bir Müslüman şahsiyet olmaya gayret eder. İnsanların nazarında popüler olmayı değil, Allah'ın nazarında iyi bir kul olmayı hedefler. Kendi değerleri dururken başkalarının değerleri

yetiştireceğinden akraba ve komşularıyla ilişkilerine, girdiği internet sitesinden yediği lokmalara kadar hayatın her alanını denetleyen, gözeten ve müdahale eden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökleri yöneten, bulutları sevk eden, yağmuru yağdıran ama yeryüzünün siyasetini, bürokrasisini ve yönetimini kullara bırakmış bir ilaha değil, siyasette, bürokraside ve yönetimde de kendi kanunlarının uygulanmasını emreden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını, zekatı nasıl vereceğini belirlediği gibi devleti nasıl yöneteceğini, ekonomiyi nasıl düzenleyeceğini, ailesini nasıl kuracağını, çocuklarını nasıl yetiştireceğini de belirleyen bir Allah'a iman eder. Müslüman genç güneşi doğurmasına, yağmuru yağdırmasına, gece ve gündüzü tanzim etmesine rağmen insanların hayatlarına zerrece karışmayan bir ilaha değil, tam aksine doğa kanunlarını koyduğu gibi insanların fert, aile, toplum ve düzen bazında da tüm ilkelerini, yasalarını ve kanunlarını koyan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökten rızık indiren ama indirdiği o rızkın yerde nasıl taksim edileceğiyle ilgilenmeyen, ekonomiye, paraya, ticarete, bankaya, borsaya, krediye karışmayan bir ilaha değil, tam aksine mülkün kendisine ait olduğu, parayı nasıl kazandığından nasıl harcayacağına kadar karar veren, faizden, haksız kazançtan ve kul hakkından uzak durmayı emreden ve cebindeki her kuruşa kadar ekonomiye müdahale eden, rızkın da ekonominin de paranın da ticaretin de Rabbi olan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç şahsiyetin ilk hedefi kulluktur. Müslüman gencin ilk ve en büyük görevi ise kulluktur. Çünkü kulluk alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana yüklediği en büyük sorumluluktur. Bu görevi ifa edilmeden diğer tüm görevler anlamsız kalacaktır. Kulluk bilincinin şuuruna erişilmediği zaman dünyanın tüm cazibeleri basitleşir. Tüm yorgunluklar huzura dönüşür. Eğer sonunda kulluğun tek gayesi olan Allah'ın rızası varsa, tüm çileler zevkle göğüslenir. Hayatı değerli kılan kulluk bilincidir. Varlık gayesini gerçekleştirebilmek, hayatı boş ve anlamsız bir döngü olmaktan çıkarabilmek, hep bu yüksek şuur seviyesiyle ilgilidir. Kulluğu sadece bir takım ibadetlerle sınırlamak yapılacak en büyük hata olur. Çünkü kulluk hayatın sadece bazı evrelerinde yapılan bir takım ibadetlerde değil, bütün bir hayatı kuşatan etkisiyle kendisini göstermelidir. Kulluk vicdandaki her harekette, organların her işleyişinde, her davranışta Allah'a yönelmektir. Bu yöneliş esnasında çabanın sonucundan ziyade çabanın kimin için sarf edildiği önemlidir. Eğer yapılan iş Allah içinse sonucu ne olursa olsun önemli değildir. Çünkü asıl başarı ve zafer yaptığını Allah için yapabilmektir. İşin sonuysa Allah'a aittir. Bu bakımdan Müslüman genç bütün bir hayatı Allah için yaşar. Allah için olmayan her şey amelleri zayi etmek ve ömrü boş işlerle tüketmekten öteye geçemez. Onun tek bir çabası vardır, o da alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak ve ona hakkıyla kulluk edebilmektir. Müslüman genç şahsiyetlere tavsiyeler. Önce niyetinizi düzeltin. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız önce niyetlerinizi düzeltin. Göreceksiniz ki her şey kendiliğinden düzelecek. Çünkü Allah niyetlerini düzeltenlerin işlerini de düzeltir. Niyetlerinizi düzeltin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o et parçası iyi olursa bütün beden iyi olur. Eğer o et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Namazınıza özen gösterin. Eğer dilinizi gıybetten, kalbinizi hasetten, gözünüzü haramdan, midenizi kul hakkından, cebinizi faizden koruyup bütün hayatınıza bir çeki düzen vermek istiyorsanız önce namazınıza özen gösterin. Çünkü insanı tüm bunlardan ancak özenle kılınmış bir namaz uzak tutabilir. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sakın unutmayın, iyi kılınmış bir namaz haramlara ve günahlara karşı en güçlü kalkanımızdır. İyi kılınmış bir namaz İslami vazifemizi yaparken en büyük yardımcımızdır. İyi kılınmış bir namaz, zulme baş kaldırırken ve mazluma omuz verirken en sağlam direniş cephemizdir. Üç şeyi ihmal etmeyin. Hedeflerinize yürürken hiç aklınızdan çıkarmayın. Ne yaparsanız yapın, sonunda Allah ne derse o olur. Öyleyse Allah'ı razı etmeyi ve tevekkülü ihmal etmeyin.
Allah'ın rızası da ana

babanın rızasındadır. Öyleyse ana babanızı razı etmeyi de ihmal etmeyin. Bilin ki peşinden koştuğunuz her hayrın anahtarı duadır. Öyleyse dua etmeyi de sakın ihmal etmeyin. Boş işleri terk edin. Kısır tartışmaları, boş konuşmaları, sosyal medya tartışmalarını ve dedikoduları terk edin. Çünkü hayat, konuşanların, edebiyat parçalayanların, yorum yapanların değil, ancak inananların, mücadele edenlerin, ter dökenlerin, dertlenenlerin, gözyaşı akıtanların, üretenlerin, uykusuz kalanların, bedel ödeyenlerin, sabredenlerin, vazgeçmeyenlerin, boyun eğmeyenlerin kazanabileceği bir yarıştır. Siz büyük kavgaların ve mücadelelerin adamı olmaya bakın. Davetinizi yaymaya, istiğfarınızı çoğaltmaya, ahlakınızı güzelleştirmeye, halle örnek olmaya, iş yapmaya ve iş üretmeye bakın. Sürekli ahirete ve ölüme hazırlanın. Çünkü hayat ölüme hazırlıktan ibarettir. Nefsinizi terbiye etmeye gayret edin. Çünkü nefis terbiyeniz yoksa dava adamı olunca kardeşinizi haset edip onunla çekişirsiniz. Mücahit olunca ganimet peşine düşersiniz. İlim adamı olunca dünyaya meyledersiniz. Bir makama gelince zulmedersiniz. Evlenince eşinize sabredemezsiniz. Yalnız kalınca da günaha düşersiniz. Eğer nefse kölelikten kurtulamazsanız, nereye kaçarsanız kaçın, ancak yanınızda götürdüğünüz zincirlerinize ve prangalarınıza hamallık yaparsınız. Unutmayın, İslam'ı yaşamayanlar yaşanmasına da vesile olamazlar. Nefsine direnemeyenler emperyalizme de direnemezler. Gözüne, diline ve midesine söz geçiremeyenler topluma da söz geçiremezler. Ezanı duyunca mescide koşamayanlar çağrıyı duyunca cihada da koşamazlar. Her daim ahlakınızı koruyun. Eğer ahlak yoksa tebliğ ve davet bir işe yaramaz. Çünkü ahlak davetin vitrinidir. Ahlak yoksa dava içi kardeşlik de yoktur. Çünkü ahlak dava içi kardeşliğin temelidir. Ahlak yoksa ailede huzur da yoktur. Çünkü ahlak evde huzurun kaynağıdır. İddia değil, ikna adamı olun. İyi tartışabilirsiniz ve hatta muhatabınızı da yenebilirsiniz. Ama Allah kalpleri kazanıp kazanamadığımıza bakacak. Süslü kelimeler bulup güzel cümleler de kurabilirsiniz. Ama Allah söylediklerimizi yaşayıp yaşamadığımıza bakacak. İslam'dan bahsetmeyi değil, onu yaşamayı tercih edin. Çünkü bu din, helalden bahsedip haram yiyen, haktan bahsedip haksızlık yapan, kul hakkından bahsedip iftira eden, doğruluktan bahsedip yalan söyleyen, adaletten bahsedip adaletsizlik yapan, kanaatten bahsedip israf içinde yaşayan, ahlaksız Müslümanlardan çektiğini kimseden çekmedi. Müslüman Genç Şahsiyetin Günlük Programı. Müslüman genç güne sabah namazıyla başlar. Namazdan sonra bir müddet Allah'ı zikreder, tevbe, istiğfar ve muhasebe yapar. Dua için özel bir vakit ayırır. Duasında özellikle Kur'an'da peygamberler tarafından yapılmış örnek dualara ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği muhafaza ve sığınma dualarına özel bir yer verir. Namazdan sonra muhakkak bir miktar Kur'an okur. Kur'an'ı tefekkür ederek okumaya gayret eder. Müslüman genç sabahın ilk vakitlerinde o gün neler yapması gerektiğine dair muhakkak bir plan ve program çıkarır. Çünkü plan aynı zamanda aktif bir duadır. Yani plan yapmak demek, ''Ya Rabbi, ben bugün şunları yapmak istiyorum ve bunun içinde ilk adım olan planımı yaptım. Bana bu planı hayata geçirebilecek iradeyi ve fırsatı nasip eyle.'' diye fiili bir dua yapmak gerekir. Plansız bir gün, şeytanın tuzakları için ona gerekli zamanı ve fırsatı vermek demektir. Plansız bir gün, heba edilmiş bir gün demektir. Plansız bir gün, gafletle geçirilmiş bir gün demektir. Müslüman genç bu planlamasını yaparken öncelikler sıralamasına dikkat eder. Yani önceliği neyse zihnin en dingin olduğu, vaktinin en geniş ve rahat olduğu zamanı ona ayırır. Şahsi ders, iş ve görevlerin dışında her gün bu plan içinde muhakkak şunlar bulunur. 1. Kur'an çalışması. Müslüman genç her gün muhakkak Kur'an-ı Kerim'i anlama ve araştırma çalışmaları yapar. Bu çalışma notlamaya, tefsirlere müracaat etmeye, anlamaya ve araştırmaya dayalı bir çalışmadır. 2. Hadis ve sünnet çalışması. Sünnet, Müslüman gencin hayat programıdır. Bu çalışma Allah'ın gönderdiği kitabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl anlaşılıp uygulandığına dair araştırma, inceleme ve hayata uygulama çalışmasıdır. 3. Sahabe hayatı çalışması. Bu çalışmada Allah'ın gönderdiği peygamberleri sahabe efendilerimiz nasıl anladılar ve nasıl örnek aldılar çalışmasıdır.
Sahabe efendilerimizin hayatı bizim için sorunlarımızın çözümü adına aradığımız cevapları bulabileceğimiz ve İslam anlayışımızı tazeleyebileceğimiz bir kütüphane ortamı gibidir. 4. Günlük rutin okuma programı. Bu çalışma uzmanlaşmak istediğimiz alanla ilgili yapacağımız okumalardan oluşur. Müslüman genç günde en az 100 sayfa okumaya gayret eder. Günlük 100 sayfalık faydalı bir okuma demek, birkaç yıl içerisinde iyi bir İslam davetçisi olmak için atılmış önemli bir adım demektir. 5. Notlama çalışması. Müslüman genç mümkünse tüm okumalarını notlayarak yapmaya gayret eder. Çünkü notlamak demek yazı, makale ve kitap çalışmaları için altyapının büyük bir kısmını oluşturmak demektir. Müslüman genç evde kaldığı zamanları yazma yeteneğini geliştirmek için bir fırsata çevirir. Yazabilmek ve konuşabilmek demek, Müslüman gence İslam'a hizmet için her zaman ve şartta kullanabileceği büyük bir imkan demektir. 6. Namaz ve aile programı. Müslüman genç namazlarını camide cemaatle kılmaya gayret eder. Mescide gidemediği günlerde mümkünse ev halkıyla cemaat yaparak sünnetlerini, tesbihatlarını ve duasını ihmal etmeden kılmaya çalışır. Ev halkıyla münasebetlerde örnek bir ahlakla davranır. Her gün anne babasının duasını almak için özel bir çaba gösterir. Çünkü anne babanın duasını almadan bu çalışmalar hiçbir işe yaramaz. 7. İslami görev ve sorumluluk programı. Müslüman genç evdeyken de her türlü teknolojik imkan kullanılarak İslami vazifeleri yerine getirir. Tebliğ, davet, emri bil maruf ve nehy-i anil münker gibi vazifeler, günaha düşmemek şartıyla internet ve sosyal medyayı mükemmel bir şekilde kullanarak yapar. Dijital ortamlardaki ders ve sohbetleri kaçırmaz. Sosyal medya paylaşımlarını tebliğ, davet ve salih amel bilinciyle yapar. Faydalı tavsiyelerde bulunur. Dizi, film ve bilgisayar oyunlarıyla vaktini heba etmez. 8. İnfak programı. Müslüman genç adeta tek başına bir yardım kuruluşu gibi hareket eder. Önce kendi akraba ve yakınlarından başlayarak mahallesinde ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eder. Onların dertleriyle dertlenir ve ihtiyaçlarının giderilmesi için köprü olmaya gayret eder. İhtiyaç sahipleriyle infak etmek isteyenleri buluşturur. Maddi imkana sahip tanıdıklarını arayarak tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine veya güvendiği yardım kuruluşlarına yönlendirir. 9. Temizlik ve spor programı. Müslüman genç temizliğine ve sağlığına da mümkün olduğu kadar dikkat eder. Mümkünse günlük yapılabilecek bir spor çeşidiyle hantallığın ve tembelliğin önüne geçer. 10. Muhasebe programı. Müslüman genç her akşam bir nefis muhasebesi yaparak gününü gözden geçirir. Planlarının ne kadarını hayata geçirebildiğini kontrol eder. Günahları varsa tevbe eder. Kul hakkına girmişse helalleşir, eksikleri varsa yarınki planları arasına kaydeder. Abdülaziz Kıranşal. Müslüman gencin şahsiyeti.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
0: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Boomerang. Boomerang. Bir tevhid eylemi namaz. İslam'da tevhid akidesine imandan sonra ikinci olarak namaz emri gelir. Çünkü namaz dinin direği, müminin miracı ve cennetin anahtarıdır. Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun, gözümün nuru dediği ibadet yine namazdır. Günde 5 vakit Allah'ı birlemenin, yani tevhidin eyleme dönüşmesinin adıdır namaz. Allah'ı tesbih, tekbir ve tazim eylemek, ona hamd, şükür ve senada bulunmak, ondan yardım dilemek ve dualarımızın kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek, dua, niyaz, yalvarma, tevazu, huşu, hudu, zikir, tefekkür. Hepsi namazın birer parçası ve temel unsurudur. Namaz, imanla küfür arasındaki perde, mümini fahşadan ve münkerden alıkoyan en önemli engel ve Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran en belirgin bir ölçüdür. Namaz, tüm mahlukatın ibadet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülasadır. Kıyam eden, rükû ve secde eden meleklerin ibadetleriyle canlı ve cansız bütün varlıkların ibadetleri, tesbih ve tenzihleri namazda toplanmıştır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İsra 44. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a hakikaten secde ediyorlar. Haç 18. Namaz, Allah'ın yaratıklarının ona yaptığı tüm ibadetlerinin bir sentezidir. Yıldızlar devamlı olarak belli hareketleri tekrar ederler. Namazda ikinci hareket eğilmek, rükûdur. Ağaçlar gıdalarını ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Şu halde devamlı secde halindedirler. Namazda üçüncü hareket alnını toprağa koyarak secde etmektir. Akan su devamlı surette yıkar ve temizler. Namazdan önce abdest alınır vesaire. Namaz sadece şekilden ibaret bir hareketler bütünü değildir. O cismin, aklın ve kalbin iştirakiyle gerçekleştirilen mükemmel bir ameldir. Bu üç unsurun her biri adaletli bir şekilde ve yerli yerinde namazda temsil olunurlar. Cisim için kıyam, rükû, sucud, dikilme ve eğilme, dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua, akıl için düşünme ve anlama, kalp içinde huşu ve manevi lezzet vardır. Ayrıca bütün dinlerde kıyam, rükû, secde ve kade gibi tapınma şekilleri vardır ve kuşkusuz bunlar tevhidi kaynaklıdır. İşte İslam tüm bu tevhidi ibadet şekillerini namazda birleştirmiştir. İslam'ın ilk farzı iman, ikinci farzı da namazdır. Resulullah'a salat ve selam onadır, gelen ilk hüküm tevhidten sonra namaz olmuştur. Oku şeklinde başlayan ilk vahiy Alak suresinin birinci ayetidir. Surenin sonuysa secdeyi emreder. İlk vahiyden sonra ikinci olarak inzal olunan Müddessir suresinin ilk 5 ayetinden üçüncüsü ve Rabbeke fekebbir emridir. Bu Rabbini tekbir et, yani onu büyük tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle demektir. İşte namazın temeli ve esası bu cümledir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Elbette biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Araf 170. Tevbe edip mümin olanlar için şöyle denilir: Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler. Tevbe 11. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve yine çoğu hadis-i şeriflerde mümine tevhidin ardından ilk önce namaz, sonra zekat ve sonra da diğerleri emredilmiştir. Allah Resulü de Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali ve kadı olarak gönderirken şöyle buyurdu. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer onlar bunu kabul edip itaat ederlerse, bu defa onlara her gece ve gündüz üzerlerine Allah-u Teala'nın 5 vakit namaz farz kıldığını öğret. Eğer bu konuda da Allah'a itaat ederlerse, bu defa da onlara şunu öğret. Şüphesiz ki Allah onlara mallarının zekatını vermeyi farz kılmıştır. Bu zekat onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Buhari, Zekat, Hadis 96. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam, ashabından önce namazı ikame etmeleri, sonra zekatı vermeleri, daha sonra da bütün Müslimlere nasihat etmeleri konusunda biat almıştı. Ayet ve hadislerde tevhidden hemen sonra namazın emredilmesinin hikmeti üzerinde iyice düşünmek lazımdır. Namaz, niçin diğer ibadetlerden daha önemli kılınmış ve öncelikle emredilmiştir? Bu sorunun cevabını vermek iddiasıyla değil, ancak bir ipucu olabileceğini düşünerek şöyle söyleyebiliriz. Çünkü namaz, tevhidin pratiğidir, imandan aksiyona geçiştir. Tevhidin temel ilkelerini hem dilimizle, hem kalbimizle ve hem de hareketlerimizle tekrar edip, İman ve ikrarımızı tazelemektir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere namaz bütün ibadetleri kendisinde özetleyen bir hülasadır. Yine namaz imanın varlığını kanıtlayan en önemli belirtidir. Allah Resulüne salat ve selam onun üzerinedir soruldu. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Birisi Resulullah'a İslam nedir diye sordu. Bir gündüz ve gecede 5 vakit namazdır dedi. Daha sonra oruç ve zekatı anlattı. Namaz cennetin anahtarı olduğu gibi namazı terk etmek de cehenneme girme sebebidir. Cennetin anahtarı namazdır. Müslim, iman 10. Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik derler. Müttesir 42-43. Namaz sürekli bir yükseliş ve yüceliştir. Münkerden marufa, kötülüklerden iyiliklere, zulümattan nura, tekebbürden tezellüle, dünyevilikten uhreviliğe, nefsin ve şeytanın esaretinden ilahi hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş, bir geçiş ve inkılaptır. Namaz, münkere ve fahşaya, küfre ve şirke, nefse ve şeytana, dünyevi sevgi ve korkulara karşı büyük bir engel ve sağlam bir kalkandır. Allah adına tağuta karşı, rüşt adına gaye karşı, iman adına küfre karşı, hak adına batıla karşı kuşanılan çelikten bir zırhtır o. Muhakkak ki namaz, fahşa ve münkerden vazgeçirir. Ankebut 45. Namaz, imanla küfür arasında bir perde, müminle kafiri birbirinden ayıran alameti farika, cennete ya da cehenneme girme konusunda tayin edici faktördür. Kısaca namaz, dinin olmazsa olmaz en birincil ameli kuralıdır. Nitekim bazı rivayetlerde namazı bilerek terk edenin kafir olacağı, bazı rivayetlerde ise Allah'ın zimmetinden uzaklaşacağı ifade edilmiştir. Hazreti Ömer ise namaz kılmayan Müslüman değildir demiştir. Aşağıdaki hadis ve ayet, imanla küfür arasındaki bu keskin çizgiyi belirlemede namazın ifade ettiği anlamı apaçık ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundu. El-Münteka, Cilt 1, Sayfa 188. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. Şu halde müminle kafiri, müşriği ve münafığı birbirinden ayıran en önemli alamet-i farika namazdır. Kişinin inandım demesi meseleyi halletmemektedir. Bu imanını eyleme dönüştürmesi ve ilk olarak da namazla işe başlaması gerekmektedir. Aksi halde müminlerin safına dahil olamayacaktır ve kendisiyle savaşılması gerekecektir. Ta ki namazını kılıncaya kadar. Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh namazı terk eden kafirlere benzemiştir. Tirmizi 2623. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur. İhya Cilt 1 Sayfa 399. İşte ölçü budur. Kişi imanını namaz biçiminde eyleme dönüştürmeden dinini ayakta tutamaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Haber. İslam alimi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnşallah Rabbim kitabının huzurunda Tevbe suresiyle birlikteliğimizi şeref vesilesi kılsın, bereket eylesin inşallah. 69. ayete kadar gelmiştik geçen dersimizde. Tevbe suresinin büyük bir bölümünü oluşturan münafıklarla, nifak hareketleriyle ve bunların özellikleriyle ilgili bölümler. Bu okuduğumuz ve okuyacağımız ayetler de bununla alakalı. 70. ayetle başlayacağız. 70. ayet, medeni surelerde pek fazla görülmeyen Mekki surelerin temel özelliklerinden birini yansıtan ifadeler taşıyor. Haddi zatında 71 ve 72. ayetlerde de müminlerden bahsettikten sonra tekrar münafıklardan söz etmeye yeniden dönecek. 69. ayete kadar uzun bir bölüm halinde nifaktan bahsediyor. Araya giren bu 70. ayetten sonra tekrar münafıklardan söz edecek. 70. ayetin konusu geçmiş kavimlerle, geçmişte yaşayıp helak edilen, çeşitli şekillerle helak edilen kavimlerle alakalı Kur'an'ın muhataplarına, bütün insanlığa mesaj vermek. Amaç bu. Yani geçmişte yaşamış olan Nuh kavminin, Ad ve Semud kavminin, İbrahim'in kavmi, Medyenlerin ve Lut'un kavminin başına gelenlerle Allah Teala insanları uyarıyor. Medeni surelerde pek görmeye alışmadığımız dediğim şey bu aslında. Haddi zatında genelde bu tehditler daha çok inkarcılarla alakalı olduğu zannedilir. Yani daha çok geçmiş kavimlerin başına gelen bu helak sahneleri ve tabloları daha çok inkarcılarla ilgili olarak Kur'an'da yer alır. Ama Tevbe suresinin bu bölümünde özellikle münafıklarla ilgili bir tehdit bağlamında yer alması gerçekten üzerinde düşünmeye değer. O açıdan daha önceki derslerimizde de zaman zaman hatırlattığımız, tekrar ettiğimiz bir hususu, bir gerçeği yeniden altını çizerek ifade edeyim. Aslında münafıklık imandan sonra küfre girmektir. Allah'a göre, Allah'ın kitabına göre. Sadece ve sadece dünyevi anlamda muameleye tabi tutulurken, yani Müslümanlar kendileriyle ilişkide bulunurken kafirlerden ayrı bir yerde tutulur. Müslüman muamelesi yapılır, o kadar. Peygamber de dahil olmak üzere bütün Müslümanlar bu insanlara Müslüman muamelesi yapsa bile Allah nezdinde bunlar esfeli safilindedirler bu yönüyle. O açıdan iman ettiğini söylediği halde iman etmeyen ya da iman etmiş gibi göründüğü halde aslında iman etmeyen bu insanların İnkarcılardan pek de farkı yok sonuç itibariyle, akıbet itibariyle. Onun için kafirlerin dobra dobra inkar edenlerin tehdit edildiği yöntem aynen münafıkların da tehdit edildiği yöntemdir. Aynıdır. Bu düşünceyle, bu şuur ve bilinçle 70. ayeti şöyle okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'tihim nebe'ullezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud وَقَوْمِ اِبْرَاه۪يمُ وَاَصْحَابِ مَدْيَنْ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ Onlara kendilerinden önce yaşamış, gelmiş ve geçmiş olan Nuh kavminin, Ad kavminin, Hud'un kavmi, Semud kavminin, Salih'in kavmi ve İbrahim'in kavminin, Medyen ehlinin yani Şuayb'in kavmi وَالْمُؤْتَفِكَاتِ altı üstüne getirilmiş olan toplum olan Lut'un kavminin haberleri onlara gelmedi mi? Genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de özellikle Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve Lut peygamberler hep bir arada zikredilen peygamberlerdir. İbrahim de zaman zaman aralarına katılır. Burada da bu anlamda değerlendirebiliriz. Bu kavimler, bu peygamberlerin kavimlerinin başına gelenlere Allah Teala dikkat çeker. Onların haberi gelmedi mi? Bu soru cevabı istenen bir soru değil. Yani haberi geldi ama umursamadılar. Gelmemiş gibi davrandılar. Ne zannediyorsunuz? Geçmişte yaşanan Allah'ın yasası unutuldu mu? Bırakıldı mı? Ya da sadece belli bir zamanla mı alakalı? Hayır. Bugünle de alakalı, yarınla da alakalıdır. Bu yasa aynen devam ediyor. Bu kavimlerle ilgili Allah'ın yasası ne idiyse aynı yasanın gereği bugün de devam ediyor, yarına kadar ve kıyamete kadar. Gerekçe neydi? Allah Teala bunu ifade ediyor. Etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara elçilerimiz beyinelerle gelmişti. Kimilerine mucizelerle, apaçık mucizelerle, ama kimilerine Allah'ın açık ayetleriyle gelmişlerdi. Fema kana Allahu liyazlimahum. Allah onlara zulmedecek değildi, etmedi de zaten. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah zulmetmedi. Onların helak edilmesinin nedeni Allah'ın zulmetmesiyle değil, Allah'ın sadece tek taraflı olarak cezalandırılmasıyla alakalı değil. Onlar kendi kendilerine yazık ettiler. Kendi kendilerine bu sonlarını hazırladılar. Allah da onların belasını verdi, azabını verdi, helak etti onları. Bu ayet, 70. ayet, öncesi ve sonrası arasında aslında ister inkar etsin açıkça, ister gizliden gizli inkar etsin, açıkta iman ettiğini söylesin, her halükarda herkese yönelik bir tehdittir. Şimdi bu ayetleri okuduğumuz zaman, yani geçmiş kavimlerle alakalı sonuçları hatırlatan ayetleri okuduğumuz zaman çok zaman geçmiş düşüncesi hasıl olabilir beynimizde. Yani çok uzun bir zaman geçti. Geçmişteki çok uzun süre önceki yaşanmış olan bu hadiseyle bugün, yani 2015'li yıllarda bizim uyarılmamızın ne kadar mantığı olabilir ki? Doğrusu bu ayetlerde sözü edilen kavimlerle bu ayetlerin ilk defa uyarıldığı Mekkeliler ya da Medineliler arasında da sonuçta yüz binlerce yıl geçmiştir. Topu topu bizimle bu ayetlerin nazil olduğu dönem ne kadar biliyor musunuz? Aşağı yukarı Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ya da Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı tebliğin süresi kadar. Hemen hemen o kadar. Yani 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında kaldığını ifade eden Ankebut suresine göre demek ki bu ayetlerin indiği dönemle şu anda bunu okuduğumuz dönem arasında 1400 yıl geçmiş. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kalmış. Peygamberlik öncesi, sonrası, helak sonrası da hariç diyenler de var. Yaklaşık ona yakın bir dönemdir. Çok da uzun bir süre geçmiş değil. Yani bu tehdit demode olmuş değildir. Bu tehdidin modası geçmiş değil. Aynı tehdit bugün okuduğumuz zaman, bugün içinde geçerlidir. Bugün içinde üzerinde düşünmeye değer bir tehdittir. Bu kavimlerin helak edilmesiyle alakalı Kur'an'ın bize verdiği, bütün bunları anlatacak değilim ama sadece helak söz konusu olduğu için ve helak merkezli bir kaç cümle söyleyeyim. Bu kavimlerin helak edildiği söylenen bu kavimlerin helak biçimlerine baktığınız zaman her biri diğerinden farklıdır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla, Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi çığlıkla, sonrasında depremle, Medyen kavmi gölgeyle, gölge gününün azabıyla, yani sıra dışı bir şey. Lut kavmi de toprağın altın üstüne, yani yukarı çıkarılıp tekrar yere batırılmasıyla ve de üzerlerine matarassav ifadesiyle kullanıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'de taş yağmuruna tutulmakla helak edildiler. Her birisi farklı bir helak modeliyle. İbrahim Aleyhisselam'a direnenlerin de helak biçimi gerçekten onlara göre çok komik, çok gülünç, ölünmeyecek, helak edilmeyecek bir biçimde helak edilmek, bir sivrisinekle mesela. Ya da Musa Aleyhisselam'ın kavminin o saltanata, o şatafata, o debdebeye rağmen denizde boğulmak suretiyle helak edilmesi gibi, ya da çeşitli helak biçimlerine, çekirge gibi, süne gibi, yani haşerat gibi, kurbağa gibi ve bütün sıvıların, suların kana dönüşmesi gibi helak biçimleriyle. Burada şunu anlamak durumundayız değerli kardeşlerim. Helak edilen kavimlerin sonra geleni, önce gelenin helak biçimiyle ilgilenirken aslında kendisine gelen helakin biçimini tasarlayamadı, tasavvur edememiştir. Şunu söylüyorum. Her bir kavim ilk defa karşılaştığı bir helak biçimiyle helak edilmişlerdir. Daha önceden helak benzeri olmayan bir helaktır hepsinin. takip edin. Hepsinin helaki bir öncekinden farklıdır. Yani adeta bir helakle alakalı olarak tedbir alma ihtimali olabilir ya, bütün zihinleri, tasavvurları allak bullak eden bir helak geliyor her seferinde. Kıyamete kadar da Allah'ın helak envanteri bitmez. Allah'ın helak envanteri sınırlanmaz. Bir türlü değil, 10 türlü değil, 20 türlü değil. Her seferinde farklı bir helak türüyle insanlar helak edileceklerdir. Hepsinin ortak paydası zulmetmeleri, zalimlik yapmaları ve bu zulmün neticesinin Allah tarafından helak ile sonuçlandırılmasıdır. Kim bunu yaparsa Allah Teala o toplumları helak eder. Hiçbirine gafilken helak etmemiştir. Habersiz yok. Hiçbir toplumu habersiz helak etmemiştir. Hiçbir toplumu da sadece küfründen ve inançsızlığından dolayı helak etmemiştir. Helak edilen bütün toplumların ortak özelliği zulmetmeleridir, haksızlık yapmalarıdır. İman etmemeleri değil, yani kendi hallerinde köşeye çekilmiş kafir olmaları nedeniyle helak edilen kavim yok gibidir. Helakin nedeni başkalarına baskı kurmaktır. Başkalarının inançlarına yönelik tasallutta, saldırıda bulunmaktır. Bu yönüyle bütün işlenen suçlar bu çerçevede değerlendirildiği zaman evet, helakin nedeni küfür değil, zulümdür sonucu ortaya çıkar. O yüzden bu tip yerlerde Allah Teala benzer ifadeyi kullanır. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler, yazık ettiler. Helaklerini, kendi sonlarını kendileri hazırladı der Allah Teala. Umarım bu ayetleri okuduğumuz zaman yüzeysel geçmeyiz. Üzerinde düşünüp ibret almaya çalışırız. Rabbim bunlardan eylesin inşallah. Ayet 71. Vel mu'minun vel mu'minat. Mümin erkeklerle mümin kadınlar. Ba'duhum evliya'u ba'd. Bunlar da birbirlerinin velileridirler. Birbirlerine söz geçirenlerdir. Sana ne diyemeyen insanlardır mümin erkekler ve kadınlar. Velayet bu anlamdaydı. Bu velayetin gereği, bu sözün bağlayıcı oluşunun gereği, bu emri dinlenmesi gerekir oluşunun gereği ne yapar mümin erkekler ve kadınlar? Ye'murûne bil ma'ruf. Ma'rufu emrederler. İyiliği birbirlerine emrederler. Ve yenhevne anil münker. Ve münkerden nehyederler. Ve yuqimûne s-salâte. Namazı ikame ederler. Ve yu'tûne zekâte. Zekatı verirler. Ve yuti'ûne Allâhe ve Rasûle. Toplamda da Allah ve Resulüne itaat ederler. Ulaike, işte böyleleri, bu özelliklere sahip olan mümin erkek ve kadınlar, seyerhamuhumullah. Allah onlara merhamet edecek. Lanet münafıklara aitti. Allah böylelerine merhamet edecek. İnnallâhe azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Üstündür. Hiç kimse ona üstün gelemez. Hiçbir şey de onu aciz bırakamaz. Hakimdir. İpleri, dizginleri elinde tutandır. Başkası bu dizginleri, ipleri eline geçiremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Hüküm sahibidir. Bu ayetin tam mukabili münafıklardan bahsediyor. Bir önceki dersi hatırlamaya çalışalım. Onlar, yani münafıklar, marufu nehyeder, münkeri emrederlerdi. O kelimeleri izah ederken de söylemiştim. Bu vesileyle yeniden birer cümleyle atıfta bulunup geçeyim, uzatmamak için. Maruf, bilinen şey demektir. İslam toplumunun, Müslüman toplumun fertlerinin aşina olduğu şeylerdir maruf. İyi diye tercüme ediyoruz. İyilik diye tercüme ediyoruz. Doğrudur ama yanına bir şey daha koymak suretiyle tamamlayalım. Bilinen şey emredilir. Emredilecek şey önce bilinir hale gelmesi lazım. Maruf Arapçada bilinen şey demektir. Bu yönüyle bir şey emredecekseniz emrettiğiniz şeyin muhatap tarafından bilinmesi lazım. Arkasından emretmeniz lazım. Bu yönüyle maruf, iyilik emredilir. Müslümanların görevi bu. Mümin erkek ve kadınların görevi bu. Bunun mukabili münkeri nehyetmek. Yani münker nedir? Bana ve size göre, ona buna göre değil. Allah'ın münker dedikleri münkerdir. Ve bunları yadırganan, yani nekre olan, yani sıra dışı olan, yani bu toplumda görülme imkanı olmayan, aslında hiç karşılaşılmayacak davranışlar ve tavırlar anlamına gelir. Bunlar Müslümanların görmesi durumunda onu reddetmeleri, aynı zamanda nehyetmeleri, yani alıkoymaları, bunu toplumdan tamamen kaldırmaya çalışmaları da mümin olmanın bir gereğidir. Bu özellikler Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçer müminlerin özellikleri olarak. Detaylarına girmeyeceğim ama sadece şunu hatırlatmakla yetineyim. Müslüman toplumda fertlerin namaz kılması ve zekat vermesinin lüzumu kadar iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün nehyedilmesi kuralını da işletilmesi gerekir. En az onun kadar. Hatta yanlış anlaşılmasın ama söyleyeyim. Namaz ve zekat bir toplumda olsa bile eğer emri bil maruf, nehy anil münker yapılmıyorsa o namazın ve zekatın toplumsal hiçbir boyutu yoktur. Sadece Müslümanlar Müslüman olduklarıyla kalırlar. Toplumu ıslah etme, toplumu tehlikelerden kurtarma misyonu ancak bu yönüyle ortaya çıkar. Asr suresi bunu özetler. Müslüman olmak için iman ve salih amel gerekir. Kesinlikle. İman ve salih amel olmadan mümin olunmaz. Bunu yaptınız mı? Peki mümin kalma imkanınız var mı? Mümin kalabilmek için de başkalarına bu inancı nakletmeniz gerekir. Hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye diye nitelenen şeyin aslında emri bil maruf nehy anil münkerin bir alt basamağı olduğunu söyleyebiliriz. Müslüman olmak için iman ve salih amel gerekiyor, evet. Ama bu sizin Müslüman kalmanızı sağlamaz. İman ve salih amel sizin başkasına da bunu aktarmanızı gerektirir. Gerektirir ki ayakta kalasınız ve Müslüman kalasınız. Başkasının inancı beni ilgilendirmez dediğiniz andan itibaren bugün sahip olduğunuz iman ve bugün sahip olduğunuz salih amel yarın olmayabilir. Bu emri bil maruf ve nehi anil münkerle ancak tesis edilebilecek bir duygu, bir düşüncedir. Ve bunun birini sadece yapma imkanımız da yok. Yani sadece kötülükleri nehyederek de değil. Sadece iyilikten emrederek de değil. Çünkü birileri sadece bir taraf üzerine çalışıyor. Bu yanlış. İslam bunu yan yana koyar. Yani biz kimin ne yaptığı, yani kötülük anlamında kimin ne yaptığı ilgilendirmiyor bizi. Biz onlara Allah'ın emirlerini hatırlatır. Şunu yapın, bunu yapın. Siz bunu yaptığınız zaman marufu emrettiniz. Peki münkeri nehyetme, yaptığı yanlışları alıkoyma, bunu yapmadınız mı bu sakat kalır. Allah'ın böyle bir yasası yok. Yani sadece şunu yapın, namaz kılın, zekat verin demek Allah'ın kuralına aykırıdır. Aynı zamanda haram yemeyin, faiz yemeyin, rüşvetle uğraşmayın, yalan söylemeyin, gıybet etmeyin, zina yapmayın gibi yasak, menhiyat dediğimiz, münkerat dediğimiz şeylerden de alıkonulması ancak bu işi tamamlamış olur. Ve burada özellikle okuduğumuz bu 71. ayet-i kerimede Allah Teala genel anlamda müminlerin özelliği olarak değil de önümüze farklı bir biçimde çıkararak anlatıyor. Diyor ki vel müminune vel müminat. Mümin erkekler de mümin kadınlar da. Nedir bu? Toplumsal sorumluluk icabı, özellikle bunun toplumsal sorumluluğun vazgeçilmezi olarak emri bil maruf ve nehy anil münker erkekler kadar kadınların da görevidir. Mümin kadınların da birinci derecede görevidir. Tıpkı namazı kılmak ve zekatı vermek, tıpkı Allah'a ve Resulüne itaat etmek onların başta gelen görevleri arasında olduğu gibi iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmek de Müslüman kadının, mümin kadının da aynı zamanda görevidir. Sadece erkeklerin değil. Müslüman erkekler olarak kadınlarımızı bu anlamda yeterince yetiştirmediğimizi itiraf etmek zorundayız. Bilen bilmeyen, hoca takımı, cemaat takımı, şu veya bu kim olursa olsun her birimizin kendi çapında bu sorumluluk duygusunu, sahip olduğumuz bu sorumluluk duygusunu kadınlarımıza ve kızlarımıza da aşılamak durumundayız. Bu ihmal ettiğimiz bir gerçek maalesef. Allah Teala bunu bu kavramla ön plana çıkarır. Mümin erkekler kadar mümin kadınlar da aynı şekilde bununla mükelleftir. Bu konu çok geniş bir konu. Detaylandırmayacağım. Daha önceki derslerimde bunu söylemiştik. Yine bu ayet-i kerimede anlatılan müminlerin özellikleri namazı ikame etme. Münafıklardan bahsederken Allah onların namazla alakalı olarak yaptığı şeyi anlatırken ne diyordu? Onlar aslında bu Tevbe suresi değil ama genel anlamda namazı kılmazlar değil. Namazı üşene üşene kılarlar. Yani işledikleri ya da yaptıkları zaman bir sevap ümidi, terk ettikleri zaman da bir günah korkusu olmadan namaz kılarlar. Kılmazlar değil. Namaz kılmayan eşittir münafık diye bir tanım da yok zaten. Ama namazı üşenerek kılarlar. Buna mukabil mümin erkek ve kadınlar namazı ikame eder, dosdoğru kılarlar. Nasıl olması gerekiyor idiyse öyle. Münafıklardan söz ederken cimriliklerden bahset. Ellerini sıkı tutar, elleri sıkıdır, cimridirler dedi. Burada da Allah Teala mümin erkek ve kadınlardan söz ederken zekatı verdiklerinden bahsetti. Yani onların cömertliklerine bu anlamda vurgu yaptı ve böylece bildirdi Allah Teala. Müminlere, işte münafıklara mukabil müminlerin durumunu Rabbimiz bu özellikleri anlattıktan sonra seyyarhamuhumullah. Allah onlara rahmet edecektir. Kim bu özelliklere sahipse Allah'ın rahmetinin kapsamına giren kişi zaten köşeyi dönmüş demektir. İşini bitirdi demektir. Allah'ın rahmetinden, bakın tam mahrum demiyorum. Allah'ın rahmetinden yeterince istifade edemeyen, azıcık şuradan buradan eksik kalan kişi de anası ağlamıştır. Bu böyledir. Allah'ın rahmetiyle biz ayakta duruyoruz. Allah'ın rahmetiyle buradayız. Allah'ın rahmetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Elbette bu da mümin oluşumuzun devam etmesine bağlanıyor. Allah Teala bunu yaptığınız takdirde Allah'ın rahmeti de devam edecektir. Uhrevi anlamda sonuca gelince وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara cenneti vaat etmiştir. Cennetin tecri min tahti lenhar halidine fiha ebedi kalmak üzere altından ya da zemininden ırmaklar akan cennetleri Allah vaat etmiş. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ Adın cennetlerinde güzel, hoş, insana huzur ve mutluluk veren meskenler, evler vaat etmiştir Allah bunlara. Sadece bu mu? Yani az bir şey sayılmaz tabii ki. Dünya nimetleriyle cennet mukayese edilmez ama genelde mukayese ettiklerini farz edelim. Dünyada bu nimetlerin tümü olsa bile Hasan Sabbah gibi cennetleriniz olsa sonuçta bağırsaklarınızın iflas ettiği, bedeninizin artık tamamen yıprandığı 70-80 yaşlarından sonra zaten faydalanamazsınız. Topladıklarınızı bu kez kaybettiğiniz sağlığınızı elde etmek için harcayacaksınız. Var mı ötesi zaten? Hadi bütün dünyayı cennete dönüştürdünüz. Hiç yok yok sizin hayatınızda. Ne zamana kadar faydalanacaksınız? Allah Teala cenneti ebedi bir yurt olarak ortaya koş. Kısa bir süreli değil, geçici süreli değil ve üstelik zemininden ırmaklar akan adın cennetleri meskenleriyle birlikte. Bunların ötesinde ne var? Bunların ötesinde bir şey olur mu? Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle mealen hadiste aleyhissalatü vesselam muhrevi anlamda bir tablo sunar. Allah cennet ehliyle bir diyaloğuna yer verir aleyhissalatü vesselam. İnsanlar cennete girdikten sonra Allah Teala dermiş ki insanlara, bizlere desin inşallah, İstediğiniz bir şey var mı? Size arttırayım mı? Daha ne istiyorsunuz? Bundan daha ne olabilir ki ya Rabbi? De ötesi yok ki. Çünkü göz görmemiş, kulak işitmemiş, kalbin hatırına hiç gelmemiş. Bütün bunların ötesi artık yok ki zannedilir. Arkasına Allah Teala bu hitaba karşılık, daha ötesi var mı ki? Daha büyük, daha hayırlı bir şey var mı ki? Hitabına karşılık Allah Teala der ki, bundan daha büyük olan benim rızamdır. Burada da Allah Teala öyle ifade ediyor. وَرُضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Allah'ın rızası en büyüktür ve daha büyük. Cennet ve bütün nimetler bir tarafa, Allah'ın rızası bir tarafa. Aynen münafıklardan, sonuçlarından bahsederken ki yapı da böyleydi. Orada da cehennem bir tarafa, ne bir tarafaydı? Lanet. Lanet bir tarafaydı. O lanet cehennemin bütün ızdırabını unutturur. Burada da rıza cennetin bütün nimetlerini bir tarafa bırakır. Böylesine bir şey hayal etme imkanımız yok ki. Hadi düşünün, düşünebilirseniz. Düşünelim hadi. Mümkün değil ki. Allah Teala bunu bize lütfetsin. Ama bu özellikleri bizde bulundurmak şartıyla Rabbim hem buna muktedir kılsın, muvaffak kılsın, hem bu sonuçtan bizi mahrum etmesin. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Ve gerçekten en büyük başarı da, en büyük kurtuluş da budur. Bundan daha öte büyük bir başarı da söz konusu değildir. Ayet 73. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafikin, münafık ve kafirlerle, ayetin sıralamasını bozmadan söyleyeyim, kafir ve münafıklarla cihad et. وَغْلُلْ عَلَيْهِمْ Onlara sert davran. وَمَأْوَاهُمْ cehennem. Onların varacağı yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ O ne kötü dönüş yeridir. Kur'an-ı Kerim'de aslında dinin tebliği konusunda, özelde Hazreti Peygamber'e, genelde bütün Kur'an'ın muhatabı olan biz Müslümanlara Allah Teala yumuşaklıkla muamele etmeyi emreder. Doğrusu budur. Bu ve benzeri birkaç ayet bulunduğu bağlam itibariyle, içerisinde bulunduğu konu bağlam itibariyle sıra dışı bir yöntem ortaya koyar. Kafir ve münafıklarla yumuşak değil, sert mücadele edin, cihad edin. Cihad sadece burada savaş değil, onu da içerisine alan ama onunla sınırlı değil. Genel anlamda bütün gayretlerin, bütün çabaların, bütün cehdü gayretlerin hepsini kuşatan, sonu savaş dahi olsa bunu da içerisine alan bir kavram. Yoksa cihadı buharlaştırmaya gerek yok bu yönüyle. Kimsenin de buna hak yok, benim de yok. Bu anlamıyla cihat sadece basit bir sözlü mücadele, çalışma, çabalama değil. O da dahil ama savaş da dahil olmak üzere. Kafir ve münafıklarla cihad et. وَغْلُلْ عَلَيْهِمْ Onlara galiz ol. Yani şiddetli ol, sert ol. Sert davran. Çünkü onların varacağı yer cehennemdir ve ne kötü yerdir. Bu alışık olmadığımız bir üslup. Bu ayetin bir benzeri, bu ayetin aynen bir benzeri, aynı ifadeler Tahrim suresinde 9. ayette geçer. Aynı ifadeler. Ey peygamber, kafir ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran, onların varacağı yer cehennem, o ne kötü yerdir. Tahrim suresinde 9. ayetten önce 8. ayette tevbe konusu anlatılır. 7. ayette, 6. ayette aile konusu anlatılır. 5. ayetten 1. ayet, yani sondan başa doğru gidiyorum Tahrim suresinde, peygamber ailesi üzerinden Müslüman bir ailenin nasıl olmaması gerektiği sorgulanır. 9. ayetten sonra da Nuh ve Lut'un ailesi, Firavun'un ailesi ve Meryem annemizden bahseder. Tam ortada bu ayet. Şimdi niye ben bu öncesi ve sonrasını anlattım? Tevbe suresinin öncesi belli zaten. Savaştan söz eden bir bölüm. Sonra münafıklardan, bu ve sonra tekrar münafıklardan söz edecek. Peki Tahrim suresinde? Tahrim suresinde ailenin korunmasıyla alakalı tedbirlerden, önlemlerden bahsediyor. Tam ayetlerin tam bu bölümünde Allah Teala diyor kafir ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Aynı konu. Yani toplumun dinini korumakla toplumun aile anlayışını korumak Allah'a göre aynı kefededir. Aileyi bozdunuz mu zaten hepsi bozulur. Onun için sadece şu veya bu tedbirlerle aileyi korumak mümkün değil. Bu koruma tedbirlerinden birisi de olmazsa olmaz seçeneği de sert bir şekilde müdahale etmektir. Allah bunu söylüyor. Tahrim suresinin orasında. Aynı konu, aynı ayet olması hasebiyle söylüyorum. Bağlam bunu gerektirir. Onun için bu tür yerlerde özellikle Allah'ın Müslümanlara, Kur'an'ın muhataplarına, tabii ki öncelikle peygambere sert davranma, sert muamele etme emri yerine göre, duruma göre gerçekten ön plana çıktığına şahit oluyoruz bu yönüyle. Ali İmran suresinde Allah Teala peygambere şöyle der. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak muamele ettin, yumuşak davrandın, leyyin davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen katı kalpli olsaydın, haşin olsaydın, sert davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Evet, bu da Kur'an'ın bir ayeti, bu da bir ayet. Şimdi siz yerine göre, yani yumuşak davranılması gereken yerde sert davranırsanız, sert davranılması gereken yerde yumuşak davranırsanız bu Kur'an'ı anlamadığınız anlamına gelir. Her yerin kendine göre uygulaması vardır. Peygamberi sadece rahmet ve sevgi peygamberi olarak ön plana çıkarıp bu ve benzeri ayetler ve bunların ışığında Hazreti Peygamber'in uygulamalarını göz ardı etmek peygamberi yanlış tanımaktır ve tanıtmaktır. Buna da kimsenin hakkı yok. Yani aleyhissalatü vesselam Taif'e gitti. Taif'te insanlara din anlattı. Muhataplar beton gibiydiler. Anlamadılar. Hadi anlamayıp kendi yerlerine dursalar yetmedi. Bir de ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam taşladılar. Aleyhissalatü vesselam buna rağmen Buna rağmen ellerini açtı ve onlara dua etti. Evet doğru. Peygamber bundan ibaret değil ki. Ha bunun yanına bir de şunu koyun isterseniz mesela şimdi. Taif dönüşü. Bunlar bilmiyorlar. Cahiller. Rabbim onlara hidayet nasip eyle diye dua etti. Doğrudur. Peki bunun yanına şunu da koyalım. Bundan birkaç yıl sonra Hazreti Peygamber'den gelip mübelliğ istedi. İrşat, mürşit, öğretmen istediler. Aleyhissalatü vesselam özel yetiştirdi ashabından 70 civarında hafızı, kurra'yı, Kur'an okuyucusunu o kabilelere gönderdi. Değişik semtlerde görev yapmak üzere. Nereden bilsindi ki suikasta uğrayacaklar? Komple maruz kalacaklar, pusuya düşürülecekler. Ve gerçekten gitti, hepsi şehit edildi. Şimdi peygamberin tavrına bakın. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, onları affet. Değil ya. Bir ay boyunca bütün namazlarda, farz namazların son rekatında rükudan kalktıktan sonra kunut okur. Hani bizim arada bir zulüm gündeme geldiği zaman arada bir kıldığımız, yaptığımız kunut var ya. Aleyhissalatü vesselam bu olay üzerine bir ay kesintisiz bütün namaz vakitlerinde yapmıştır. Hem de adrese teslim okkalı beddualar. Kafirlere değil, zalimlere ha. Bunları pusuya düşürenler. Bir ay boyunca bunu yaptı. Taif'ten dönen Muhammed Aleyhisselam'dı. Biri Maune'de pusuya düşürülenlerle alakalı beddua yapan da Peygamber Aleyhisselam'dı. Aynıdır. Yanlış yere koymayın. Onun için yani yumuşaklığı, evet güzelliği, sevgiyi, rahmeti anladım da ene nebiyyül merhame, ene nebiyyül melhame. Ra ve le harflerin yer değiştirmesiyle anlam tepe taklak olur. Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle ben merhamet peygamberiyim ama aynı zamanda ben melhame yani savaş peygamberiyimdir. Tevbe suresini okuyoruz. Ayetler nerede? Buradan nerede merhamet? Hazreti Ali herhalde bundan dolayı diyor ki Allah Resulü dört kılıçla gönderilmiştir. Dört keskin ayetle gönderilmiştir. Aleyhissalatü vesselam anlatırken üçü Tevbe suresinde Ali radıyallahu anh'ın söylediği üç ayet Tevbe suresinde, bir tanesi Hucurat suresinde. Tevbe suresinde dört kılıçla gönderdi dedi ayetlerden birisi bu okuduğumuz ayet. Kafire münafıklarla cihad et, onlara sert davran, tavizsiz. Diğeri bu surenin baş taraflarında beşinci ayetteydi. Beşinci ayet neydi? Daha doğrusu evet beşinci ayet. Bu haram aylar çıktığı zaman müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, yakalayın, hapsedin diyordu. Ali Efendimizin söylediği Tevbe 5. Peygamber'e verilen kılıç ayetlerinden birisi. Diğeri de yine okuduğumuz, daha önce okuduğumuz 29. ayette. O da ehli kitabın kafirleriyle alakalı. Ehli kitabın kafirleri içerisinde Allah'a ve ahiret güne iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyen ve Allah'ın gönderdiği dini din olarak kabul etmeyenleri cizye verinceye kadar ne yapın? Onlarla savaşın diyordu. Bakın biri müşriklerle, biri ehli kitabın kafirleriyle, burası münafıklarla ve bu surenin işte bir de Hucurat suresi 9. ayette de Müslümanların kendi içlerinde bulunan asilerle, fitne fesat çıkaran, anarşi ve kaosun öncülüğünü yapan, kendilerini mümin olarak takdim etseler de onlarla savaşmayı Hucurat suresi 9. ayette Allah emrediyor. Bu dört kılıç ayetiyle Allah Teala peygamberini göndermiştir diyor Hazreti Ali. Kastettiği nedir? Genel anlamda Kur'an yumuşak bir üslupla muamele etmeyi esas alırken bu ayetlerde son derece sert ve tavizsiz bir muamele, bir davranışı ön plana çıkar. Bu yerine göre nasıl tavır takınılması gerektiğinde işaretidir aslında. İleride gelecek ama sadece konunun bu yönüne vurgu yapmak için bir cümle söyleyeceğim sadece. Tebük Savaşı'na katılmayan 3 Müslüman vardı, 3 sahabi. Ama katılmayan birçok münafık da vardı. Münafıklar çene kuvvetiyle, polemikle, demagojiyle işi hallettiler. Evlerinde oturdular, bir problem yok, işleri tıkırında devam ediyordu. Bu Müslümanlar aslında mazeretleri beyan edebilirler, yalan söyleyebilirler ama Allah'tan korktu ve çekildiler. Peygamber'e dedi ki bir mazeretimiz yok, sadece tembellik, üşengeçlik ya da dünya malına tamah. Aleyhissalatü vesselam bunlara tavrı ne? Bakın münafıklara hiçbir şey yok. Bunlara tavrı boykot. Nasıl bir boykot yani? Biz şimdi bunun 40 artı 10 gün olduğunu biliyoruz. Başladığında bu boykot Bu Müslümanlarla kimsenin konuşmaması süresinin ne kadar olacağını kimse bilmiyor ki. Aleyhissalatü vesselam'a bile gittiğim zaman bana selam, verdiğim selamı almıyordu. Yüzünü çeviriyor, dudaklarını sadece kıpırdatıyordu. Benim duymayacağım şekilde selam alıyordu. Şu tavra bakın. Peygamber'e yakışıyor mu? O sevgi, rahmet peygamberi profiline. Peygamber bunu yaptı ama. Niye? Çünkü işlenen bu suç öyle üstü kapatılacak bir suç değil. Bilerek, isteyerek bir Müslüman göz göre göre böyle bir haramı, böyle bir yasağı çiğnediği zaman ona tebessüm bile edilmez. Münafık o zaten fark etmez. Tavır alsan ne yapacaksın yani? Zaten bizden değil gibi. Bedir'deki Müslümanı Allah Resulü'nün tavrı gerçekten enteresandır. 40 gün boyunca Müslümanlar konuşmuyor. 10 gün, son 10 gün hanımından da ayrılacak. Boşanma değil. Evde hanımıyla bir arada bulunmayacak. Emir veriyor ve ayrılıyor. Tamam, yeter ki affedilme imkanım olsun. 50. günde tevbe, bağışlama vesaire geliyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sert ve yumuşak üsluplarının bir mukayesesi anlamında belki bize bir fikir verebilir. Onu ve bunu, öbürünü ve berikini yan yana koyduğumuz zaman İslam'ın bir bütün olarak anlaşılması mümkündür. Ya değilse sadece bir tarafından alırsanız, yani sadece yumuşak tarafından alanları kastetmiyorum. Öbür tarafı da kılıcın iki tarafı keskin olan kardeşlerimiz de var. Aman Allah'ım. Bir oradan çırpıyor, bir buradan çırpıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Anne baba zaten hepsi çoktan cehennemde. Kim kaldı? Bir tek sen kaldın. Kimse yok çünkü cennetlik. Böyle bir yapı da olmaz. Allah muhafaza. Bu anlamda değil. Hepsini yan yana koymak ve her bağlama uygun ayet ya da her ayeti kendi bağlamda değerlendirmek lazım. Ona göre cımbızlayıp bu ayet bana bunu anlatıyor deyip onun üzerinden hareket etmenin yanlışlığını özellikle defalarca ifade etmeye çalıştım. Yeniden hatırlatmış olalım. Evet, cihad et kafir ve münafıklarla ve onlara sert davran. Çünkü onlar cehennemlik. Açık ve seçik bir şekilde Müslümanların üzerinde plan ve program yapanlar, komplo yapanlar, bu tescillenmiş olanlar, biz Müslümanız deseler de Müslümanlar tarafından ciddiye alınması lazım bunların tavır ve hareketleri ve ona göre sert bir şekilde de bir muameleye tabi tutulması lazım. Ayet 74. Yahlifune billah, münafıklardan söz ediyor. Allah'a yemin ederler. Ma kalu, bir şey söylemediklerine dair Müslümanları üzen, Allah'ın gazabına neden olan şeyler söylemediklerine dair yemin ederler. Oysa وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, oysa bunlar küfür kelimesine sahiplerdi. Yani söyledikleri söz yutulur gibi değil. Kullandıkları ifadeler bir Müslümanın kullanacağı ifadeler değildi. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ, ve bunlar Müslüman olduktan sonra küfre giren kimselerdir. Kim? Münafıklar tabii ki.

وَاِنْ يَتَوَلَّوْا Eğer yüz çevirir, bu fırsatı da kullanmazlarsa يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah Teala onlara elim bir azap verir. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Sadece ahirette değil, dünyada da bu azabı verir, ahirette de. وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Bulundukları yerde onların ne bir velisi olur ne de bir yardımcısı. Eğer yüz çevirir, tevbe fırsatını teperlerse. Burada kastedilen nedir? Genel anlamda farklı rivayetler var tabii ki. Eğer o farklı rivayetlere takılıp kalmayacaksak, mesela birini hatırlatalım. Takılıp kalmamak şartıyla. Meseleyi anlamaya çalışalım. Münafık karakteri. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferden dönerken mola vermişti bir yerde. Müslümanlar bazı zaaflarına yenik düşünce, bazı kaprislerine yenik düşünce birbirlerinin kalplerini kırdılar. Ensar ve muhacir. Öyle bir noktaya geldiler. Tam bu manzarayı, Müslümanların birbirlerini kırdıkları manzarayı tablo izlerken münafıkların reisi Abdullah bin Übey etrafında toplanan kendi müritlerine dedi ki bizim durumumuzla bu Müslümanların durumu neye benzer biliyor musunuz dedi. Dinliyorlar şimdi. Neye benzer? Hani diyor Araplar bir atasözü söyler. Bir köpeği besle sonra da seni ısırsın. Bizim hani beste kargayı oysun gözünü deriz ya Türkçe'de. Onun Arapça versiyonu bu. Köpeğini besle sonra seni ısırsın. Biz de bunları besledik işte bu hale getirdik. Suç bizde diyor. Arkasından hızını alamıyor. Diyor ki biz Medine'ye dönersek izzetli olanlar zelil olanları çıkaracaktır. İzzetli olanlar da kendini kastediyor. Zelil olanlar da Müslümanları kastediyor. Bunu o sırada Zeyd bin Erkam duyuyor. Genç, toy bir delikanlı. Bunu duyup gidip peygambere arz ediyor ki vallahi böyle böyle bir şey duydum. Hazreti Peygamber çağırıyor Abdullah bin Übey'i. Sen böyle böyle söz söylemişsin. Vallahi de billahi de böyle bir şey söylemedim. Kim dedi onu? Arkasından tabi vallahi billahi de kelli felli adam. Bir süre etrafında da insan böyle bir şey duymadık. 10 tane de şahit çıkınca tamam bir tane genç delikanlı şahit. Kabilesi Zeyd'in derler ki sen her duyduğun doğru zannediyorsun. Sonra da milletin kafasını karıştırıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Hakaret ettiler. Zeyd bin Erkam yerin dibine geçtim diyor. Yerin dibine geçtim çünkü ben yalancı durumuna düştüm. Daha sonraki dönemlerde aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Daha sonraki dönemde Hazreti Peygamber'e onların bu düşünceleriyle alakalı bilgiler verilince, düşünceler deşifre edilince, mesela Münafikun suresinde onların ağzından çıkan bu ifade ayetin ifadesi olunca, Medine'ye dönersek izzetli olanlar zelil olanları çıkaracaktır derler münafıklar ifadesini de indirince Allah ayet olarak, Hazreti Peygamber Zeyd bin Erkam'ın kulağından tuttu, bütün Müslümanların huzuruna dedi ki bu kulak yalan söylememiştir. Bu kulak yalan söylememiştir. Tescillendi. Peki münafıklar? Münafıklar yine yemin ettiler. Vallahi de billahi de devam ettiler. Bu sadece bir örnektir. Münafık tinet ne anlatıyor bize şimdi bu? Bütün yanlışlarını kamufle etmeye çalışırlar. Ne zaman ki söyledikleri ve yaptıkları pahalıya mal olacağını anladılar, onun tersiyle alakalı yemin ederler. Çünkü yemin etmek su içmekten daha kolay onlar için. Su içmenin de bir zahmeti var. Bu su içmekten daha kolay. Aldıkları verdikleri bir şey yok. Yemin ederler. Çünkü onların kutsalları yok. Çünkü Allah'ın ifadesiyle keferu ba'de islamihim. İslam'dan sonra küfre girmişlerdir. Ve yine çünkü onlar ulaşamayacakları hedefler peşindedir. Ulaşamayacak hedefler ne? Sadece peygambere suikast planlama falan değil. Sadece Müslümanların etkinliğini tamamen sıfırlamak değil. Ya nedir? Ulaşamayacakları hedefler. Bunun psikolojik anlamda şöyle bir karşılığı olabilir diye düşünüyorum, onu arz edeyim. Kimi müfessirlerden öğrendiğimiz bilgi olarak. Ulaşamayacakları şeyler peşindeler ne demek? Bir taraftan Allah'ın gönderilen ayetleri var. Teslim olma çağrısı. Bir taraftan peygamberliğin rehberliği var. Kabul etse, açıkça kabul ediyor zaten de öyle gibi görünüyor. İçten kabul edemiyor, dıştan kabul ediyor. Bir türlü adam gibi bir hedefe oturtamıyor. Ne adam gibi Müslüman oluyor, ne adam gibi kafir olabiliyor. Bir türlü hedefine ulaşamıyor. Yanlış yapsa küfürle damgalanacak. İyilik yapmıyor, kıvırıyor, Müslüman olarak damga yemiyor. Bir orada bir burada.

0: İşte bu tip insanların hedefe ulaşmaması ile kastedilen Allahu Alem budur. Oturaklı bir yapı yok. Oturmuş bir kimlik yok. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Namaza inanmadığı halde namaz kılmak zorunda kalıyor. Dünyanın en büyük işkencesi bu. Kafir olarak izah edecek, tamamen sıfırlanacak. Göze alamıyor. Şimdi ne o ne bu? Nasıl bir yapı bu? Bu aynen devam ediyor şimdi. Aynen devam eden bir yapıdır. Ne kafir olduğunu kabul ediyor, ne de adam gibi Müslüman olduğunu kabul ediyor. Arada derede. Yani vaziyeti kurtarayım. Ne peygambere benzeme imkanı var, ne şeytana, haşa. Yani yok. İkisinden de vazgeçemiyor. İkisini de aynı zamanda bırakamıyor. İkisine de tam anlamıyla sarılamıyor. Bu yapıyı Allah Teala böyle ifade ediyor. وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا Ulaşamayacaklar hedefler peşindeler. Ulaşamazlar da zaten. Çünkü önce bir kişiliğin oturması lazım. Hatırlarsanız Allah münafıklardan bahsederken وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ demişti. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerindendirler. Veli değil. Onlarda velayet yok. Çünkü kutsalı yok. Kafirin bile kutsalı var. Kafirler bile birbirlerinin velisidirler. وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ayetlerde. Münafıkların bu velayeti yok. Müminin var. Kafirin bile var. Ateistin bile, bakın kafirin bile velayeti var birbirine. Ama münafıkların birbirleriyle velayeti yoktur Allah'a göre. Bu önemli bir şeydi. Onun için de bunlar asla hedeflerine ulaşamazlar. Ulaşamayacakları hedefler ve planlar peşinde koşarlar. Bu da onların en büyük problemidir. Diyor Allah Teala, buna rağmen tevbe kapısı sonuna kadar açık. Eğer tevbe eder, Allah'tan af dilerlerse, Allah bu yapılarına rağmen onları affetmeye hazır elbette, ama değilse hem dünya hem de ahirette azabı beklesinler. Ayet 75. Ve minhum, içlerinden kimileri men ahadallaha, Allah'a söz verirler. Ne diye? Sözleşme konusu şu. Dikkat ediyoruz. Le in atana min fadlihi lenasaddaqanna ve lenekunanna min as-salihin. Söz veriyorlar. Eğer Allah lütfundan bize bir şeyler verirse, söz veriyoruz, sadaka vereceğiz ve salih insan olacağız. Yokken bunu söylüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Samimiyet fakirlikten kaynaklanıyor. Var olduktan sonra bakalım. Ayet 76. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah lütfundan onlara verince بَخِلُوا بِهِ cimrilik yaptılar. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ aldırmadılar. Mal var mıymış, yok muymuş hiç fark etmez gibi davrandılar ve yüz çevirdiler. Verilen söze dikkat edelim. Ya Rabbi bize lütfedersen mal, infak etme imkanımız yok ya. Ya Rabbi söz veriyoruz. Sen bize para, mülk, mal, mülk ver. Verdikten sonra göreceksin bak nasıl infak ederim. Verdik, Allah verdikten sonra ne olur? Cimrilik yapıyorlar. Bu nedir aslında? Örneklerini söyleyeceğim ama aslında kendi çıkarının söz konusu olduğu bir durumda Allah'a yönelen bir şahsiyetten bahsediyor. Çıkar söz konusu. Allah için değil bu. Beklentisine kavuşursa da bunları hayır yolunda kullanacağına dair Allah'a söz veren ama Allah bir lütufta bulunduğunda ise cimrileşen ve yüz çeviren kimseler. Hadislerde bunun tersi bir durum var. Bunu da söyleyeyim ki kafalarımıza bir soru işareti kalmış olmasın. Aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Bir iyilik yapmaya niyet eden ama o iyilik yapmaya güç bulamadığı için yapamayan kişi nedir? İyiliği yapmış gibi bir sevap kazanır. Yapmaya niyet ettiği halde. Peki buradaki de öyle değil mi acaba? Öyle değil. Normalde bir iyiliği yapmaya niyet etmek elbette takdir edilir. Yapmasa bile, yapamasa bile sevap kazanır peygamberin ifadesiyle. Bunların yaptığı ve söylediği şey bu değil. Ya? Bu bir pazarlık konusu. Sahip olduğu imkanlar üzerinden din yaşamak yerine, kardeşlerim, sahip olduğumuz imkanlar üzerinden din yaşamak yerine, sahip olmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz imkanlar üzerinden bir din yaşamayı planlıyoruz. Bu münafıkça bir tavırdır. Bunu yapma imkanımız yok. Sahip olduğumuz imkanlar kadar sorumluyuz. Sahip olmadığımız imkanlar ile, sahip olmayı beklediğimiz imkanlar ile iyilik yapmayı vaat etmek, aslında onunla imtihan etmeyi göze almak demektir, biliyor musunuz? Allah er veya geç sizi imtihan eder. Ve bu imtihanda çoğunlukla kaybetmişlerdir. Sahip değilsiniz bir imkana. Ya Rabbi bu imkanı bana ver, söz gerçekten göreceksin, bak nasıl bir Müslüman olacağım. Allah bugün olmasa yarın bu imkanı bir şekilde tattırır. Ve sonra foyası ortaya çıkar. Çıkmasaydı, hiç olmasa herkes tarafından bilinmezdi. Bu insan mutlaka er ya da geç ortaya çıkar. Bu da işin ayrı bir tarafıdır. Aslında bulunduğu ekonomik şartlar, müreffeh hayat, konfor vesaire neyse, ne olursa olsun, bu şartlar içerisinde sınava tabi tutulduğunu göz ardı eden insan, bu imkansızlıklar içerisinde sınava tabi tutulduğunu göz önünde bulundurmayan bir insan, kendi sınav ortamını kendisi düzenlemek istiyor gibi bir tavra girer, biliyor musunuz? Ve iyi olmayı, salih bir kul olmayı, Allah'ın razı olduğu bir Müslüman olmayı neye bağlıyor? Kendisine belli imkanların sağlanması şartına bağlıyor. Ya Rabbi bana lütfedersen iyi Müslüman olacağım. Cebinde 10 lira varsa senin sorumluluğun 10 liradır. Mevcut 10 liranın dışında 20 liralık sorumluluğun yoktur senin. Bakın, yarınla alakalı, bugünle alakalı, biraz sonrayla alakalı bir sorumluluğumuz yok ki. Neden bu namaz vaktini kılmadığın sorumluluğu yok. Ama akşam Allah Teala sorar. Sahip olduğunuz imkanlar sorumluluğumuzdadır. Sahip olmadığımız, üstelik sahip olmayı planladığımız imkanlarla Müslümanlık olmaz. Mesela insanlar bol kepçeden dağıtıyorlar. Allah Teala bana lütfederse, benim bu kadar param olursa, örnek, siz başka örnekler aklınıza getirebilirsiniz. Bir cami yapacağım mesela. Bir cami ne kadar yapılır? 500 bin lira. Sadece bir rakam söylüyor. 500 bin lira yapılır. Müslüman şimdi cömert taslıyor ya. 500 bin lira param olsaydı bir cami yaptırsaydım. Hemen sorun. Şu anda hesapta kaç param var? 50 bin liram var. Tamam, 50 bin liranın 40'ta birini ver bakayım. Yok. İhtiyaç? Yok ya, o kendi kafasına göre bir ihtiyaç belirlemiş. Bakın, 40'ta birini istiyorsun, yok. Ama adam 500 bin lira olsa cami yaptıracağım diyor. Bilmem ne yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Külliyen yalan ya. Yarınla alakalı olarak İslami anlamda, amel anlamında şunu yapacağım diyen bir Müslümandan hayır gelmez. Cebine bakarsın. Ekonomik anlamda örnek veriyorum. Genelde bu konuda saplantımız var. Sosyal örnekler de verilebilir. Haddi zatında cebine bakıyor. Kaç paran var? 10 lira. 10 liralık sorumluluğun var senin ya. 11 lirayı sormaz Allah sana. Bekarken evli bir Müslümandan hesap sorduğunu sana sormaz. Sen evleneceğini biliyorum, onun için sana bu hesabı soruyorum demez Allah Teala. Sormayacak yani. Barış ortamındaki bir Müslümana savaş ortamındaki Müslümanın durumunu sormaz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama bu tavır, sahip olmayı düşündüğü, ileride sahip olursam şöyle iyi Müslüman olurum dediği şeylere sahip olduğu zaman da genel anlamda çoğu insan kaybetmiştir. Azken veremeyen adam çokken hiç veremez. 40 liranın 1 lirasını veremeyen adam 40 milyarın 1 milyarını hiç veremez ya, adam ölür. Öyle tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği vardır. Böyle yokken, sorumluluk sahibi değilken efelenen kimilerine Allah Teala bu örneği verir. Bakara suresinde 246. ayetten itibaren Talut ve Calut kıssası anlatır, biliyorsunuz. 246'da Allah Teala uzun bir bölüm halinde, sadece birkaç cümleyle özetleyeyim. İsrailoğullarından bir grup, Musa Aleyhisselam'dan sonra bir ümmet yani, kendilerine gönderilen Allah'ın peygamberine dediler ki, bize bir tane komutan, hükümdar tayin et, onun komutasında Allah yolunda savaşalım. Bundan daha öte bir şey var mı ya? Savaş ya. Öte var mı bir şey? Durup dururken ha. Canları savaş istiyor, canları şehit olmak istiyor. Olayın seyrine bakın şimdi. Ortada savaş yokken herkes mücahit. Arkasından peygamberin söylediği, hatırlattığı cümleyi Allah Teala söylüyor. Ya savaş size yazılır da sonra savaşmazsanız ne olur? Olur mu ya? Biz olur mu yani? Allah yolunda savaşmaz olur muyuz? Mümkün mü? Devam et ayet. Savaş yazılınca onlara çok azı hariç hepsi kaytardılar. Kaytarmanın birinci aşaması. 247. Peygamberleri onlara dedi ki Allah size Talut'u komutan olarak tayin etti. Savaş olsa da savaşsak şehit olsak diyenler nedirler? Yani komutan olacak başka kimse bulamadım Allah Teala Talut'tan başkasını. Ayet devam ediyor. Üstelik biz ondan çok daha fazla mülk sahibiyiz, çok daha varlık sahibiyiz. Allah da dedi ki bu iş cebe ve omuza bakmaz, bu iş buraya bakar ve inanca bakar, kafaya bakar. Komutanlık bunu gerektirir. Siz bilirsiniz. Elendiler. Talut'un krallığını kabul edenler devam ettiler. Talut ikinci aşama dedi ki önümüze bir nehir çıkacak sakın ha. O nehirden doya doya içmeyin. Kim içerse benden değildir. Susuzluğunu gidermek için o kadar için ihtiyacınızı giderecek kadar için. Ama şişeye, matara, şuna buna doldurmayın, kana kana içmeyin. Tamam mı? Bir dadandılar nehre. Komutan. Hani şehit olacaklardı, hani dinleyeceklerdi Allah'ı. Hepsi döküldü, çok az şişe hariç. İkinci aşama, orada da bir savrulma. İkinci fırtına. Sonra Calut ordusuna karşı çok az bir grup kaldı. Çok az bir grup. Fiyeten kalileten. Çok az bir grup kaldı. Kaçacaklar mıydı? Problem değil ki. Kelle sayısıyla savaş elde edilmez. Dediler ki Rabbimiz bize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafir topluma karşı bize yardım et. Allah da yardım etti ve Calut'u sildiler. Haritadan süpürdüler. Kim? Bakın kaç kişi samimi kaldı? Çoğunluk döküldü. Çok az bir grup kaldı. Ondan dolayı sahip olmadığınız imkanlarla Müslümanlık taslamamıza gerek yok. Allah bunu bizden sormaz. Şöyle olsa çok iyi Müslüman olur. Geç onu ya. Şu anda sahip olduğun ne? Onunla. Ben bu kadar bilgi sahibi olsam, şu kadar kitap okusam var ya, iyi peygamberlik de bekle. Gelince iyi Müslüman olursun. Yok böyle bir şey ya. İki ayet öğrendiyseniz senin sorumluluğun iki ayettir o an için. Beş ayetse beş ayettir sorumluluğun. Nirvana'ya ulaşıncaya kadar beklersen, bekle kıyamet gününe kadar. Gelmez. Sahip olduğun neyse o kadar sorumluluktur. Ve belki bundan dolayı Allah Teala çoğu Müslümanın ya da çoğumuzun meallerin çeldirmesiyle yanlış anladığımız ayet de bunu söyler. Ya eyyühellezine amenu. Saf suresi 2. ayet. Ey iman ettiğini söyleyenler. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şey değil. Yanlış anlamayın. Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Aynı konu. Müslümanlar da savaşın farz olmadığı, savaşa iznin verilmediği Mekke döneminde Müslümanlar artık dolmuşlar. Yani patlamaya hazır bomba gibi. Biri fitil ateşlese var ya gidecekler. Allah savaşa bir izin verse de biz de çünkü yasak çiğnemeyelim diye duruyorlar. İzin verse de yapsak şunu yapsak bunu yapsak. Tamam buyurun hadi. Hadi savaşa. Arkasından çoğu kıvırdı. Yok işim var. Yok ürünlerim çıktı. Yok evi bitirmek üzereyim. Yok şu var yok bu var. Yapılacak çok iş var hepsinin. Allah Teala dedi ki ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler yapmayacağınız şeyi söylemeyin. Konuşmayın ya. Elinizde ne imkan var o imkanlar kadar Müslüman olmaya çalışın. Bu sizin için yeterli. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürekten söylemeyi, bu samimi iman ifademizin de Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ederiz. Evet, euzu besmele ile başlayacaktık her işimize. Belli olmazdı çünkü şeytan nereden nasıl bir vurgunla hazır bekliyor bilemezdik. Hatta yapacağımız en soylu iş, en güzel iş, en bereketli iş, nasıl söylerseniz kulluk adına birinci sırada en iyi iş Kur'an okumak, yani Allah'la konuşmak olduğu halde Cenab-ı Hak o konuda bile bize diyor ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an mı okuyacaksınız? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyiniz. Çünkü belli olmaz, okunan Kur'an ile insanlar bazen hidayet ama bazen de dalalet bulurlar. Yine kitabımız öyle haber veriyordu. Yudillu bihi ketiran ve yehdi bihi ketira. Kimileri hidayet bulurken okuduğu Kur'an'la, kimileri de şımarır, sapar, saptırır, azar, azdırmaya çalışır, Allah korusun. Sonra Bismillahirrahmanirrahim'i mecburen söyleyecektik. Eğer biz yaptığımız işin Müslümanlık adına olduğu bilincindeysek, bunu bir de ifade edecektik. İçimizden geçirmemiz asıldı elbette, ama dıştan da söyleyecektik. Sen dedin diye ya Rabbi, seni memnun etmek için, senin adınla, senin adına, sen böyle istedin, biz de ona boyun eğdik. İşte ifademiz, işte kendimiz, işte sözümüz, işte eylemimiz, işte söylemimiz ya Rabbi dercesine bir besmele çekecektik hemen arkasından. Öyle yaptık. Bütün işlerimizde bir hadis okurken değil sadece, ama garip bir dünya oluşturmuşuz. Sanki dinin karıştığı ama dinin karışmadığı da bir alan oluşturmuşuz. Hani bir ortamdasınız, cenaze sonrası olması gerekmez her zaman. Bir nişan ortamı da olabilir, bir düğünden dolayı, bir sohbet ortamı, bir ziyaret veya bir ziyafet işi olabilir bulunma sebebiniz orada. Birden fazla insan vardır yanınızda, siz de onlardan biri olarak onların yanındasınız. Derken dinsel bir konu gereği siz besmeleye yelteniyorsunuz, onlar toparlanmaya başlıyorlar. Ama neden? Az önceki konuşmalarınız gayri İslami miydi? Yani siz o zaman Müslüman değil miydiniz acaba diye kendi kendimize sorasımız geliyor. Öyle olur mu? Biz hep Müslüman ve biz her işimizi besmele ile yapmak zorundayız. Ama ayet okurken euzu ayrıca çekecektik. Çünkü Nahl suresi 98. ayet özel olarak emrediyordu onu. O ayrı. Sonra Allah'a hamd ederek söze başlayacaktık. Çünkü Peygamberimiz öyle örnekledi bize. O en iyisini bilirdi ya. Yolun en iyisi peygamberlerin yolu. Yordamın, yöntemin, modelin, metodun en iyisi Peygamberimizin metodu, yolu, yöntemiydi ya, biz de ona uymaya çalıştık. Allah'a hamd ettik. Hamdin Allah'a ait olduğunu açık, net ifadeye çalıştık. Bunu dilimiz söyledi, İsteriz ki Allah'tan, gönlümüzden gelen bir söz olarak söylenmiş olsun, Allah öyle kabul etsin. Yani hançeremizden aşağıya, kalbimize doğru, kalbimizin derinliklerine doğru inmiş olsun. Hani kimi Kur'an okuyanlar varmış ya, boğazlarından aşağıya inmezmiş ya, onlardan olmasın inşallah. Sonra dua ettik Allah'a, sığındık, sen koru dedik. Hidayet sendendir, dalalette kalırsak ancak bu senin hidayetinle mümkündür kurtuluşu bu işin diye dua ettik ve şehadet eyledik. Dedik ki senden başka ilah tanımıyoruz, kulu kölesi olacağımız sadece sensin. Yolunda gideceğimiz, emrini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek varlık sensin ve sen peygamber göndermişsin Muhammed Aleyhisselam'ı. Senin kulundur o. Biliyoruz, iman ediyoruz, şahidiz, şehit olmaya razıyız ki o senin elçindir ve senin kulundur. Bizim kulluğumuzun örneği odur diye inancımızı beyan ederek söze başlıyoruz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle istedi. Peygamberimizi dinliyoruz. Gidiyoruz huzuruna. Bizi kim götürürse razıyız. Yeter ki ona götürsün. Buhari ya da Müslim. Önceliği var mı dersiniz? Ama sadece onlar anlamına gelmezse fark etmez. İsterseniz Nesai ya da Darimi olsun öne aldığınız. Ama evde hangi kitabınız vardı? Önce onu okuyacaktınız zaten. Hani Riyazu Salihin mi? Önce onu mu okuyordunuz? Ya da siz binlik bir hadis derlemesi bulmuşsunuz. Ya da 250'likti sizinki. 500 hadis bir aradaydı. Veya 2500 hadisti. Hangisi ise birine başladınız okumaya. Bitirince tamam ben hadis kitabı okudum tamam demeyecektiniz ya. Başlayacaksınız, okumaya devam edeceksiniz. Birisi de size dua ederse gönülden amin diyecek miydiniz? Allah seni yani Müslümanı Kur'an'dan ve sünnetten ayırmasın, hayatı boyunca hep onunla beraber olsun. Amin değil mi bu duaya? Hem ki yürekten amin, kandan damardan amin elbette. Aleyhissalatü vesselam'ı dinlemeye ama biz bu programda İmam Kudai ile gidiyorduk. Onun Müsned-i Şihab'ı vardı. Onunla birlik peygamberi müracaat ediyor. Onunla birlik peygamberi dinlemeye koyuluyorduk. Onun dizinin dibinde olmayı istiyorduk. Kulak veriyorduk ona. Can kulağıyla mı? Bazen hoş olmuyor belki. Emanet kulakla hiç hoş değil zaten. İnsan kendi kulağıyla dinlese yeter sanırım. Çünkü şahsen hayatımda çok görmüşüm. Beni can kulağıyla dinlediğini iddia edenler görüyorum. Demediğimi dedi kadar duymuş oluyorlar. Nereden geliyorsa daha farklı bir şeyler demediğim noktasında da bir şeyler duyduklarını iddia ediyorlar. Kimiler de emanet kulakla dinliyorlar. Dediğimi demedi zannediyorlar. Onlar da gereğinden az duyuyorlar. Ama insan kendi kulağıyla dinlese yeter sanırım. Biz de öyle gidiyoruz peygambere. Öyle dinlemeye çalışıyoruz. İmam Kudai hangi zattan almışsa, o muhterem hangi Müslümandan duymuşsa, o hangi tabiin aliminden almış, o hangi sahabeden peygamberi öğrenmişse peygamberimizdendir diye söylediği sözlere kulak veriyoruz. Ama öyle sıralanmış, yani harf sırasına konulduğu için de birbiriyle konu olarak pek ilgisiz görülen ama bazen de ilk kelimeden dolayı birbirinin yakın olan hadislerle baş başayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz. Afetül hadisi el kezibu. Sözün yıkımı, sözün işini bitiren yanı yalandır. Böyle diyor Peygamberimiz. O gönüller sultanı, o cenneti ve cehennemi bizden en bilen, insanlar içinde en iyi bileni, o rehberimiz, önderimiz, örneğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize tehlikeler söyler bazen, tehlikelerden haberdar eder. Dikkat edin ha, bakın bu tarafa yaklaşmayın. Dikkat edin, sürünüzü burada otlatmayın. Dikkat edin, hevanız ve hevesiniz bu tarafa doğru sizi sarktırmasın, düşürmesin dercesine. Yani bu yolun yanlışlarını da doğrularıyla birlikte anlatır elbette. Bu yöntemin Kur'an'a uygun bir yöntem olduğunu galiba her Kur'an okuyan daha ilk surede görecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyorsunuz. Errahmanirrahim devam ediyorsunuz. İhtinas sıratal müstakime geldiniz. Ya Rab, ey hamde layık olan Allah'ım, ey alemlerin Rabbi olarak bildiğim Allah'ım, sen Rahman, sen Rahimsin Allah'ım. Bu beni şaşırtıp şımartmasın. Yarın ahir günde de söz sahibi sen, Malik sensin Allah'ım. Hesaba çekeceksin. Yolunda kıl bizi diye dua ettiğimiz Allah'ımız var ya, ona diyoruz ki sadece sana muhtacız dediğimiz Allah'ımız var ya, ona diyoruz ki müstakim sıratında tut bizi, sonu cennet olan yolda tut bizi ya Rab diye dua ediyoruz. İhtinas sıratal müstakim. Müstakim sıratını öğret bize, sıratı müstakimini tanıt bize, dost doğru cennete giden yolu anlat bize, öğret bize ya Rab diye dua ediyoruz. Bu yolun nasıl bir yol olduğunu ama nasıl bir yol olmadığını da öğretiyor bu sure bize. Yani Fatiha suresinde böyle bir yöntem görüyoruz. Bu yol nasıl bir yoldur? Sıratal ledine en'amte aleyhim. Nasıl bir yol değildir? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Türkçeleriyle söylersem bu yol öyle bir yoldur ki bu yol kendilerine nimet verilenlerin yolu. Şehitlerin, sıddıkların, sadıkların, salihlerin yolu, peygamberlerin, nebilerin, rasullerin yolu, bu yol Kur'an yolu, iman yolu, İslam yolu, ihsan yoludur. Bu yol ta Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin şerefle yol göstericiliğini yaptıkları bir yoldur. İşte bu yol müstakim sırat denilen yoldur. Ama ne değildir bu yol? Gayril mağdubi aleyhim, yani kendisine hidayet istediğimiz yol ne değildir? Kendilerine gazap edilenlerin yolu değil, gazaba uğrayanların, gazap hak edenlerin yolu değil, veleddalin, sapanların ve sapıtanların, dalalette olanların ve dalalete çağıranların yolu değildir ya Rabbi diye Allah bize öğretti ya. İşte aleyhissalatü vesselam bu minval bir din anlatımını bize örneklemiş. Yani bakın, ben sizi şöyle bir yola çağırıyorum, sizden şu amelleri istiyorum, bu yolun tehlikeleri vardır, bu yolun güzellikleri vardır, bu yolun kötülükleri vardır, bu yolda yapmanız gerekenler, bu yolda yapmamanız gerekenler vardır. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den yine öğrendiğimiz Büniyel İslamu ala hamsin şeklinde başlayan hadiste de bu yolun yapılanma esaslarından bir bölümü aktif planda yapılacak şeyleri anlatırken, bedenen ve malen, bireysel ve toplumsal planda namaz ve zekat gibi görevlerin yapılanma esası olarak ortaya konulduğunu ifade ederken, oruçla anlatılan yapılmaması gereken şeyler olduğu bölümü de var elbette, biliyoruz. İşte aleyhissalatü vesselam bu 65. sıradaki hadiste İmam Kudai'nin sıralamasına göre diyor ki, afetül hadis el kezibu, sözün yıkımı, işini bitiren yanı yalandır. Sözler, insanlar normal yaratılış biçiminde hayat sürüyorlarsa konuşmak durumundalar. Konuştukları ya var olanın ifadesi ya olması gerekenin çağrışıdır. Yani ya doğru ve yanlış söz söyler insanlar ya da hak ve batıl söz söylerler. Mesela güneş battıktan sonra güneşi gördüm diyen adam için, halen güneş var diyen için sen yalan söylüyorsun dersiniz. Ama güneşi sevmiyorum demesi yalan değil fakat yanlıştır. Ya da aleyhissalatü vesselam adına Abdullah'ın oğlu Muhammed adında birisi, üstelik Abdülmuttalib'in torunuymuş, bir vakitler Mekke'de Kureyş'ten bir insan olarak yaşamış ama ben onu sevmiyorum

İşte öyle yalanlar. Bir de hakkın tersi, batıl manasına yalanlar. Yani yargı adına ya da olay adına yalanlar. Eğer siz sevgi ve nefret adına, kabul ve red adına, olsun ya da olmasın adına, değerlendirme adına söz söylüyorsanız ve bu vahye aykırıysa, yani Kur'an'a tersse, sünnetin dışındaysa, işte o zaman siz yalan söylüyorsunuz ve bu yalan gerçekten çok büyük bir yalandır. Mesela, çocuklar annelerini emmesinler, anneler çocuklarına bakmasınlar, çocuklar aile yuvasında büyümesinler, kadınlar kocalarına isyankar davransınlar, erkekler aile sorumluluğunu tatmasınlar, duymasınlar, bilmesinler, ekonomik dünyada haram helal endişesi taşınmasın gibi yalanlar sıralanıyorsa, bunlar vahye dayanmayan sözler olduğu için yalandır. Değilse bir başka sistem, bir başka düşünce tarzı onlara çok güzel damgası vurabilir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sözün işini bitiren yanı. Oturuyorsunuz bir odada, karşınızdaki duvarın rengini sordunuz yanınızdakine. Beyaz ama bembeyaz olan o duvara ne demesin, kırmızı ya da masmavi diyor mu? Olabilir ama yalan mı bu? Hem hayatı ilgilendiren bir yalan değil ki. Ne fark eder ki, sen beyaz dedin, o kırmızı dedi. Kalkıp gideceksiniz ve söz orada bitecek. Yani basit bir yalan aslında. Hayatı ilgilendiren yalan değil. Ama bir benzerini söyleyelim. Oturuyordunuz bir parkta, karşıdaki bir bank üzerinde iki genç delikanlı oturuyordu. Sordunuz, şu bankın üzerinde kaç kişi oturuyor? 12 dedi bir başkası. Yalan söyledi değil mi? Tamam ama ne fark eder? Lakin insanlar orada otursun mu oturmasın mı? O bank orada bulunsun mu bulunmasın mı? Parklar ve bahçeler hayatın neresinde olsun ya da olmasın mı? Aileden eğitime, hukuktan adalete ya da bireysel ve toplumsal yaşantıdan ekonomik ve siyasal anlayışa kadar bir şeylerin var olması ama güzel olması ya da yok olması fakat öylece güzel olması adına ya da tam tersine çirkin, berbat ve kötü olması konusunda yargı cümleleri varsa ağzımızdan çıkan sözler Allah'a rağmense, peygamber adına söylenmişin dışındaysa, peygamber dediği halde biz tam tersini söylüyorsak yalandır bunlar ve işte bu tür yalan sözler sözün yıkımıdır, afetidir. Oğlunuz oldu, nur topu bir bebeniz. Annesi bakıp bakıp bütün bedeniyle, bütün benliğiyle seviniyor. Siz bakmaya kıyamıyorsunuz hatta. Öpmek mi? Sadece koklamakla yetiniyorsunuz. Adını koyacaksınız. Sordunuz yan komşunuza, üsttekine, alttakine, karşıdakine, kenardakine, birilerine, tanıdıklarınıza, eşiniz, dostunuza. En güzel isim. Sordunuz, toplamaya başladınız, hısım akraba ile birlikte hepsinden fikir aldınız, ilk tanıdığınızdan son gördüğünüze, hatta doğduğunda sokakta geçen herhangi bir kişiye varıncaya, en son ekmek aldığınız adama kadar sordunuz. İsimler saydılar size. Vural dediler, ya da düş dediler, taş dediler, savaş dediler, barış dediler, kaya dediler, yalçın dediler, bir şeyler dediler ama ya da yaprak dediler, çiğdem dediler, ot dediler, ağaç dediler, fidan dediler, bir şeyler dediler. Söyleyin en güzel isim mi? Belki onlar güzel olabilir. Ama en güzel mi? En güzelini peygambere sorun. Bir oğlunuz olmuştu, sorsaydınız ne derdi size? Abdullah ve Abdurrahman mı derdi? O zaman onun dışındakilere en güzeldir diyenler yalan söyledi mi? Galiba öyle. Ama babamız İbrahim'in adı mı güzel? Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın adı mı güzel? Yani bir en güzel isim aranıyorsa peygamberin dediğine uygun olanı mı güzel? Elbette öylesi güzeldir. Çıkardınız tüm eşyalarınızı. Evinizde hiçbir şey kalmadı size ait yerleştirilmiş biçimde. Hepsi bahçenizde ya da sokakta bekliyor. Çağırdınız tüm dekoratörleri, tüm bu işi bilenleri, yani tüm kafası çalışanları, tüm bu konuda fikir sahibi olanları, yani her ev sahibini çağırdınız. Hangi eşyanızı nereye koyacağınızı sordunuz onlara. Akıl danıştınız, liste hazırladınız, rapor oluşturdunuz. Hepsi bir şeyler dedi, söyleyin. Peygamberinkine benzeyenler doğru, değilse yanlıştır desem anladınız mı? Afetül

Hadis el kedibu, sözün afeti, sözün yıkımı, sözün işini bitiren yanı yalandır. Yalan söylediniz mi, işi bitmiştir artık onun, sadece yıkım nedenidir. Afetül cemali el huyela'u, güzelliğin afeti, yani kötü yanı, kendini beğenmişliktir. Allah korusun. Hangisinden korumasın da tüm afetlerden, akla gelen ve gelmeyenlerden, yani karadan gelebilecek, semadan inebilecek, denizden çıkabilecek, içimizden oluşabilecek, dışımızdan gelişebilecek ne varsa bütün afetlerden korusun Allah'ım. Amin. Güzelliğin afeti de olur mu? Olurmuş meğer. Peygamberimiz diyor ki güzelliğin afeti, yani güzelliğin en kötü yanı el-huyela'u, kendini beğenmişliktir. Maalesef galiba sermaye olarak kişi eğer sadece Allah'ın kendisine verdiğini kullanmaya kalmış, yani sıfırı tüketmişse, kendinin kendisine ait edindiği hiçbir şey yoksa, sırf beden ve fizik olarak sadece Allah ona ne verdiyse onu satmaya, onu ortaya koymaya çalışıyor, başka bir şey de bilmiyorsa artık bu kendini beğenmez mi, benim demeye başlamaz mı? Be insan, sen seni beğeniyorsan seni öyle var edeni beğen, dolayısıyla aklını başına al da boynunu bük, ukalalık etme demezler mi insana? Yani insan kendini beğenmeye başladı mı, benim kaşım, benim gözüm, benim burnum, benim burnumun delikleri, benim burnumun içindekiler diye başlamaz mı sonunda? Artık ne varsa hepsini güzel görecektir ve herkesinki kötü olacaktır, öyle mi? Oysa bir anlamda düşününce Allah'ın güzel dediği herkes güzel değil mi? Yoksa Allah kimilerini kötü mü yaratmış ki? Ama eğer mevcut yaratılış biçimini birileri bozmuşsa, onlar şeytana uymuşlar da bozmuşlardır. Evet, onlara göre ben elbette kendimi beğenirim. Çünkü ben Rabbimin beni yarattığı biçimde olarak kendimi muhafazayı din edinmişim. Allah beni nasıl yarattıysa öylece varlığımı sürdürüyorum. Yani Allah'ın yarattığını değiştirmedim, değiştirmek istemiyorum. Allah nasıl istediyse öylece en güzel biçimde varlığımı sürdürüyorum derse insan, o ayrı, o kendini beğenmeyecek, Allah'ın yarattığı şekli beğenmiş olacaktır. Ama burnumu az beğendim, biraz düzeltmeye çalıştım, dudaklarımın kenarından kollarımın üstüne ve altına kadar, belimin, kalçamın, ayak topuklarıma kadar ben biraz daha düzgününü biliyordum, galiba beni böyle yapanlar unutmuşlar mı nedir, düzeltseler dercesine Allah korusun, eğer bir eylem içine girmişse birileri, onlara göre ben kendimi beğenirim tabii. Her şeye rağmen sırtımda kamburum da olsa, iki büklüm de olsam, gözlerim kimsede olmayan biçimde farklı ama saçlarım olmasa da, ya da her şeye rağmen ben yine de Allah'ın beni yarattığı biçimdeysem elbette güzeldir diyeceğim. Ama bu aynı şekilde olanlarla birlik güzellik anlamına gelecektir. Çünkü Nisa suresinde 116. ayetten itibaren okuyayım, bir 2-3 ayet. İnna Allahe la yafiru en yushrake bihi. Allah kendisini ortaklı tanıyanları kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Yani Allah'ın bizimle ilgili bileceğimiz biricik özelliği olan rububiyet ve uluhiyet konusunda Allah gibi varlıklar da var, ya da Allah kendi başına yeterli Rab olamaz veya ilah olamaz dercesine, ona ortaklar da var, onun yardımcılar da var diyebilen birini Allah kesinlikle affetmeyecek. Ama onun ötesinde ve yağfiru ma dune zalike limen yeşâ, dilediğini affedecektir onun dışındakileri. Tabi bu inatla ölen kişiyi affetmeyecektir, değilse şirke düşmüş, şirkin kitabını yazmış, hatta bu işin davacısı olmuş, bu iş için canını ortaya koymuş insanlar da olabilir. Ama yeter ki pişman olurlarsa, hayatta tevbe ederlerse, vazgeçmişlerse onlar ayrı, onlar da affedilecektir. Ama müşrikçe ölen insanlar affedilmeyecektir ya. İşte bu tür insanlar adına 116. ayet diyor ki ve men yüşrik billah, kim ki Allah'ın ortağı var zannıyla Allah'a başka ortaklar da edinirse, yani Allah'ın kendi başına ilahlığı yetmezmiş gibi ya da Rab'lık da yeterliliği yokmuş gibi Allah'ın yanına ortaklar da tanımışsa kim? Fakat dalle dalalen ba'ida, çok boyutlu sapıtmıştır o.
alırken bir sapık, verirken bir sapıktır. Gecesinde bir sapık, gündüzünde bir sapıktır. Dalaletin envai türlü çeşidini yaşıyordur adam. İn yed'une min dunihi illa inaten. Onlar Allah'ın verisinde nice dişi varlıklar, erkekçe bile değil, başkaları tarafından ortaya konmuş varlıklara dua ve niyaz etmeye başlarlar. Yani tanrıçaları vardır ya da benzer varlıklar ortaya koyacaklardır Allah'ın dışında. Allah gibi olması zaten düşünülemeyen ama işte öyle güçsüz, işte öyle birilerinin ortaya koyduğu tanrısal özellikte varlık denilenler. Ve in yed'une illa şeytanen merida. Onların dua edip yalvarıp yakardıkları sadece şeytandır. O inatçı şeytana. Evet, sadece ona davetiye gönderirler. Le'anehullah, Allah ona lanet etsin. Ve kale, işte o lanete layık şeytan diyor ki, le'ettehidenne min ibadike nasiben mefruda. Senin kullarından ben de madem ki öyle belli bir pay ayıracağım kendime. Senin kullarından bana da kulluk yapanlar çıkacaktır bilesin. Sanki insanlığa ilan ediyor. Gelin bana, kiminiz de beni tanrı edinin dercesine davetiye gönderiyor ve diyor ki Cenab-ı Hak ondan haberle, ve le udillennehum, onları dalalete sürükleyeceğim, ve le ümenniyennehum, onlara kuruntular aşılayacağım, boş şeyler peşinde koşturacağım, ümniyeler, yani olmaz olası şeyler onların hayatını tüm dolduracak. Ve le amurannehum feleyubettikunne azanel en'ami, onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını kesecekler. Senin ilkelerin dışında, senin yasan ve yazgın dışında, senin kuralların dışında kurallar koyacağım. Bununla onlar benim kurallarımın esiri olarak hayvanlara hükmedeceğime evet diyecekler. Putlarına hayvanlar adayacaklar. Kendi kendilerine mülkiyet kuralları koyacaklar ve hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve le amurannehum fele yugayyirunne halkallah, ve onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Gözü şöyle yarattıysa bozmaya, kulağı böyle yarattıysa bozmaya, burnun şeklini değiştirmeye, boynun biçimini değiştirmeye çalışacaklar. Göz hakkı görmek için yaratıldıysa batılı göstermeye, kulak hakkı duymak için var kılındıysa hakkı değil batılı dinletmeye çalışacaklar. Ve men yettehidi şeytane veliyyen min dunillahi fakat hasira husranen mübina. Ama iyi bilin ki kim ki şeytanı Allah'ın berisinde olarak kendisine veli edinir, karar merci bilir, ona sorar danışır dediğini dinlerse açık net, gerçekten apaçık bir hüsranda, bir kayıptadır tabi. Çünkü şeytan ya'iduhum ve yümennihim, onlara vaatlerde bulunmuş, onlara ümniyeler telkin etmiştir. Boş kuruntularla onları avutmuştur. Ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura. Zaten şeytanın tüm vaatleri ancak aldatıcıdır. Ulaike me'vahum cehennem. Bu tür insanların, şeytanı veli bilenlerin, ona karar soranların, onun güdümünde yaşayanların varınak, sığınak ve barınakları cehennemdir. Ve la yecidune anha mahisa. Ondan da bir çıkış, bir kurtuluş imkanı bulamayacaklar.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: Güzel efendim.
1: Tekrar okuyoruz hadisi. Afetül cemali el huyelâ'u. Güzelliğin afeti, yani güzelliğin kötü yanı, kendini beğenmişliktir. Afetül cudi es-sarafu. Cömertliğin varmaması gereken noktası, yani afeti, israftır, saçıp savurmadır. Cömertlik elbette olmalı. Müslüman cömert olmalıdır. Yani bunu apaçık net söylüyoruz. Çünkü Kur'an bizi böylece eğitiyor. Kur'an'dan biz bunu apaçık öğreniyoruz. Yani insanlar mal ve mülk konusunda onu kendilerine verenin Allah olduğunu unutmayacaklar ve Allah'ın ver dediği yere pervasızca, imanın gereği, Allah dedi diye rahat rahat verecekler. Hem ki ama saçıp savurmadan yapacaklar. Çünkü infak konusunda, tasadduk konusunda, ikram konusunda Kur'an bize veri vermekten söz ediyor sanki. Allah adına biz verdik mi arkasından fehuve yuhlifu, hemen o bize onun halefini verecek, bizim verdiğimizi bize daha bolca ikram olarak yeniden lütfedecektir. Allah biliyoruz ya, biz ala hubbihi verirsek, yani Allah'a sevgimizden, sevdiğimiz maldan seve seve verirsek, Allah onun karşılığında bize daha çok daha çok verecektir. Ve biz verirken ne çok cimri davranacak ama ne de el açık savurgan hareket edeceğiz. İşte cudun, cömertliğin, ikramın, verebilmenin afeti, en kötü tarafı, varmaması gereken noktası israftır. Es-sarafı, yani saçıp savurmadır. İsrafı iki noktada toplayabilsek. Bir, İslam'ın istemediği şeylere harcamak. Hani Allah diyor ya, külü veşrabu, yiyiniz içiniz, ve la tüsrifu, ama bunda dengeyi bozmayınız. Çünkü israf dengenin ötesi ve berisi demektir. Mesela diyelim ki bir bardak su içiyorsunuz, yetmedi, bir bardak daha içtiniz. Hadi üçüncüden sonra yetmedi mi, siz üçle doyan insanken 5, 6, 7 bardak su içiyorsunuz, israf ettiniz mi? Peki ama bir bardakla doyacakken 1/3 bardağa yeterli gözüyle bakmaya kendinizi zorluyorsanız, bu da bir israf çeşidi mi? Yani olması gerekene harcamak, bu normal bir hareket. Olmaması gerekene harcamak israf, ama olması gerekene harcamamak da israftır. Mesela bir adam cebindeki parayı evindeki çoluk çocuğunun ekmeğine harcamıyorsa, o para israf ediyor, yazık ediyor demektir. İslam dininin böyle bir israf anlayışı vardır. Öyleyse israf, harcanmaması gereken şeye harcamak, ama harcanması gereken şeye harcamamaktır da aynı zamanda. Afetül cudi es-sarafu. Cömertliğin varmaması gereken noktası israftır, saçıp savurmadır derken, eğer harcanmaması gereken şeylere harcıyorsak, yani mesela yenilmeyecek şeyler ikram ediyorsak, içilmeyecek şeyler ikram etmeye çalışıyorsak, bunlara para harcıyorsak, bunların cömertliğin konusudur diye biz malımızı, zamanımızı kendimize harcıyorsak, bunlar da israftır elbette. Bunun ötesinde bir israf anlayışından söz edebiliriz. Zamanın israfı, mekanın israfı, canın, cananın israfı, hatta sevginin, kabulün israfı, dilin, konuşmanın, gözün, bakmanın, kulağın, duymanın israfı, bütün bu israflarda elbette biz cömertlik sınırını geçtiğimizi bilirsek, o zaman yazık ettiğimizi anlayacağız. Cömert olmak durumundayız ama israf etmeden. Aklıma geldi cömertlik ve israf adına. Bir genç kız evlilik adına bir teklife beni istişareye layık görmüş. Geldi, dedi ki, tanır mısın falan oğlu filan, bana evlilik teklifinde bulundu. Biliyorsun burada gurbetteyim, kimim kimsem yok. Acaba onun hakkında bana bilgi toplayabilir misin? Adetimdir, evet demeliyim, fakat ne istediğini ona sorarım. Ben bana göre bilgi toplamışım, ne fayda? Onun kullanacağı şeyler benim bildiklerim değil ki. Neler istersin, nesini öğreneyim dedim. Söyledi birkaç madde. Ama enteresandı, hadisle de ilgili. Dedi ki, Hocam bir de cömert mi onu öğren. Bu benim için çok önemli. Hayrola dedim. Dedi ki kendisinin o küçücük dünyasını dolduran bir gerçeği. Yani öyle kabullenmiş ve öyle istemiş. Dedi ki eğer bir insan hocaysa veya hoca olacaksa ama cömert değilse, hatta tam tersine cimriyse onunla geçim mümkün değil dedi. Yani bir insan hem Allah'ı peygamberi tanıyacak, hem insanlara bunu tanıtmayı kendine iş edinecek, yani hoca olacak, insanlara Allah peygamber anlatacak, mal nedir, mülk nedir, hangisi kimindir, mal da yalandır, mülk de yalandır, biraz da insanlar oyalansın bakalım diyecek. Ondan sonra da hırsı davranacak mala mülke, yani cimri olacak, kimseye ikram edemeyecek, evine kimse gelemeyecek, yani insanlarla diyaloğunda bir sınır çizecek bu cimriliği. İstemem öylesini dedi. Tamam dedim, öğreneyim. Allah gönlüne göre verdi, tabi memnun oldu, ayrı iş. Demek ki cömertlik mutlaka olmalı ama israf sınırında değil. Sokaktan geçen insanlara da ikram etmeliydim adına bir hareket cömertliğin israfı mı? Bugün için öyle zannediyoruz ama bir vakitler nice insanlar benzer örneklerle yaşamışlar toplumlarda, ama galiba toplumsal yapıdaki değişiklik bizi bazen düşünce değişikliğine zorluyor. Afetül hasebi el fahru, soyluluğun belası, hasep nesep davasının yıkımı, böbürlenmek, yani bir anlamda kendini, kendi ailesini beğenmişliktir. Hasep, evet, insan babasını inkar etmesin, dedesini de inkar etmesin. Tamam, herkes onu öyle bilsin, ne fark eder? Ama kendi şerefi kendisinden kaynaklansın, yani imanından, İslam'ından kaynaklansın. Boyu kentte en büyük adam olmak da insana şeref değil, biliyoruz. Peki boyunun büyüklüğü en büyük ona şeref değilse, ayrıcalık değilse, peki eli en büyük, parmağı en büyük, ya da vurunca gücü en büyük veya tutunca gücü en büyük veya kasası en büyük, kesesi en büyük olmak insanlar adına bir şeref unsuru değilse, peki babasının babasının babası filan olmuş, amcasının dayısının falanı filan olmuş, bütün bunlar bir aile oluşturmuş da bu adam o aileye mensupmuş, ne anlama gelir söyler misiniz? Bir aile ki o ailede Abdullah'ın oğlu Muhammed varmış. Cebrail kendisine Allah'tan özel görev getirmiş de o Muhammed aleyhisselam olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abbas onun amcası ama Hamza onun amcasıymış. Ali onun damadı, Fatıma onun kızıymış. Hatice onun ailesi, Hasan ile Hüseyin onun torunları, gönlünün meyvesiymiş. Söyleyin nasıl bir aile? Hem de ne kadar şerefli, hem de ne kadar güzel değil mi? Peki Ebu Leheb de bu ailenin bir üyesi mi bu anlamda? Yani amca mı o da aynı zamanda? Peki o da şerefli oldu mu sizce? Ama neden, niye duraksadık? İnancımız durdurdu bizi değil mi? İsterseniz Hud suresini açın. Bir insan düşünün, Allah'ın güdümünde, Allah'ın gözetiminde, Allah'ın emriyle gemi yapma pozisyonda bir insan, Nuh aleyhisselam. 950 yıl dile bile kolay değil, uğraşmış, didinmiş, çalışmış, çabalamış, uzak yakın demeden, erkek kadın ayrım yapmadan, gece gündüz, sabah akşam, açıktan açığa, gizliden gizliye ilan ederek, tek tek ve topluca dini anlatmış, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğini, ona kul köle olmak zorunda olduklarını ve de bu konuda tek örneğin kendisi olduğunu bir bir anlatmış, iki iki anlatmış, hepten anlatmış, toptan anlatmış, sonunda gemi yapmış, tufan olmuş, inananlar gemiye binmiş ve bir oğul kalmış dışarıda. Şöyle dağa doğru tırmanmaya çalışan bir oğul, gel oğul demiş, gel inat etme, bizimle beraber ol, inandım de inan, kabul et Allah'ın Rab olduğunu, benim peygamberliğime inan, gel oğul demiş, davetini yine sürdürmüş ama kabullenmemiş ve bir dalga onun gururlu kibirli yapısını yerle bir edivermiş. Söyleyin aynı aileden mi, ben de Nuh'un oğluyum diye övünecek mi, ne yetkisi var, ne fark eder? Peki ya diğer oğullar, ben Nuh'un oğluyum diye mi övünecekler? İşte bir oğlunu gördük, ne hale geldiğini. Yeryüzünde soy sop olarak en şerefli insanın aleyhissalatü vesselam adına bir sözden öğreniyoruz, Yusuf aleyhisselam olduğunu biliyoruz. Geliyor bir grup badiyeden, diyorlar ya Resulallah, insanların en faziletlisi, en iyisi kimdir? Etkahum diyor Peygamberimiz. Değişmez statü, değiştirilemez kural, en doğrusu budur her zaman. Allah'a karşı gelmekten en sakınanı, Allah'a isyan etmekten en korkanı, cennet yolunu sadece ve sadece vahiyle bulmaya can vereni, her şeyle kendisini buna adayanı, etkahum olanı, en takvalı olanı, en şerefli insan budur, en faziletli insan budur, en iyi insan budur diye aleyhissalatü vesselam net tarifini ortaya koyuyor her zamanki gibi. Ama onlar meğer bunu sormamışlar. Leyse an hâzâ nes'eluk ya Resulallah diyorlar. Ama ya Resulallah, biz olayın bu yönünü sormamıştık. Ya? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onların hasep nesepten sorduklarını zannederek diyor ki, Yusuf Nebiyullah İbni Nebiyillah İbni Halilillah diye tarif ediyor. Öyleyse hasep nesep olarak, soy sop olarak insanların en şereflisi Hazreti Yusuf'tur. Peygamberdir. Babası peygamberdir. Onun da babası yani dedesi peygamber, onun da babası yani büyük dede İbrahim aleyhisselam Halilullah peygamberdir. Oğlu İshak aleyhisselam, oğlu Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf aleyhisselam. Allah cennette beraber kılsın. Amin. Ama onlar bunu da sormamışlar meğer. Diyorlar ki, leyse an hâzâ nes'elük, biz onu sormamıştık ya Resulallah. Fe'an me'adinil arabi tes'elûni, aa siz Arap'ın madenlerinden yani karakteristik özelliklerinden mi soruyorsunuz insanların? O zaman hıyâruhum fil cahiliye, hıyâruhum fil İslam idâ fakuhu diye cevap veriyor aleyhissalatü vesselam. Yani yapı olarak İslam'dan öncekilerle sonrakiler hep aynı. Ama eğer Müslüman olmuşlarsa, değilse karakteri bozuk olanlar önce de bozuk sonra da bozuktur. Ama karakteri iyi olanlar eğer bir de Müslüman olmuşlarsa en iyileri onlardır diye cevap veriyor. Bu hadisten öğreniyoruz ki soy sop konusunda insanların en şereflisi Hazreti Yusuf aleyhisselamdır. Yani babası, onun da babası, onun da babası peygamber olan bir soyu vardır. Bundan daha şereflisini kim düşünebilecektir? Ama buna rağmen düşünün, öyle bir ailesi, öyle bir soyu sopu var ki ona İsrail oğulları diyoruz Kur'an literatüründe. İşte onlardan biri olarak Hazreti Yusuf'un neler çektiğini, hangi soyun, hangi kavmin, hangi kabilenin neler yaptığını biliyoruz. Yani dünyanın en şerefli insanını kuyuya atacak kadar, köle diye satacak kadar ya da peşini bırakacak kadar, iftira edecek kadar bir aileye mensup olmak. Demek ki soy ve sop mu? Soyluluğun belası, yani soy sop belası olarak bu işin yıkım afeti böbürlenmektir, kendi soyunu beğenmişliktir. O zaman soy sop adına, kendi ailesi adına ne kadar yanlışlar varsa onları da savunmaya mahkum olursa işte işin en kötüsü odur. Afetül hilmi essefehu, yumuşak huylu olmanın belası horlanma ve aşağılanmadır. Hilm biraz da belki yöresel bir tabir olacak, anlaşılması dileğiyle. Evmez kızmaz diye eski Türkçe'de bir söz hatırlıyorum. Yani acele etmeyen, sinirlenmeyen, fevri hareket etmeyen, hemen oluversin çabasında olmayan bir adam halimdir. Böyle olmanın afeti var mı? Vardır elbette. O da böyle insanlar horlanır ya, aşağılanır ya, işte o duruma düşmeseler. Yumuşak huylu olmanın evet güzel yanları vardır ama bizim horlanmamıza, bizim aşağılanmamıza neden olmasın. Halim sözünü Allah kitabında peygamberleri adına da söyler. İbrahim aleyhisselam halimdir. Abdullah İbni Mesud hazretleri Kur'an ehlini tarif ederken, hamilül Kur'an olarak Kur'an'ı taşıyan kişiden söz ederken, yükü Kur'an olan, yükümlülüğü Kur'an olan, ben Kur'an'ın yüküne evet diyorum, ben Kur'an ile yükümlü olmaya evet diyorum insanı tarif ederken bu kelimeyi şöyle kullanırdı. Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde gördüğüm bir rivayetten hatırlıyorum. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ حَل۪يمًا. Kur'an yükümlüsü, Kur'an'ın yük olmasını, kendisinin yük olmasını kabul eden kişi halim olmalıdır. Yani acele etmez, hemen olsun demez, işi aceleye getirmez, yumuşak huyludur, gayet sakin, o plan ve programında mutedildir. Bilir ki en doğru yoldadır, bilir ki en iyi yöntemle hareket ediyordur, bilir ki onun yapması gereken şey eninde sonunda yapılmalıdır, bilir ki bu konuda henüz daha o olgunluğa ermeyen insanlara kızmayacaktır, bağırmayacaktır, darılmayacaktır, bilir ki sükunetini muhafaza ederse adım adım bir bir hedefe doğru yaklaşmaktadır, bilir ki planı yapan, programı yapan Allah'tır, o ona teslim olmakla mükelleftir. İşte buna rağmen fakat eğer sefih bilinmeye, alçak anlaşılmaya, horlanmaya ve aşağılanmaya sebep olursa bu huyu, o zaman işte beladır, o zaman afetül hilmi es-sefehu hadisini anlamış oluruz. Yani yumuşak huylu olalım, halim olalım, aceleyi bilmeyelim, evmez kızmaz bir tabiatımız olsun, fakat bu bizim horlanmamıza, bizim aşağılanmamıza neden olmasın. Afetü dini el-heva. Dini mahvedip yıkan şey arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Din hayat tarzıdır. Din kabul ve redlerdir. Din hesaba çekileceğimiz her şeydir. Din yarın bize sunulacak defterde yazılanlar, din Allah'ın peygamberlere gönderdiğidir. Hani Kafirun suresinde, ey kafirler, ey benim Kevser kazanmama karşı gelmeye, beni ondan dolayı ebter bilmeye çalışanlar, ben sizin kulu kölesi olduğunuz şeylere kul köle olmayacağım bilesiniz. Benim kulu kölesi olduğum şeylere de siz eyvallah etmiyorsunuz, biliyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. Benim kulu kölesi olduğum Allah, siz ona kulluk yapmıyorsunuz. Sizin de kulu kölesi olduğunuz envai türlü çeşit bir şeyler var. Dünya adına, dünyalık adına, makam adına, mevki adına, şan adına, şöhret adına. Ben de onları takmıyorum. Benim de onlarla ilgim yok. Sizin olsun dininiz. Yaşayın isterseniz dininizi, ama benim kendime ait yaşayacağım bir dinim var. Leküm dinüküm veliye din. İşte dinin anlamı budur. Din, yarın hesap kitap gününde karşıma çıkacak gerçek, Allah'ın gönderdiği gerçek. İşte bunun afeti, dinin din olmaktan çıkışını gerçekleştirecek en büyük tehlike, arzu ve istekler peşine takılmaktır. Kişinin kendi kendine bir şeyleri, heva ve hevesini, yani arzu ve isteklerini tanrısal kurallarla bezemesi ve onları din yerine ikame etmesidir. Dini mahvedip yıkan tek şey işte budur. İnsan mutlaka yapıp ettiği şeylerde karar alırken kendi kararına etkili bir güç vardır. Bu ya vahidir, Kur'an'dır, sünnettir, ya onun dışında bir şeydir. Ya mesela o alışkanlığıdır, ya örften, adetten kaynaklanır, veya toplumsal bir baskıdır, veya bir beklenti, bir menfaat, bir duygudur, ya kendisine hakim olan birilerinin arzu ve isteğidir, veya kişi kendi kendini tanrılaştırmış, kendi heva ve hevesini, arzusunu, isteğini kendisine tanrı edinmiş de onun peşine takılmıştır. İşte bunlar dini mahveder ve yok eder. Ne dersiniz? Bir günlük hayatınızı şöyle bir çizelge haline getiriniz. Neler istediğinizi, neler istemediğinizi, ne yiyip ne yemediğinizi, ne konuşup ne konuşmadığınızı, pozitif ve negatif, aktif ve pasif bütün bir günlük hayat programınızı gözünüzün önüne getiriniz. Neler var? Bir bir sıralayınız. Her birini kim istedi de yaptınız? O konuda Rabbiniz kimdi? Sorun kendinize. Allah'tır. Kur'an'da denildiği için, peygamber söylediği için, vahiy böyle emrettiği için diyebildiklerinizi ayırınız. Onlar dindir, din diye yaptınız. Peki ya diğerleri? Ya sizin heva ve hevesiniz? Ya başkalarının arzu ve isteklerinden mi kaynaklandı? Yazık etmişsiniz. Dininizi mahvedip yıkan şey afetüddini el-heva, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Haberiniz olsun. Bugün okuduğumuz hadisleri yeniden okuyor ve sohbete son veriyorum. Sözün yıkımı, yani işini bitiren yanı yalandır. Güzelliğin afeti, yani kötü yanı kendini beğenmişliktir. Cömertliğin varmaması gereken noktası israf, yani saçıp savurmadır. Soyluluğun belası, yani yıkımı böbürlenmek, kendini beğenmişliktir. Yumuşak huylu olmanın belası horlanma ve aşağılanmadır. Dini mahvedip yıkan şey, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Muhammed. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Özel FM 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nüzul sırasına göre takip ettiğimiz Kur'an-ı Kerim tefsirinin bugün Fatır suresinin 36. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen 35. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu cennetliklerin yerini bize tarif ediyordu. Cenneti tarif ediyordu. Cennette yorulma olmayacağını, bıkma usanma olmayacağını, orada köşklerde gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzelliklerin bulunacağını, altından bilezikler, ipekten elbiseler olduğunu ama bunların da bu dünyadaki altın veya ipek değil, cennete has güzellikler içerisinde olacağını anlatmıştık. 36. ayet-i kerimeye gelince, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ Onlar için cehennemin ateşi vardır. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا Karar verilmez, hüküm verilmez ki ölüp de cehennem ateşinden kurtulsunlar. Yani ölmeleri de olmayacaktır. Cehennemde ölmek yok. وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا O cehennemin azabından da hiçbir şekilde hafifletme olmayacaktır. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ Gavurlukta en şiddetli olanları işte biz böyle cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerini kafirleri yakacağım oh ne iyi oldu anlamında indirmiyor. Veya müminler bu ayeti kerimeleri okurken oh sizin sonunuz böyle olacak diye sevinerek de okumuyor. Sahabe-i kiram bu tür ayetleri okuduklarında Allah'a sığınırız cehennemin azabından derlermiş. Ve diğer insanların da yanmamaları için yerlerinde duramamışlar. Mekke'de ve Medine'de duramamışlar da bir taraftan ta Semerkand'a kadar varmışlar. Öbür taraftan ta Yeni Delhi'ye kadar, bugün Hindistan'ın başkentine kadar gitmişler. Öbür taraftan da ta İspanya'ya kadar varıvermişler. Mallarınız sizin olsun, altınlarınız da sizin olsun, hanımlarınız sizin olsun, her şey sizin olsun. Ama yüreklerinize iman girsin, yanmayasınız demişler, yanmayasınız demişler. İşte bu ayet-i kerimeleri biz bunun için okuruz. Kafirlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki kafirler kim? Beyyine suresini okuyoruz. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne. Kafirleri de tarif ediyor. Ehli kitap ve de müşrikler. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar ve bir de müşrikler. Mesela Budist olanlar, Konfüçyüs olanlar, ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, fareye tapanlar, yılana tapanlar, müşrikler ve bir de ehli kitabım diyen insanlara Kur'an-ı Kerim yani Allah Celle Celaluhu kafir kelimesini kullanıyor. Ve onlar cehennemdedirler diyor Rabbim. Beyyine suresini yeniden okuyalım. Hem kendilerine yazık ediyorlar hem de o adamlara yazık ediyorlar. O adamlara şunun için yazık ediyorlar. Oh oh siz iyisiniz haydi yürüyün. Ya uçuruma doğru giden adamlara gözleri bağlı ama uçuruma doğru giden adamlar kanlı kinli babamın katili düşmanlar bile olsalar onlara yahu gittiğiniz yol uçurum sizin. demek durumundayız biz. Uçuruma gitmeyin demek durumundayız. Cehenneme doğru güle oynaya giden adamlara, oh ne iyi, gittiğiniz yer cehennem değil sizin, cennet diyen adamlarda merhamet denen bir şey kalmamıştır. Bunlar kendilerini merhametli zannediyorlar. Hatta ve hatta Rahim olan Allah Celle Celaluh'ten daha merhametli durumunda olduklarını ortaya koyarlarken merhametsizliklerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Cehenneme doğru koşan insanlara, oh koşun orası cennet diyen adamda merhamet yoktur. Merhamet, yaptığınız iş yanlıştır. Bu yol sizi cehenneme götürür. Gitmenizi istemiyoruz. Hazreti Adem'den kardeşimizsiniz. Ve topyekün insanlık ailesinin görevi Allah'a kulluk yapmaktır. Diyor Allah Celle Celaluhu, gelin ona kulluk yapın, kula kul olmayın diye yalvarmamız gerekmektedir bizim. Ama hocam iman edenler iman ederler, Yahudiler ve Hristiyanlar iman eder, ameli salih işlerse diyor Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesi, Maide suresinin 69. ayet-i kerimesi, Yahudiler ve Hristiyanlar eğer iman eder, ameli salih işlerlerse cennetliktirler diyor ya, ayet doğruyu söylüyor. İman ederler ve de ameli salih işlerlerse. Nasıl iman? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ. Eğer sizin inandığınız gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Yani Kur'an'ın belirlediği şekilde iman olacak. Yoksa Uzeyr Allah'ın oğludur, biz Allah'a inanırız, ama İsa Allah'ın oğludur diyecek olurlarsa, Kur'an diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ الثَّالِسُ سَلَاثِ, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. O insanlara eğer sevgiyle, merhametle, şefkatle muamele etmek istiyorsak, yaptıkları işin yanlış olduğunu söylemek ve cehenneme doğru gidişlerini engellemekle merhamet etmiş oluruz. Cehenneme girdiklerinde ateşleri de hafiflemeyecek diyor Rabbim. Ölmek de yok orada. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Orada ölünmez, ölüm yok. Ama o hayata da hayat denmez diyor Rabbimiz. Peki ne yapacaklar? Bağırışacaklar. Ve hum yestarihune fiha. Orada bağırışacaklar. Boğazları yırtılırcasına bağıracaklar. Ve şöyle diyecekler. Rabbena ahricna na'mel salihan gayrallezi künna na'mel. Ya Rabbi bizi buradan çıkar da daha önce yaptıklarımız gibi değil, ameli salih işleyelim. Daha önce yaptıklarımızın karşıtı olan iyi işleri yapalım diyecekler. Ama Rabbim de diyor ki evelen nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker ve ca'ekumun nezir fezuqu fema lizzalimine min nasir. Size daha önce ben ömür vermedim mi? Düşünecek kadar, nasihat alacak kadar bir ömür vermedim mi? Verdim. Size peygamber gelmedi mi? Geldi. Yani size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Öyleyse buyurun azabı tadın. Bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Yani zalimlerin yardımcısı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri burada okuyoruz. Kafirlerin canları cesetlerinden ayrılmadan önce okuyoruz. Yani tevbe etme, pişman olma zamanları var bu dünyada. Rabbim diyor ya size pişman olacak ve Kur'an'dan öğüt alacak bir ömür size vermedim mi? Bir ömür verdim. Ve size nasihatı alsın, ona göre yaşasın diye de peygamber gönderdim. Ama siz onlara uymadınız, hatta yalanladınız. Öyleyse buyurun bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Size kimse yardım edemez diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Göklerin ve yerin gaybını O Allah Celle Celaluhu şüphesiz bilmektedir. Hiç şüphesiz o bilir. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Değil öyle dışarıdaki gizlileri, gönüllerde olanı da bilir. Aklınızdan geçirdiklerinizi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Onun için biz aklımızdan bile kötülükleri geçirmemeye dikkat edeceğiz. Her ne kadar aklımızdan geçenlerden sorumlu tutulmayacağımıza dair Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeler indirmişse de Rabbim bizi şöyle de uyarıyor. O gönlümüzden geçenleri de bilmektedir. Yani gönlümüzden kötü şeyler geçirmeyin. İyi insan olabilmenin yolu hayallerimizin dahi güzel olması, rüyalarımızın güzel olması ve içimizde kendi kendimize konuşurken iyi kelimeler söyleyelim. İyi hayaller kuralım, iyi rüyalar görmeye gayret edelim. Her olayın iyi tarafını, güzel tarafını görmeye dikkat edelim. Bir olayı gördüğümüzde hemen onu hayra yoralım biz. Kötüye yormayalım. Hani Fatih'in orada ana caddenin üzerinde bir adam oturuyor. Karşı taraftaki dükkanlara bakıyormuş. Arkadan gelen birisi, üç kişi, bu adam nereye bakıyor? Adam çok dikkatli bakıyormuş. Biri demiş ki dönerciye bakıyor, karnı aç galiba. Öbürü demiş ki yok, döviz bürosunun levhasındaki fiyatlara bakıyor. Öbürü demiş ki yok, vitrindeki mallara bakıyor. Adama sormuşlar, adam demiş ki benim hanım çarşamba pazarına gitti, beni buraya oturttu, ben gözleri görmeyen bir adamım diyor. Bakınız, üçünün yorumu da yanlış aslında. Olayların gerçeğini olayın yapımcısı, yani o olayı işleyenden öğrenmediğimiz sürece bin türlü yorum yapanın her yorumunun isabet ettiği tarafı da var, isabet etmeme ihtimali de var. Bunu gazete yazarlarından çok iyi anlarsınız siz. Her olay konusunda hem köşesinde yazar hem de televizyonda bu olay böyledir, başka değildir. İkinci gün öyle olmadığı da ortaya çıkıveriyor. Hiç dedikleri de %99 olmuyor. Çünkü içte olan şeyler, görüntü ayrı. Hele hele siyasette içerik ile görüntü birbirine taban tabana zıttır. Bir öğretmen anlatmıştı bana, yaşlı bir öğretmen. Oğlum, gelinim ve hanımım, dördümüz yürüyoruz. Ben paltoyu almamışım. Oğlum paltoyu çıkardı, bana verdi, giydirdi diyor. Paltoyu alınca kokladım paltoyu. Gelinim merak etti. Kocasına sordu, yani benim oğluma. Babam paltoyu niye kokladı? El koydu demiş babam paltoya. Bu sefer benim hanıma sordu. Anne niye paltoyu kokladı? Evlat kokuyor da ondan kokladı demiş. Gelinim bana sordu. Baba en doğrusunu sen bilin. Niye kokladın? Demiş ki sigara kokuyor paltoda. Paltoda sigara kokuyor demiş. Doğrusunu koklayan bilir. Ondan sonra siz 100 kişiye yorum yaptırsanız 100 tane ayrı yorum, ama yorumcunun da iç dünyasını ele veren yorumlardır bunlar. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Gayb konusunda konuşanları da Rabbim Kehif suresinde racmen bil gayb der. Gaybı taşlama olarak ifade eder. Yani duvarın arka tarafında görmediğiniz hedefe taş atma vardır ya, işte öyle bir şey. Racmen bil gayb, gayba taş atmak olarak ifade etmiş Allah Celle Celaluhu. Görmediğiniz düşmana silah atıyorsunuz. Arkanızda, halbuki siz ön tarafa atıyorsunuz. Düşman arkadan geliyor. Veya sağdan geliyor veya soldan geliyor. Görmediğiniz düşmana veya duvarın arkasındaki hedefe, nerede olduğunu bilmediğiniz hedefe taş atma, kurşun atma gibi bir şey bu. Gaybı Allah bilir ayet-i kerimesine inandıktan sonra biz, birileri kız biz sizin kaybolan eşyanızın nerede olduğunu cincilerden buluveririz. Medyumlara müracaat edenler, cincilere gidenler, veya papaz düğümü çözdürenler bilmem neler, bütün bunlar yalan söylüyorlar. Sakın gitmeyin. Huvellezî cealeküm halâife fil ardı. 39. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu yeryüzüne sizi halifeler kılan o Allah Celle Celaluhu'dur diyor. Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize bu kitabı miras bıraktığını ifade etmişti. 32. ayet-i kerimede sümme evrasnel kitabellezîne stafeynâ min ibadina. Kullarımızdan, kullarımız arasından seçtiklerimize bu kitabı miras bıraktık demişti Allah Celle Celaluhu. 39. ayet-i kerimede de sizi yeryüzüne halifeler kılan o Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yeryüzünde, yeryüzü Allah'ın, insanlık ailesinin tamamı 6 milyar bir araya gelseler, bütün araştırma merkezlerinin müdürleri de bir araya gelseler şunu söyleyemezler: biz bu yeryüzüne şu yaprak gibi bir şeyi olmadığı halde biz katkıda bulunduk. Bunu diyemiyorlar. İlim adamları diyemiyor. Yeryüzüne biz fazladı. Yani dünyanın kilosu şu kadardı. Biz bir yaprak ağırlığında ya ağırlığı da ilave ettik bu yeryüzüne. Yok öyle bir şey. Yani yeryüzünde bir şey sonradan var olmuyor, var olan bir şey de yok olmuyor, şekil değiştiriyor. Hani demiri alıyorsunuz, madeni alıyorsunuz, demir yapıyorsunuz fabrikalarda, fabrika demiri alıyorsunuz, çelik yapıyorsunuz, çeliği alıyorsunuz, uçak yapıyorsunuz, havada uçuruyorsunuz ama dünyanın ağırlığı yine aynı şekilde. Yeryüzü Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insan da Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Burada belirli bir süre iskana tabi tutmuş. Yeryüzünde bizi iskana tabi tutuyor Rabbim. Bir kısmımız bir nefes alıp gidiyor, dünyaya geliyor, doğuyor ve ölüyor hastanede veya evde. Bir kısmımız 5 yaşında, bir kısmımız 55 yaşında, bir kısmımız 105 yaşında. Ama sonunda gidiyor. Getiren o, götüren o. Dünyanın bütün doktorları en iyi hastanelerde bir adamı ele alsalar, bir nefes fazladan yaşatamıyorlar. Gelen, getiriyor o, götüren o. Ha bu zaman içerisinde, bu dünyada evi nerede nasıl kuracağız? Ticaretimizi nasıl yapacağız? Evliliğimizi nasıl yapacağız? İnsani ilişkilerimizi nasıl yapacağız? İnsanla tabiat ilişkilerini neye göre düzenleyeceğimizi belirlemek üzere Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'ini indirmiştir. O Kur'an-ı Kerim'i yürürlükte kılacak bir gücün de olması lazım. İşte onu da İslam ümmeti olarak belirlemiş Allah Celle Celaluhu. Diğerleri bunu yapamazlar. Yapamazlar. Sahip oldukları kültür yetersiz. İnandıkları kitap bozulmuş. Bozulduğu için bozuk bir düzen sağlıyorlar. İşte görüyoruz. Filistin'de görüyoruz, Çeçenistan'da görüyoruz, Irak'ta görüyoruz. Düzeni sağlayamıyorlar. Hocam kendi ülkelerinde de görüyoruz. Kendi ülkelerinde de görüyoruz. O kadar ahlak bozulmuş ki Amerika kanun çıkardı eyaletin biri. Papaz olunabilmesi için eşcinsel olması papazlığa engel değildir deme mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Yoksa papaz bulunamıyor kiliselere. Eşcinsel olanlar da papaz olabilir, kanununu çıkarma mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Efendim işte paranın bol olduğu ülke namusunu satarak geçinme mecburiyetinde kalmış. Türkiye nüfusu kadar insanı olan bir ülke. Femen kefara fe aleyhi küfruh. Kim kafirlik yaparsa onun kafirliği kendi aleyhinedir. Birinci derecede zararı görecek olan kendisidir. Ve la yezidul kafirine küfruhum inde rabbihim illa makta. Allah katında o gavurların gavurluğu Allah katında Allah'ın gazabını artırır onlara. Ve la yezidul kafirine küfruhum illa hasara. Kafirlerin kafirliği kafirin zararını artırır. bu 39. ayet-i kerime tekrar tekrar evinizdeki bir tefsirden isterseniz okuyuverin. Kafirin gavurluğu birinci derecede kendisine zarar verir. Kafirin gavurluğu Allah katında Allah'ın gazabını artırır. Kafirin kafirliği gavurun kendisine zararı artırır. Zarar artmaya devam ediyor. Bakınız, istatistikler önemli. Son günlerde boyuna istatistikler yayınlanıyor. Mesela bugünlerde emniyet bir şey yayınlıyor. İşte kapkaççılık geçen seneye oranla, yani 2004 yılı geçen seneye oranla %10 veya %15 artmıştır. Yaralama geçen seneye oranla şu kadar artmıştır. Adam öldürme geçen seneye oranla bu kadar artmıştır. İnmiştir yok, artmıştır diyor. Halbuki ekonomik seviyemiz eskiye göre iyidir. Ben 57 yıllık hayatı bilirim. Çocukluğumuzu hadi çıkaralım, 7 yaşımızı çıkaralım. 50 yıllık, yarım asırlık hayatı bilirim ben. Her ne kadar bu durumumuzdan şikayet etsek de ekonomik yönden hep ileriye doğru gitme vardır. Ha, batıyla kıyaslayacak olursak gerideyiz, çok çok gerilerdeyiz. Ama yine biz kendi kendimizle kıyaslama yapacak olursak her geçen gün iyiye doğru gider. Onun geriye gidişi olmaz. Ama ahlaki yönden geriye doğru gidişimizi emniyetin vermiş olduğu raporlar gösteriyor. Halbuki okuma yazma oranımız da her geçen gün artıyor. Liseli sayımız, efendim üniversiteli sayımız her geçen gün artmasına rağmen olaylar artıyor. Yani batı ahlakına, batı değerlerine ulaştığımız oranda artıyor. Ama hocam orası, geçen yine Avrupalılar kendileri yayınladılar. İntiharlarda Almanya Arnavutluğun çok çok önünde. Çok şükür Türkiye sıralamaya girememiş. Sıralamaya girememiş Türkiye intiharlar konusunda. Bu iyidir bizim lehimizde ama böyle giderse bu eğitim sistemimiz ileride biz de sıralamaya öne doğru geçmeye başlayabiliriz. Bunu önlemenin yolu hepiniz eğitim konusunda yalnız Milli Eğitim Bakanlığı değil, her Müslüman eğitici olmalıdır veya eğitilen olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya öğrenenleri ve öğretenleri seven ol. Onların yanında veya onlara yardım eden ol anlamında bir hadis-i şerifi vardır. Her fert hem ya eğitmen, eğitici veya eğitilen veya eğitime yardım eden olacaktır ki bu eğitim konusunda da benim kastettiğim başta Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, sonra Allah'ın peygamberinin hadis-i şerifleri, sonra Rabbimin tabiata koymuş olduğu kanunlar ki fiziği, kimyası, matematiği, biyolojisi, diğer bilimler. Hepsi Rabbim tarafından koyulmuş, Rabbim tarafından indirilmiş bilgilerdir bunlar. Kul eraeytüm şuraka hükmüllezine ted'une min dunillahi eruni mâzâ halegû minel ardı. Söyle onlara. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım bir. Şu Allah'tan başka kendisine tapındığınız var ya veya tapındıklarınız var ya, onlar yeryüzünde herhangi bir şey yaratmışlar mı? Söyleyin bakayım bana. Bizim biraz önce söylediğimiz. Yani aklınıza ne geliyorsa Kur'an onun cevabını hemen veriyor. Kur'an günlük okuma kitabımız olmalıdır. Günlük olaylarımızı göreceksiniz. Ben sana size şöyle diyeyim. Kur'an-ı Kerim'i masanızın üzerine koyunuz, abdestiniz var ve rastgele açınız. Yani bilinçli olarak değil. Yani Bakara suresini okuyacağım veya İsra suresini okuyacağım veya Yasin suresini okuyacağım diye değil. Şöyle bir yerinden tutunuz, kaldırınız, sağ sayfanın birinci ayetini veya sol sayfanın birinci ayet-i kerimesini okuyunuz. Manasını da okuyunuz. Sizin o günkü hayatınıza yönelik bir şey söyleyecektir size. O günkü hayatınız. Yani bugün yaparsanız bugünkü hayatınızla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Hocam meali okudum anlayamadım. Olabilir. O ayetin bir tefsirini evinizde mevcut olan bir tefsirden okuyuverin. Yok alacağım, o zaman benim telifim olan şifa tefsirini alın derim ben size. Rabbim diyor ki bu Allah'tan başka tapındıklarınız acaba yeryüzünde bir tek şey yaratmış mı? Bir bakın bakalım, söyleyin bana. De onlara diyor Rabbimiz. Ama ilim adamlarımız, yani batılı ilim adamlarımız ne diyor? Yeryüzünde olmayan bir şey yeryüzüne ilave edilemez. Yani insanlık bir şey yaratamaz. Yaratılanlar üzerinde Rabbimin koyduğu tabiat kanunları doğrultusunda bir şeyler yapar. Hani gemiyi yaparız, denizde yüzdürürüz. Demiri de havada uçak olarak yüzdürürüz. Yani yaptığımız bu bizim. Em lahum şirkun fis semavati. Yoksa göklerde onların da ortaklığı mı var? Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetin minhu. Onlara ben bir kitap verdim de o kitaptaki bir delilleri, belgeleri mi var yani Allah'tan başka ortak koşmaya onların? Bel in ya'idul zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura. Zalimler ancak birbirlerini aldatırlar. Birbirlerine vaatte bulunurlar. O vaatleriyle de birbirlerini ancak aldatırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam günümüzde put veya putperest mi var? Bunu çok açıklama ihtiyacı hissediyorum. Allah böyle demiş, ben onunkini değil kendi dediğimi tutarım veya filan adamın, filan grubun, filan devletin, ki batı bugünlerde bastırıyor, onun dedikleri değerler Allah'ın dediklerinden daha değerlidir deyip oraya yönelmek, onu put kabul etmektir. Kendisi de putperest olur. Kendisi yaratılan ve hiçbir şey yaratamayanın sınırlı aklının ürettiğine mi bağlanacağım ben, yoksa beni de onu da yaratan Allah Celle Celaluhu mi? Elbette Allah Celle Celaluhu. Siz de bunu böyle bilir, böyle kabul edersiniz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel FM
0: 103.2.
17: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
20: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فإن

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
11: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Islak dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden dördü beşi. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler, keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur Suresi 39. Tevhid İslam'ın dünya görüşüdür. İslami dünya görüşü hayatı Rabbani değerlerle yücelten kapsamlı, disiplinli ve gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında imanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imana adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar.
cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati olmayanın her şeyi sakat olur. Dinde, imanda sakat olandan sadakat beklenmez. Sadıklarla beraber bir sadakat dünyası kurulmak isteniyorsa, dinde, imanda mutlak manada sadakat sahibi olunmalıdır. Esbab kapılarından geçmeden inayet kapılarına ulaşılmaz. Esbab kapıları kapanmadan inayet kapıları açılmaz. Bu asırda hayatın bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa bu tekerlek kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan uzak durdukça hep kaybeden biz olacağız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel FM. Burası
1: Özel FM, Özel FM.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insan ve allemehul beyan ve en'ame aleyhi bil iman vel ihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Siret-i İnsan derslerimizin dördüncüsünü Allah izin verirse şimdi yapmaya çalışacağız. İnsanı tanımaya çalışıyoruz, aslında kendimizi tanıyoruz. Ama siz de üç dersten de fark etmiş olmanız lazım. Çok kolay da bir ders yapmıyoruz. Biz zor varlıklarız. Bizim zorluğumuz anlatıma da sirayet ediyor. Varlıkta başkalarını anlatsaydık bu kadar işimiz zor değildi. Ama insan Allah'ın yarattığı ve eşrefi mahlukat kıldığı, değer verdiği, hem halifelik diye bir görev yükledik, hem de kabiliyetleriyle, zaafiyetleriyle, farklı bir biçimde özellikler ona bahşettiği bir varlık. Biz de biliyoruz zaten kendimizi. Dolayısıyla kendimize ait bazı şeyleri okurken, o okuduğumuz şeylerle de kıyas yaptığımızda, evet, işin zorluğunu farklı bir biçimde takdir ediyoruz. Allah zor olanı bizlere kolaylaştırsın. Tanım adına insan deyip iki nokta üst üste koyup şöyle bir varlıktır deyip cümleyi bitirince de arkasına bir nokta koyduğunuz zaman iş bitmiyor. Çünkü insan öyle bir varlık ki küçük bir alem ve her insan da bir alem. Yaptığınız tariflerde ortak yönler olsa da herkes bu sınıfa girer diye bir genelleme de yapamazsınız. Aynı anadan, aynı babadan da olsak her birimiz orijinaliz. Nevi şahsına münhasır olarak Allah tarafından yaratılmışız ve her birimiz bir ayetiz aslında. Eğer bir genelleme yaparsak benzeriz. Doğru, benzerlik yönlerimiz var. Ama aynı değiliz. Tıpkı hiç değiliz. Eğer kalkar da böyle bir şey yaparsak baltayı taşa vururuz. Şu anda genel anlamda bizim insani iletişim sahasındaki sıkıntılarımız da bundan kaynaklanıyor. Ama gelin görün ki bugün mesela biz insanın ayet olmasını okuyacağız, öğrenmeye çalışacağız biraz olsun. Müslümanlar olarak bu bilinç Kur'an'ımızda böyle bizim zihinlerimize nakşedilen bir bilinç olmasına rağmen şu anda insani ilişkilerde en büyük arızaları Müslümanlar yaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada onlarca örnekliliği ve zaten kendi hayatı da başlı başına bunun en güzel modeli. Böyle olmasına rağmen, bunları anlatmamıza rağmen, konuşmamıza rağmen, bunlara ait birçok şeyi zihnimizde tutmamıza rağmen en büyük problemi yine biz yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim bir sıkıntımız var ve o sıkıntıyı çok acil bir biçimde çözmemiz lazım. Bizim bilgi diye bir sıkıntımız yok, bilinç diye bir sıkıntımız var. Bilginin bilince, o bilincin de amele dönüşmesi adına bir problemimiz var. O problemin bir an önce giderilmesi lazım. Biz bu derslerde biraz da bunu yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun ve bizi o şuura bir an önce vardırmış olsun. Şimdi güzel kardeşlerim, bir vahyin ilk geliş anını bir hatırlayalım. Miladi 610, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hira'da Cibril-i Emin karşısında birçok hadis kitabında detaylı bir biçimde anlatılan o hadiseyi biz bir yere varmak için biraz özet bir biçimde anlatacağız. İkra dedi, oku. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ma ene bi kari, ben okuma bilmem dedi. Aldı melek, sıktı. Öyle ki kemikleri birbirine girecek kadar. O sıkmanın çok ciddi bir psikolojik tahlili var aslında. İnşallah o derslere geldiğimiz zaman bunları konuşacağız. Çok değil, 5 sene sonra varacağız o derslere. 5 sene sonra oraya geldiğimizde bunun çok farklı bir biçimde açılımlarını yapacağız zaten. Bıraktı, bir daha dedi ikra. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cebrail'in maksadını anlamadı. Efendimizin anladığıyla Cebrail'in söyledikleri aynı değil. Çünkü bunu biz o konuşmadan çıkarabiliyoruz. Cibril'in elinde bir yazılı metin yok. Koyup da Resulullah'ın önüne hadi bunu oku demiyor. Ama ikra diyor. İkra deyince bir şey mi okunması gerekiyor diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz anladığından, kendisi de ümmi olduğu için ben okuma bilmem diyor. Ve ikinci kez alıyor, sıkıyor, bırakıyor. Emir üçüncü kez tekrarlanıyor. İkra diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine aynı şeyi söylüyor. Sonra diyor ki ne okuyayım? İşte buradan da anlıyoruz. Ne okuyayım sözü gelince Cibril-i Emin konuşuyor. Çünkü o almış gelmiş ayetleri. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak ile ahir 5 ayeti orada okumuş oluyor. Şimdi oradan biz bir şey anlıyoruz. Oradaki emir oku salt bir okuma değil. Cümle zaten çok net. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Dolayısıyla bazen okumanın önemini ortaya koymak için biz deriz İslam'ın ilk emri okudur falan. İslam'ın ilk emri oku değildir. İslam'ın ilk emri yaratan Rabbinin adıyla okudur. Eğer Allah adına ve Allah namına okursan İslam'ın ilk emrini, Kur'an'ın ilk emrini yerine getirmiş olursun. Yoksa Allah adına okumadıktan sonra, yaratan Rabbinin adıyla bu işe başlamadıktan sonra istediğin kadar oku, yine Kur'an'ın istediği maksat hasıl olmuyor. Ayetleri aldı aleyhissalatü vesselam, yaşadıkları belli, ondan sonraki olanlar belli, onlar bizim konumuz değil. Şimdi o ayetleri aldıktan sonra o sürece kadar, yani 35 yaşından 40 yaşına kadar Efendimizin geçirdikleri o ayetle başlayan nübüvvet süreci ve o nübüvvet sürecinin getirdikleriyle beraber bu okuma işlemini, Allah adına ve Allah namına okuma işleminin çok farklı boyutları olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlamıştı. Ve anlamıştı ki sadece okunması gereken Kur'an'daki ayetler de değil. Çünkü Kur'an'ın bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başka kitapları da işaret ediyordu. O kitapları da oku diyordu. Onları da okursan gerçek manada okumayı yerine getirmiş olursun. Ayetlerdeki o ifadelerden yola çıkarak alimlerimiz ne yaptılar? Tasnif ettiler. Ayetler nedir? Kaça ayrılır, nasıl tasnif edilebilir, buna ait birçok şeyi söylediler. Ama o tasnife girmeden önce ayet kelimesinin üzerinde kısaca bir duralım. Nedir ayet? Bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alamettir. Sözlükler böyle bir anlam verir. Açık alamet, delil, ibret, işaret, mucize. Ayet diye geldiği zaman ya da çoğulu ayat olarak geldiği zaman buradaki manalardan biri kastediliyor. Oradaki bağlam manayı da zaten bize verir. 382 yerde geçiyor Kur'an'ın tamamında ve bunların hepsi de Kur'an ayetlerini kastetmiyor. Başka ayetleri de söylüyor. İşte buradan yola çıkarak ulema diyor ki o zaman biz fiili ayetler, kavli ayetler diye ikiye ayırmalıyız. Fiili ayetler kainattaki sayısız çeşitlilik ve farklılıklardan oluşur. Kavli ayetler de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da diğer peygamberlere vahiy yoluyla indirilen ayetlerden oluşur. Bu genel bir tasnif. Bir de yine Kur'an'ın ruhuna uygun bir biçimde tasnifat var ki o tasnifat işte buradaki. 4 tane farklı ayetten bahsediliyor. Ayat-ı kainat veya ayat-ı afak, afaki ve enfüsi diye biliyorsunuz ikiye ayrılım var. Ben onu ayat-ı kainat diye de biraz daha içerisine farklı şeyleri dahil etmek için de isimlendirdim. Ayat-ı insan veya ayat-ı enfus, ayat-ı hadisat veya ayat-ı makturat, ayat-ı Kur'an veya ayat-ı mastura. Bizim en fazla bildiğimiz bu dördüncüsü. Birer cümleyle bunları size bir açıklamak istiyorum. Aslında çoğunu siz anladınız ama yine de kısaca bir tarif yapmakta fayda var. Ayat-ı kainat veya ayat-ı afak, evren, kainatın tamamını kastediyoruz. Dış dünya, bizim dışımızdaki olan her şey. Bir kitap mı? Bir kitap. Peki hangi kitap katipsiz ki kainat kitabının da katibi olmasın? Onun da katibi var. Katibinin kim olduğu da belli. Evrendeki her şey aynen Kur'an'daki ayetler gibi, süreler gibi belli bir değere tabidir aslında. Emin olun, bir insan kainat kitabını ön yargısız bir biçimde okusun, çiçeğe baksın, böceğe baksın, hayvana baksın, göğe baksın, yere baksın, galaksilere baksın, yani zerreden küreye kadar bir şeylere baksın, geleceği nokta la ilahe illallah noktasıdır. Çünkü inanılmaz derecede bir

bakar, en son la ilahe illallah der. Çünkü onlar doğru bir biçimde okunduğu anda sahibini götüreceği yer belli. Bu kadar mahlukat, çeşitli, bir sürü, sayılmayacak kadar fazla, hepsine söylüyor: kullu şeyun ayat yedullu ala innehu vahid. Bütün her şeyde ayetler var ve hepsi de diyor ki bir tek yaratıcı var, el vahid olan var. Mahlukatın kesreti ve çeşitliliği ve yine evrende olan düzen, nizam bir şeye işaret ediyor: bu kadar düzeni, çeşitliliği ancak bir yaratıcı var edebilir ve bu uyumu devamlı bir halde sağlayabilir. Dolayısıyla ayat-ı kainatı okuyan bir insanın varacağı nokta böyledir. Allah bize de, bundan mahrum olanlara da okumayı nasip eylesin. Çok ayet var. Ali İmran 191 sadece delil olarak gösterelim biz. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Ne derler? Rabbena ma halakte hâze batıla. Subhaneke fekine azabenlar. Onları gördükleri anda derler ki sen bunların hiçbirini batıl olsun diye, boş olsun diye, boş iş olsun diye yaratmadın. Subhaneke, seni her şeyden tenzih ederiz, bizleri de ateşin azabından koru. Eğer okursa okurduğu anda varacağı nokta burası olduğunu söylüyor. Burada bir şey söyleyeyim, konumuz bu değil. Buralar sadece bizi asıl konumuza götürecek. Biliyorsunuz bir de ayetler muhkem ve müteşabih olarak muhteva itibariyle de ikiye ayrılır. Kainat kitabının her bir ayeti muhkem bir ayettir diyeyim ve buca bir nokta koyayım. Eğer girersem oranın izahına çok şeyler söylerim orada. Ama kainattaki her ayetin muhkem olduğunu bilelim, ona göre okuyalım. Ayat-ı insan veya ayat-ı enfus, konumuz asıl bu. Nedir ki ayet bunlarda? Ne yok ki? Yaratılışımızdan ahlakımıza, düşüncelerimizden duygularımıza, akıllarımızdan kalplerimize, iskeletimizden bedenin diğer organlarına, rüyamızdan uykumuza, ölümümüzden tekrar dirilişimize, birbirleriyle münasebetimizden, birbirimizle münasebetimizden, kainatla münasebetimize, her şey ama her şey birer ayet, birer mucize. İşte buna işaret olsun diye Kur'an diyor ki ve fil ardi ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsirun. Kesin olarak inananlara yeryüzünde ve kendi nefislerinizde, kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır, görmez misiniz diyor Zariyat 20 ve 21. ayetlerde. Şimdi tam burada işte biz, hadis midir değil midir, bazı muhaddisler arasında bir tartışma var ya, men arafe nefse fakat arafe rabbe hadisini yazdığımızda örtüşüyor işte. Kim kendi nefsini tanırsa Rabbini tanır. Baksa, kendisini ayet olarak görse, karşıdakini ayet olarak görse, biraz önce söylediğim yaratılıştan, ahlaktan, duygudan, düşünceden, bedenden, vücuttan, şuradan buradan, bunların her birini birer mucize olarak kabul etse ve okusa, geleceği nokta oranın onun da la ilahe illallah noktasıdır. Çünkü başka bir şey söyleyemez. O kendisini ayet olarak okuduğu an o ayetin sahibinin yüceliğini, kudretini takdir etmek durumunda kalacak. Ayat-ı hadisat veya ayat-ı makturat, olan biten her şey, başımıza gelenler, başkalarının başına gelenler, imtihanlar, belalar, musibetler, olaylar, kazalar, aklınıza gelen her şey, her biri bir ayet mi? Okursak öyle. Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir şey yok. Allah'ın dünyasında Allah konuşuyor. Malikül mülk o, hükümranlık onun elinde. Yani yaratıp da haşa, bugün batıl bir düşüncenin anladığı gibi emekliye ayrılan bir Allah yok. Ama işin ilginç tarafı,
Biz de bazen farkına olmadan böyle düşünüyoruz. Sanki Allah hayata müdahil etmiyormuş gibi bir algı var zihinlerimizde ya da hayatlarımızda. Ve

0: Allah'ın hükümranlığını, Allah'ın o büyük Rablığını mabetlere, belli alanlara sıkıştırma gibi bir yanlış algı var bizde. O algının zaten şu anda faturasını ödüyoruz aslına bakarsanız. Ama Allah malikül mülktür. O mülkünün yegane malikidir, sahibidir. Böyle anladığınız zaman her şey ne olduysa bir ayet olarak okunur, hadisat şeklinde değerlendirilir. O da bir kitap olarak Allah'ın verdiği mesajlar çerçevesinde değerlendirilir. Rahman suresinin 29. ayeti de buna delil olarak kullanılabilir. Göklerde ve yerde bulunan her varlık ona muhtaçtır. O her an hayata ve varlığa bir şekilde müdahildir. Her şey onun tasarrufundadır. Onun tasarrufunda olmayan hiçbir şey yok. Dördüncüsü ayatı Kur'an ve ayatı Mestura satırlardaki ayetler biliyorsunuz. Kur'an ayetleri, bunu zaten biliyoruz. Bunun onlarca delili var. İbrahim suresinin birinci ayetini de bu çerçevede değerlendirelim. Şimdi benim güzel kardeşlerim, asıl bizim konumuz insanın ayet olması. Eğer biz insanı ayet olarak değerlendirmezsek, ayet değilse alettir. Alet olarak değerlendiririz ve bu da insan algımızı, hem kendimizi hem başkasını anlama, tanımlama, onlarla münasebet kurma, kendi nefislerimizle münasebet kurma konusunda ciddi bir biçimde bizi sıkıntıya sokar. Biz insanın ayet olduğunu birçok çerçeveden değerlendirebiliriz. Ama ben istiyorum ki biraz maddi deliller üzerinden bazı şeyleri size söyleyeyim. Asıl konumuz anatomi değil, fizyoloji de değil, ama biraz belki de haddimizi aşarak o alanlara biraz gireceğiz. Çünkü oradan alacağımız çok güzel mesajlar var. Özellikle gençler biraz daha bu tarz şeylere ilgi duyuyorlar. İstiyorum ki onlar biraz daha meseleye vakıf olsunlar ve etrafındaki gençlere, inanç noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan, çözülen insanlara bazı şeyleri onların anlayacağı şekilde onlara iletmiş olsunlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şu beden var ya, taşıdığımız şu beden, Allah'ın bize verdiği şu emanet bir alem. Öyle bir alem ki binlerce ülke var burada. On binlerce şehir var. Yüz binlerce kasaba var. Milyonlarca köy var şu bedende. Biz kendi bedenimizi bu nazarla hiç okumuyoruz. Ayet olarak görmediğimiz için ve artık bizimle alışkanlık kesbettiği için bu çerçeveden hiç değerlendirmiyoruz. Bu insan dediğimiz ve bedeni oluşturan şeyde üç tane temel sistem var. Duygu sistemi, düşünce sistemi, vücut sistemi. Ben duygu sistemini ve düşünce sistemini ileriye bırakıyorum. Çünkü orada başka konulara da gireceğiz bu iki sistemle alakalı. Özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insan tanıma, karakter okuma, mizaçlarına göre insanları yönlendirme meseleleri biraz daha bu iki tanesinin konusuna ait şeyler. Onlar ileride yeniden konumuz olacak. Bu vücut sisteminde acayip bir şey var. Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki, İnanın okudukça, gördükçe sadece Subhanallah diyorsunuz. Başka da bir şey diyemiyorsunuz. Bu kadar mı bir nizam olabilir? Bu kadar mı bir düzen olabilir? Bu kadar mı gerçekten bir alem olabilir? Alem içerisinde alem olabilir. Biz vücut sistemimizi 7 tane temel başlıkta ele alabiliriz. İskelet sistemi, kas sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi ve hormonlar sistemi. 7 tane başlıkta. Dikkat edin. İskelet, kas, dolaşım, sindirim, boşaltım, solunum ve hormonlar. Burada 3 şey yok. Mesela beyin, bedenin bir parçası olmasına rağmen bu 7 sistemden birine dahil değil. Kulak mesela, yine buraya dahil değil. Göz mesela yine buraya dahil değil. Bunlar niye dahil değil? Bunlar ayrıca bir alem. Mesela biz sadece gözü konuşsaydık, ya da ben değil de bilen bir adam konuşsaydı, burada göz meselesini, daha konusunu bilen bir insandan dinleseydik, o bile bize yeterdi. Zaten beyin acayip bir şey. Yani bilmiyorum onu girebilir miyiz biz? Girmemiz ne kadar doğru olur? Girersek altında kalır mıyız, çıkar mıyız bilmiyorum ama bir şekliyle onları işlediğimiz zaman az bir şey, yüzeysel bile biz değerlendirdiğimizde bizim söyleyeceğimiz şey ne olacak biliyor musunuz? Subhanallah diyeceğiz. Maşallah diyeceğiz. Hayran olacağız. Ufacık bir devran olmamız hayran edecek bizi. O zaman ne kadar büyük bir emanet taşıdığımızı fark edeceğiz. Aslında biz neymişiz ya böyle? Biz neymişiz? Nasıl bir şey taşıyormuşuz ama ne kadar basit şeylerin arkasına düşmüşüz. Allah bize neleri emanet etmiş ama biz onlarla uğraşmayıp da nelerin arkasındaymışız diye bir noktaya geleceğiz. Bu iskelet sistemi hepiniz biliyorsunuz. Bedenimizin bütün hareketlerini biz bu sisteme borçluyuz. Ama inanılmaz bir uyum, aynen bir yapboz parçaları gibi birbiriyle inanılmaz derecede mutabakat sağlayan bir sistem var burada. Bir insanın 206 tane kemiği var. Çocukken aslında bu 350 ama büyüdükçe kemiklerden bazıları birbirleriyle birleşiyor ve bir yetişkinin vücudunda 206 tane olmuş oluyor. İnsan vücudunun neredeyse %20'sine denk geliyor ağırlığı. Diyelim ki 80 kilo ağırlığında bir insan bedeninde 16 kilogram iskelet oluşuyor. Ve bu iskeletin kendine özgü birçok şeyleri var. Tabii şişmanlayınca durum nasıl bir noktaya geliyor onu da biz iyi biliriz. Bizde o zaten fazlaca var. Şimdi şu sisteme Kur'an dikkat çekiyor benim güzel kardeşlerim. Bakara suresinin 259. ayetini siz başından sonuna okuyun da ben oradan bir cümleyi sadece söyleyeceğim. Diyor ki Rabbimiz kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Bu ayet ileride bir daha bizim konumuz olacak. O sonradan et giydirme meselesi daha farklı mucizelerin de anlaşılmasına katkı sağlayacak.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Yasin suresinin 78-79. Ayetleri biliyorsunuz, Übey İbni Kalef böyle çürümüş kemikleri alıp Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kendisi dehriydi, yani zamana inanırdı. Allah'a inanmazdı adam. Bizi zaman yarattı, bizi de zaman yok edecek derdi. Böyle çürümüş kemikleri Resulullah'ın huzuruna getirip bunlar mı tekrardan dirilecek? Bu kemikler mi bir daha hayat bulacak diye Efendimiz'e sorduğu zaman Allah cevap verdi onun yerine. Çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş diye sana sorana de ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden bir kez daha diriltecek. O her türlü yaratmayı gayet iyi bilendir. Rabbimiz bu hakikate dikkatleri çekiyor. Ne diyorlar biliyor musunuz bilim adamları? Bir mühendislik harikası diyorlar buna. Ve buradan ilham alarak son yüzyılda büyük gökdelenleri, köprüleri inşa ediyorlar. Öyle bir uyum var ki burada, bu uyuma bağlı bir biçimde onları yapıyorlar. Bu mühendislik harikasının verdiği o kadar çok mesaj var ki ben sadece birkaç tanesini size söyleyeyim. Bakın, vücudumuzdaki o iskelet, hareketlerimiz birer mucize. Kemikler arasında var olan mükemmel yağlama sistemi bir mucize. Yük taşıma kapasiteleri bir mucize. Kemiklerin kendi yapıları, dokuları, hücreleri, damarları, sinirleri birer mucize. Kalsiyum ve fosfor depolama sistemleri birer mucize. Kemik iliği bir mucize. Kendi kendini tamir etme özelliği bir mucize. Omurga sistemi başlı başına bir mucize. Kemikler arasında mekanik dizayn bir mucize. Beyni koruyan kafatası bambaşka bir mucize. Ve biraz önce gördüğünüz o iskelette var ya, hiçbir yerdeki kemik birinin aynısı değil. Mesela biz kafatasımızdaki kemiklerimizin, akciğerimizi alan, sarmalayan o göğüs kafesinin üstündekiyle aynı olsaydı nefes alıp veremezdik. Buradaki kemik yapımızla buradaki aynı değil, ayaklar da öyle. Her birisinin kendine özgü bir hali var. Şimdi bütün bunları gördüğünüz zaman ayet mi alet mi ne diyeceksiniz? Ayet diyeceksiniz, başka bir şey değil. Allah'ın o büyüklüğünü, yaratmadaki kudretini, o yaratmadaki uyumu, yani o ilahi tasarımı gördükçe Subhanallah demekten kendinizi alamayacaksınız. Arabaları düşünün. Arabaların çalışabilmesi için bir motora ihtiyaçları var değil mi? Motor olmazsa araba çalışmaz. Mesela bazı uçaklar var, büyüklüklerine göre 1, 2 ya da 4 motorla çalışıyor. Bir soru sorayım size. İnsan vücudunda kaç tane motor var? 6 milyar motor var. Şu beden 6 milyar motor taşıyor arkadaşlar. Ve o kas sistemi olmasa biz birçok hareketimizi yapamayacağız. Elimi kaldırıyorum, bu sistemle kaldırıyorum. Ve o nasıl yönetiliyor, nasıl bir hale geliyor, o kasların birbirleriyle uyumu nasıl, kas lifleri nasıl birbirleriyle ilişki halindeler, bu manada o motorların çalışabilmesi için ilk kontağın, öyle diyelim, arabayla kıyaslayalım ki anlaşılsın, ilk kontağın çevrilmesini kim sağlıyor, vücuttaki haber alma ağı nasıl, bunlar nasıl çalışıyor ve nasıl bir düzen var? Mesela böyle videolar var, gençler özellikle bilirler, yine ben söyleyeyim izlesinler. Bir yumruk yese mesela bir insan, o yumruğu yediği anda bedenin nasıl reaksiyon gösterdiğini izlediğiniz zaman hayran oluyorsunuz. Bu ben miyim diyorsunuz. Şu gördüklerim benim içimde mi oluyor diye diyor, kendi içinizdeki o ayetlere hayranlığınız artıyor. Ve gerçekten insan bunları gördükçe Subhanallah demekten kendini alamıyor. Bir insan bu bilgileri bilip bu kadar ayetin katipsiz bir biçimde ortaya çıktığını söylemesi zaten garip bir durum. Kendi kendini inkar etmesi demektir bu. Dolayısıyla buradaki bu ayetler farklı şeyler söylüyor bize. Bir sürü nehir var arkadaşlar bizim vücudumuzda ve bu nehirlerde sürekli bir şeyler taşınıyor. Öyle ki 100 trilyon hücre dolaşıyor vücudumuzda ve insan bedeninde bulunan 25 trilyon küçük kırmızı hücre hiç durmadan yenilenerek devam ediyor. Yük taşıyor yani. Olağan koşullarda, yani bir hastalık olmasa, bir şey olmasa, sıkıntı olmasa, vücutta saniyede yaklaşık 2,5 milyon alyuvar üretiliyor. Ayet mi? Alın size ayet. Ve daha neler neler. Ben sadece az bir şey size söylüyorum. Sindirim sistemi mesela, hepinizin çok iyi bildiği, bizim çok iyi çalıştığımız sistem bu, sindirim sistemi. Bu sistem 15 parçadan oluşuyor. Ağızdan başlıyor anüse kadar, 10 metre uzunluğunda bir köprü, 10 metre uzunluğunda bir sistem bu. Tasarımı bile mucize bir şey. Yani bu kadar uzun bir şeyin vücutta bu kadar güzel bir biçimde konabilmesi de yine bilim adamlarının tespitiyle gerçekten harikulade bir şey. Ve buradaki sistem acayip bir şeyle yürüyor. Mesela ağzınıza götürdüğünüz andan itibaren yemeği, vücut farklı bir biçime giriyor. Boşaltım sistemi, bunu da biliyoruz zaten. Vücudun arıtma sistemidir aslında bu sistem. Böbrek var ya, tek bir böbreğin içerisinde 1 milyon 200 bin adet süzgeç var. 1 milyon 200 bin adet. Alın siz buranın üzerinden bir kıyas yapın. Solunum sistemini de biliyorsunuz. Mesela burun inanılmaz bir şey. Sadece burun için bile saatlerce konuşmak gerekir. Nasıl 3000 kokudan o kokunun ne olduğunu bir saniyeden daha az sürede tespit edip vücuda bunu bildirmesi ve ona göre de vücudun kendine bir konum belirlemesi, reaksiyon göstermesi başlı başına bir şey. Ve en son hormonal sistem de ayrı bir şey ki bunun üzerinde de ayrıca durmak lazım. Bizim asıl konumuz bunlar olmadığı için biz biraz hızlı geçiyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bütün bunlar ne gösteriyor bize? İnsanın vücudu alet değil ayet. Düşünce dünyası, eğer onu konuşsaydık daha hayran olacak şeyler söyleyecektik. Ya duygular, duygular konusunda daha şu anda bile modern bilim istenilen noktaya gelemedi. Çünkü o konu farklı bir şey, farklı bir dünya. Ama göreceksiniz, eğer biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanla muamellerini ve insan tasavvuruna ait bazı şeyleri okuduğumuz anda belli şeyler bizim zihnimizde daha da berraklaşmış olacak. Böyle olmasına rağmen modern hayat insanı aletleştirdi. Alet görüyor. İnsan nasıl alet olarak görülebilir diye itiraz edebilirsiniz. Alet malumunuz nesne, araç, makina demek. Böyle bir itirazı belki anında yapabiliriz ama gelin modern hayata şu gözle bir bakalım. Kadın şu anda modern dünya için bir meta değil mi? Alet işte. Çocuk mesela alet. Yaşlıya verilen konum aslında modern dünyanın ve modern zihnin. Bu modern deyince ben artık kendimizin dışını demiyorum. Çünkü Müslümanlar olarak biz de bu hale geldik ne yazık ki. Bir muhacir mesela, ülkemize gelmiş bir muhacir. Nereden gelirse gelsin onun adı muhacirdir. O muhaciri insan olarak mı görüyoruz, alet olarak mı görüyoruz? Bir işçiyi insan olarak mı görüyoruz, alet olarak mı görüyoruz? Bütün bunları sorguladığımız zaman aslında bugün modernizm rüzgarından bizim de çok ciddi bir biçimde etkilendiğimizi görürüz. Kadın meselesini konuşsak çok şey söyleriz de ben direkt bize hitap eden birkaç şey size söylemiş olayım. Baba mesela evladını alet görüyor. Nasıl bir evlat istiyor? Kurmalı saat gibi. kurayım, hiç karşımda konuşmasın, bana itiraz etmesin, ne dersem eyvallah etsin, geleceğini ben tayin edeyim, evleneceği kadını ben seçeyim, işini ben kurayım, o da sadece sen bilirsin babacığım desin, bana ittiba etsin, baş sallasın, böylece güzel güzel geçinip gidelim. Nasıl bir evlat istiyor baba? Alet. Böyle bir evlat mümkün mü? Hele böyle bir dünyada mümkün mü? Böyle bir beklenti içerisine girmeye hakkımız var mı? Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, siz iradenizi bana teslim edeceksiniz. Sizin iradenizi ben yönlendireceğim. Bana bu konuda hiçbir tane itirazda bulunmayacaksınız diye bir söz söylemiş midir? Asla. Peki evlat nasıl baba görüyor? Alet. Baba dediğin zaten bankamatik kartıdır. Sok bankamatik kartını. Parayı al, o kadar. Ne sorsun, ne soruştursun, ne beni sorgulasın, ne dersem hepsini onaylasın, ne söylersem hiçbir şeye itiraz etmesin, benim söylediklerimin hepsinin altına bir imza atsın, kabul etsin. E tamam, böylece gül gül gülistanlık geçinip gidelim. Böyle bir algı da aslında evladın zihninde varsa, ki var, çoğunda var ne yazık ki, o babayı alet olarak görüyor. Ayet olarak görse bunun böyle olmayacağını çok iyi bilir. Kocaya bakıyorsunuz, alet bir hanım istiyor. Leb demeden leblebiyi anlayan, atom karınca gibi evin ortasında dolaşıp duran, hiç babasının evine gitmek istemeyen, babasının evini unutan. Çünkü kocaların çoğu istemez hanımlarının çok sık babaların evine gitmesini. Hep evde duran, hep evle ilgilenen, çoluk çocuğuyla ilgilenen, hiçbir şey istemeyen, hep emredersin kocacığım diyen, sen nasıl istiyorsan öyle olsun diyen bir koca istiyor. Böyle bir beklenti karşıdaki insanı alet görmektir. Var mı peki bu? Mümkün mü? Böyle bir hayat, böyle bir düzen mümkün mü? Karşıdaki insan eğer insansa onun da bazı talepleri olacak. E kadın nasıl bir koca istiyor? Alet gibi istiyorsa eğer, günde 40 kez istiğfar eder gibi ikide bir gelsin, seni seviyorum karıcığım desin, nişanlılıkta olduğu gibi hep güzel güzel sözler söylesin, ne istersem alsın, itiraz etmesin, benim ailemi çok sevsin, ne zaman desek hadi babaya gidelim, tamam karıcığım desin gelsin, ben gidip orada günlerce kalsam itiraz etmesin, ilahir bana, babasına, annesine ait şeyleri istemesin. Bu tarz beklentileri biliyorsunuz. Bunları çoğaltın. Mesela hoca talebe ilişkisinde var. Talebe hoca ilişkisinde var. Hoca mesela eğer talebeyi alet görüyorsa ondan beklentilerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Alet olarak görmeye başladığı zaman bir kere en büyük problem beklenti noktasında itidal çizgisi sarsıldığından dolayı doğru bir insan algısı oluşmadığı için, o insan algısı oluşmamasından kaynaklanan iletişim kazaları oluyor. Bugün bizim en büyük problemimiz bu. Niye anlaşamıyoruz babalarımızla? Bunun için. Niye anlaşamıyoruz hanımlarımızla? Bunun için. Niye anlaşamıyoruz kayınvalidelerimizle? Bunun için. Niye anlaşamıyoruz arkadaşlarımızla? Bunun için. Biz birbirimizi öyle kabul etsek, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi. İnanın arkadaşlar, ben bazen okuyunca böyle kitabı bırakıyorum, elimi koyuyorum çenemin altına, ya nasıl bir şey diyorum bu, aciz kalıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o insan okuyuşuna aciz kalıyorum. 5 yaşındaki çocuklarla Allah Resulü'nün bir münasebeti var. Hangi biriniz mesela bir gün küçük kardeşlerinize, çocuklarınıza, yaşı bizden biraz büyük olanlar torunlarına kendisini binek etmiştir şu çağda, hangi birimiz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz defaatle torunlarının ikisini, bazen de Üsame'yi, üçünü sırtına bindirir, evin içinde onları gezdirir böyle. Buna şahit olan Hazreti Ömer, Ebu Eyyub El Ensari, Cabir bin Abdullah, ya Resulallah bu ne hal? Cahiliyenin karanlığında şahit olmadıkları ve görmedikleri bir şey. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın memnuniyetini görünce, ne güzel süvariniz var, ne güzel süvariniz var diye çocuklara takdirane cümleler söylediklerinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne güzel bineğiniz var diye söylediklerinde, aleyhissalatü vesselam Efendimiz üstündekileri işaret ediyor, binek güzelse süvarileri de güzel diyor. İlişki bu. Gençlerle bakın, mesela şöyle bir tablo göreceksiniz. Zeyd bin Sabit diyor ki biz gençler 16 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında, burada ben de babayım, hepimize bir ders olsun. Niye evlatlarımız yanımızda durmuyor, oturmuyor? Niye gençler bizim yanımıza geldiğin zaman hemen kaçmak istiyor, gitmek istiyor? Bir ders çıkaralım buradan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize geldiği zaman Zeyd bin Sabit diyor, biz gençler oturmuş Medine'de konuşuyoruz havadan sudan. Ne konuşuyorlarsa, işte bugünkü gençler ne konuşuyorlarsa onlar da onu konuşuyorlar. Bize geldiğini gördüğümüz zaman diyordu ki hadi sözlerinizi değiştirin, Resulullah geliyor. Sözlerimizi değiştirir, Allah Resulü'nün hoşlanacağı sözler söylerdik. Resulullah gelir, selam verir, içimize oturur. Ne konuşuyordunuz diye sorar bize. Biz de onun memnun olacağı şeyler söylerdik, güler. Bilir ki onları konuşmuyorlar. Hayırdır, önceki mevzuya girelim. Öncekine. Neyse o, öncekine girelim. Ya böyle bir hoca diyelim mesela, onun konumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bugünün dünyası için söyleyelim. Böyle bir hoca olsa genç kaçar mı onun yanında? Bu dünyayı görüyor orada, havayı görüyor. Ben anlayamıyorum. Bizim dinimizin en büyük özelliği arkadaşlar, en büyük özelliği sadeliktir. Bu din rol kaldırmıyor. Role girdiğiniz an bu dine ihanet ediyorsunuz. Şöyle iyi gözükeyim de insanlar beni iyi görsün. Şöyle havalı civalı, heybetli, şunlu bunlu olsun. İşte karizmayı çizmeyelim, şöyle olalım, böyle olalım. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Böyle bir şey yok ya. Evet, kendinizi terbiye edin. O terbiyeyi hayatın tamamına yayın. Ama bu din rol kaldırmıyor. Nasılsan öyle. Sadeliktir bu dinin asli şeyi. Eğer sadelik olursa o sadelik etraftaki insanlara da sirayet edecek. Dolayısıyla sağlıklı bir toplum oluşacak. Olgunlarla bakıyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimizi aynı. Yaşlılarla bakıyorsunuz aynı. Akli anlamda engelli olan, bedeni anlamda engelli olanlar aynı. Akli anlamda engeli olan bir hanım Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinden tutuyor. Saatlerce Medine'de dolaştırıyor. Efendimiz diyor tamam mı, nereye götürüyorsun beni? Ya Resulallah şuraya da gidelim diyor. Oraya da gidiyor. Bir yere daha, oraya da gidiyor. Böyle bir halde o saatlerini ona harcıyor. Şimdi bunu gören insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah demezler mi? Sadelik görüyor çünkü. O sadeliği görüyor. Bakın Zahir bin Harun isimli birisi var. Medine'nin köylerinde bu Zahir'in bedensel anlamda bazı engelleri var. Hatta öyle ki kendisi anlattığı için söylüyoruz. Çok iyi bir görüntüsü olmadığı için insanlar pek de onunla muamele etmek istemiyorlar. Almış köyden bir şeyler getirmiş, pazarda satıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Zahir'i görüyor. Şimdi Resulullah'ı görüyoruz. Varıyor, Zahir'in iki gözünü kapatıyor, bir sarılıyor. Tanı bakayım beni diyor. Kim olacak? Allah Resulü'nden başka kim yapar? Zahir diyor anladım Resulullah olduğunu. Böyle sırtımı ona yasladım. Daha fazla vücudum ona değsin diye ona dokunmaya çalıştım. Bu hal kaç dakika devam ediyor? Sonra ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Zahir bizim şehrimiz, biz de onun köyüyüz. Yürekler fetheden bir cümledir bu. İşte aleyhissalatü vesselam efendimizin insanı ayet görerek kurduğu bu münasebet sağlıklı bir toplumun oluşmasına neden oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, insanı alet görürsek ne olur, ayet görürsek ne olur? Şöyle koyayım. Siz bakın, bazen diğer tarafa da bunu göstermiş olurum. Alet gören nesneleştirir. Ayet gören değerini takdir eder. Eğer insanı alet görürseniz nesneleştirirsiniz. Ama ayet görürseniz değerini, zaten Allah söyledi Kur'an'da. Geçen ders biz bir miktarını söyledik. Dersler boyunca da başkalarını da söyleyeceğiz. Ne yapar? Değerini takdir eder. Eğer alet görürse umursamaz. Ama ayet gören okumak için gayret gösterir. Eğer birbirimizi alet görseydik daha fazla birbirimizle tanışmaya çalışırdık. Aman benimle işi olmasın deyip yolumuzu çevirmezdik. Çünkü bir ayet, sana bir ayet geliyor. Okumaz mısın o ayeti? İnsanı ayet olarak gördüğü anda ben bu ayetle bir tanışmalıyım. Bu ayeti tanımalıyım. Kendimi de ona tanıştırmalıyım diyerek bir şeyle hareket edecek. Ama alet görürse bana ne? Umursamaz bir tavıra girecek. Alet gören insanı hep kendini haklı zanneder. Ayet gören insaflı olmaya çalışır. Çünkü ayetse eğer, o da haklı olabilir, ben de haklı olabilirim. İnsaf dediğiniz duygu, o özlemini çektiğimiz adalet meselesinin ortaya çıkmasının en önemli sebebidir. Bugün adalet yoksa içimizde insaf duygusunun istenilen oranda olmamasından kaynaklanıyor. Bunu da unutmayalım. İnsaf nereden geliyor Arapçada? Nısftan geliyor. Nısf ne demek? Yarı demek. Peki ne demiş oluyoruz? %50 ben haklı olabilirim, %50 de sen haklı olabilirsin. İşte ne oldu? Ayet gördün onu. Ayet gördüğün için ona da bir yer koydun. O yer çerçevesinde insaflı olmaya davrandın. Alet gören kibirli davranır. Ayet gören onu kendisinden hayırlı bilir. Bugün kibir adına bir hastalığa kapılan insanlar sorgulasınlar kendilerini, varacakları nokta burasıdır. Başkalarını alet gördüğü için kibirli. Kendisi üstün, kendisi farklı, ayrıcalıklı. Onun özel özel hususiyetleri var. Allah'tan sanki özel bir şey almış gibi kendini görüyor. Yerden ayakları kesilmiş, zaten baston yurtmuş, hiç başını maşını bile sallamıyor. Dik geziyor, burnundan kıl aldırmıyor. Bütün insanlara tepeden bakıyor. Böyle bir anlayış. Niye? Çünkü diğerlerinin hepsi alet onun nazarında. Alet olduğu için onlara üstünlük taslama hakkına sahip olduğunu zannediyor. Ne diyorlar biliyor musunuz bazı İslam büyükleri? En güzel takva şu: evden çıktın, bir daha eve dönene kadar karşılaştığın her insanı kendinden daha hayırlı görmendir. Bunu yapan adam takvalı adam. Biz takvayı hep bazı alanlara sıkıştırıp duruyoruz. Ama takva dediğiniz şeyin bir tane tanımı da bu. Ve sahabe de bunu söylüyor. Etba-i tabiinden de bu sözleri görüyoruz. Hem Abdullah İbni Ömer'den hem Hasan-ı Basri'den biraz önce size aktardığım sözün benzerlerini duyuyoruz. Dolayısıyla bir insan ayet gördüğü an asla ve asla kibirli davranamaz. Alet gören ırkçılık yapar. Ayet gören üstünlüğü takvada arar. Çünkü Allah öyle dedi. Bana ait olmayan bir şeyle ben nasıl kalkıp başkasına üstünlük taslayacağım? Irkçılık budur ya. Hangi birimiz ana babamızı seçtik, coğrafyalarımızı seçtik, rengimizi seçtik, dilimizi seçtik? Hangi birimiz seçtik? Allah yarattı bizi. Tamam, yarattığına takdir ediyoruz. Türk yaratmışsa baş göz üstüne, Kürt yaratmışsa baş göz üstüne, Laz yaratmış, Çerkez yaratmış, Roman yaratmış, Arap yaratmış, ne yaratmışsa, ne olarak var etmişse hiç sıkıntımız yok bizim. Biz ona elhamdülillah deriz. Bazıları diyor ya elhamdülillah Müslümanım gibi, elhamdülillah Türk'üm, elhamdülillah Kürt'üm. Ben yadırgamıyorum bunu. O da hamd edilecek bir şey. Ama asıl sıkıntı şu: kalkıp da kendini ayrıcalıklık görüp başkalarına tepeden bakmaya başlayınca, kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek manada, kamil manada iman etmiş olamayız. Bunu bir kere Allah Resulü temel bir kaide olarak koyuyor. Ben şunu da anlamıyorum. Bazen kardeşliği konuştuğumuz zaman hemen güzel arabesk cümlelerimiz var bizim. O cümlelerden bir tanesi de şu: biz 1000 yıldan beri kardeşiz, etle tırnak gibiyiz. Tamam, vallahi öyle, billah da öyle. Öyle de güzel kardeşim, hep et sen oluyorsun, tırnak ötekisi oluyor. Biz bunu eğer sünnete göre anlayacaksak, gel bazen sen et ol, ben tırnak olayım. Bazen de ben tırnak olayım, sen et ol. Ama sen hep et olursan ben uzadığım zaman kesersin beni, atarsın. Zaten öyle yapıyorsun. Dolayısıyla meseleyi takva boyutuyla ele aldığımız zaman hiçbir şekilde bu manada bir ayrıcalığı konuşmamamız gerektiğini de anlamış oluruz. İşte alet görürsek ne olur? Ayet görürsek ne olur? Eğer bu bilinçte olsak, önümüze çıkan her kardeşi şöyle bir sarılırız, musafaha ederiz, günahlarımız dökülsün diye, değil mi? Bu manada böyle bir sarmalarız, aramızdaki muhabbeti, kardeşliği arttırmak için. Sonra deriz ki gel gel bugün bana nazil olan ayet, seni bir okuyayım, sen de beni bir oku. Birbirimizi okumaya başlarız. O anda sana nazil olan bir ayet o. Allah senin önüne çıkardı. Kim bilir sana neler söyleyecek, eğer sen ibret alabilirsen. Unutma, Kur'an bize bir hakikati de söylüyor. Adam eğer her şeyi okunacak bir kitap olarak görürse, vallahi kargadan da bir sürü ders alır. Karga, Kabil'e bir insanın nasıl defnedileceğini gösterdi, öğretti. Eğer insan bu nazarla okursa, yanlış örnekler bile insana ders verir. Yanlış örnekler bile insana bu manada bazı bilinçler kazandırtır. Yeter ki okumayı bil, yeter ki bu manada bazı şeyleri sen de anla. Allah anlayanlardan etsin ve hepimizi birbirimize ayet kılsın. Nazil olmuş ayetler olalım. O ayetler de inşallah doğru okumalarla bize kulluk adına büyük bir kazanca dönüşmüş olsun. Gelelim insanlığın aynalarına. Bugün size insanlığın aynalarında hepinizin çok yakinen tanıdığı bir büyük sahabinin son anlarından bahsedeceğim. Sahabi Efendimiz kim biliyor musunuz? Alimlerin imamı Muaz İbni Cebel. Son anlarında bir akıbet korkusu var ki hepimizin gerçekten ciğerini dağlaması gereken bir korku. Fatiha suresinden biz bir bilinç öğreniyoruz benim güzel kardeşlerim. Fatiha suresi nimet verilenlerin yolunda yürüme adına bize bir bilinç uyandırırken aslında bize şunu söylüyor. Yola çıkın, yolun hakkını verin, yolda kalın, yola çıkartın başkalarını ve yolda ölün. Eğer bu sonuncusu olmazsa var ya, bu dört tanesinin çok da bir anlamı yok. Asıl önemli olan yolda da ölmektir. Yani son anda da Allah'ın istediği gibi bu emaneti sahibine vermektir. Sonuna kadar o imanı muhafaza edip en sonda da o imanla Allah'ın huzuruna yürümektir ki Allah hepimize onu nasip eylesin. Muaz İbni Cebel dediğim zaman aklınıza gelecek birçok şey. Mesela bilenler özellikle Muaz, ya Muaz deyince alimlerin imamı, bugün hangi kitabı açsan Muaz okuyorsun. Hadiste Muaz, tefsirde Muaz, kıraatte Muaz, akaitte Muaz, siyerde Muaz. Nereye açarsan aç Muaz. Zannediyorsun ki Muaz İbni Cebel radıyallahu anh 80 yıl 70 yıl ömür yaşamış. 603 onun doğumu. Yani iman ettiği zaman 17 yaşında bir delikanlı. 18 yaşında affedersiniz. 22 yaşında Bedir'de, 28 yaşında Yemen'de kadı olarak Allah Resulü tarafından gönderiliyor. Miladi 638, Amvas taununda 35 yaşlarında da ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bu kadar. Ama babasının isminden ben ilham alarak bir şey söylüyorum. Babasının adı ne? Cebel. Ne demek? Dağ demek. O İbni Cebel, dağın oğlu. Türkçeleştirelim. Dağ oğlu dağ. Tam bir dağ. Öyle bir kameti var ki saatlerce konuşmamız gerekir o büyük insanı. Gerçekten hayatından bizim alacağımız çok şeyler var. Bir veba salgını yayılmış, o da düşmüş yatağa. Öncesinde iki oğlunu ve iki hanımını gözleri önünde şehit olarak yolcu etmiş. Canından dört tane parçayı göndermesine rağmen o imtihanın şiddeti ona hiç kötü bir söz söyletmemiş. Veba onu da yakalayınca, parmağından yakalayıp böyle canını yakmaya başladığı anda korkmaya başlamış. Acaba bu can havliyle bir yanlış bir şey söyler miyim diye, Allah'ım demiş, bu dert ne kadar büyürse büyüsün beni hep sabredenlerden göreceksin demiş. O son anlarına ait bir cümlesi. Bakın nasıl gidiyor o büyük insan Rabbine. Allah'ım diyor, bir ömür senden korkarak yaşadım. Haşyet üzere olmaya çalıştım. Ama şimdi senden ümitliyim. Sen de bilirsin ki ben dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım. Sadece isteğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır. beni affınla, mağfiretinle karşıla. Duası bu. Ama o veba onu böyle zorlayınca bazen böyle nefesi kesiliyor gibi oluyor, boğulacak gibi oluyor. Biraz sonra kendine geliyor. Ya Rabbi diyor, ister boğazımı sık, ister nefesimi bitir, ister canımı al. İzzetinin hakkı için ben seni çok seviyorum. Ve bu sözleri söyleyerek Rabbine yürüyor. Bugün ufacık bir imtihanla karşı karşıya kalınca ortalığı velveleye veren bizlere çok söz söyler bunlar. Ufacık bir hastalıkla, ufacık bir belayla, ufacık bir musibetle karşı karşıya kalınca kulluğa ait bazı şeyleri unutan, ona aykırı şeyler yapan, onun gereklerini yerine getirmeyen bu çağın insanına bu sözler çok şey söyler. Tekrardan biz Allah'la irtibatımızı insanlığın aynaları olan o güzel insanlar gibi kurmak durumundayız. Sahabe bize çok şey öğretir de benim güzel kardeşlerim, en temelde bize iman adına o imanın tesisi ve muhafazası noktasında çok şey öğretir. Size bir kardeşiniz olarak bir şey söyleyeyim. Zor bir hayatta yaşıyoruz. Ben de bu hayatın içerisindeyim. İnanın ki bazen bazı şeylerle karşı karşıya kalınca ölümü temenni etmek doğru bir şey değil ama insan ister istemez içinden şunu geçiriyor. Allah'ım diyor, bir an önce bu iş bitsin de emaneti sana tevdi edelim de daha fazla bu işlerin altında ezilmeyelim diyoruz. Ben diyorum, bilmiyorum sizi. Ölümü temenni etmek doğru değil ama çoğu zaman imtihanlar, dünyanın cazibesi, düşmanın kavi oluşu ve onların ihanetleri, dostların vefasızlıkları, yolun ağırlığı, yükün ağırlığı, sizin aciziyetiniz, ne diyecekseniz, sizi o yükün altında eziyor. Böyle ruhunuzun daraldığını hissediyorsunuz. Hatta bazen nefesiniz bitiyor, yani boğulacak gibi oluyorsunuz. Ben de öyle oluyorum. İnanın ki öyle olduğum anda bana nefes oluyor sahabe. Onlardan bir tanesini böyle kendime o an için sırdaş edindiğimde boğulacağım anda kendime bir nefes buluyorum. Aynen böyle kalp damarlarında bir tıkanıklık olur da bir anju yaparsınız. Sahabe sizin o tıkanan damarlarınızı açıyor. Size nefes oluyor, size umut oluyor, size fer oluyor. Bir daha sizi ayağa kaldırıyor. Hepimiz bunu yapalım. Yolumuz onların yolu olsun. Attıkları adımlar bizim rehberlerimiz olsun. Şu zorlu hayatı da Allah'ın istediği gibi noktalamak hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
5: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz, toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: 103.1
14: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim 103.2.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
13: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
14: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabattu lilmuttakin. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok ayetle, 2000'in üzerinde ayetle geçmişten bahseder. Belki yüzlerce ayetle ahiretten bahseder. Sonsuz hayattan. Yine binlerce ayet, kendi sıfatlarını hatırlatan ayetler. Birçok ayetler kitaba, Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendiğini söyleyen müminlere hitap eden, onlara emir ve yasak belirleyen ayetleri içerir. Kur'an-ı Kerim'de emrolundum diye birçok ayetler var. Yani ben bununla emrolundum. Bunu yapmakla ya da yapmamakla emrolundum. Nice peygamberlerin kavimlerine ben böyle yapmakla emrolundum. Yani bu benim görüşüm, benim kanaatim, benim düşüncem, zannım, bence, bana göre değil. Bana bu emrolundu, ben emredileni yapıyorum. Bana emrolundu, sizlere emredileni söylüyorum diyor Resuller. O zaman emrolunduğumuz, ben bununla emrolundum diye içinde emrolundum geçen bir kısım ayetler inşallah, zaman diliminde, konu bütünlüğünde inşallah demeye çalışacağız. Rabbimiz bu ayetlerde ne dememizi, kime, ne şekilde dememizi emrediyor. Nice peygamberlerin, rasullerin dediğini de ki ben bununla emrolundum. Ben Allah'ı birlemekle, ibadet etmekle emrolundum. Falancalarla olmakla emrolundum. Yani emrolundum, bu benim görüşüm, benim düşüncem, zannım değil. Benim karar verdiğim inanç, benim düşündüğüm, karar verdiğim amel değil bu. Ben böyle emrolundum. Ne emrolunmuş isem ben emri yerine getiriyorum demek olur. En'am suresinin 71 ve 72. ayetinde Rabbimiz de ki Allah'ı bırakıp da, Allah'ı tamamen bırakıp da, yani Allah'ı bırakıp da, onu hakim sıfatını bırakıp da hüküm koymayı sadece insana verme işi. Sevk edip yönetmede, rızık verip koruyup gözetmede, emredip yönetmede, Rabliği bırakıp bütün bunları insana veren, sadece insanların hükmüne, yasasına uyan, Allah'tan başka ilah edinme, Allah'ı bırakıp da yapılan ne varsa, hiç Allah'a vermiyor o vasfı, veli, vekil sıfatını, malik, melik sıfatını, Allah'ı bırakıp da onun dışında bize faydası olmayan ve bize zarar vermeyen şeyleri mi ibadet edelim de. Yani Allah'a bırakıp da bize ne faydası ve ne zararı olmayacak bu şeyleri mi boyun bükelim, onların emir ve yasaklarını dinleyelim? Yani Allah'ın emir ve yasaklarına bırakalım o meselede. Bize hiç faydası ve zararı olmayacak insanların emir ve yasaklarına mı uyalım? Onlara mı boyun eğelim? Onlara mı gönülden yönelelim, isteyelim, dua edelim, aracı edelim? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, yani hidayet bizi kitabın ölçüsünü belirlediği o yola bizi girdirdikten sonra ökçelerimiz üzerine gerisin geriye mi dönelim? Yani biz meseleyi anladık, hadi bilinmiyordu diyelim, şu an bildik. Tevhidi anladık, imanı anladık, şirki küfrü anladık. Allah-u Teala'nın kitabındaki emir ve yasakları anladık. Dünyaya geliş amacımızı anladık. Halife ne iş yapar, emanet yüklenmek nedir anladık. Gideceğimiz ahireti anladık, kavradık. Rabbimizi tanıdık. Kitabını tanıdık, Resulün hayatını tanıdık. Ve bunlara kolay ulaşabilme bilgiler elimizde var. Doğru yolu gördük, bulduk. İçine de girdik. Şimdi bunları bırakacağız. Biz kitabın ölçüsünü belirlediği bu doğru yolu bırakacağız. Allah'a sıfatlarıyla birledik. Bu sıfatları bırakacağız. Allah'tan dışında bir başkasına mı verelim? De onlara. De ki diye başlıyor ayet. Onlar öyle düşünüyorlarsa, Allah'tan başka siyasi ve din adına birilerine Allah-u Teala'nın sıfatlarını, vasıflarını, hüküm koyma hakkını, yönetme hakkını veriyorlarsa, üzerlerinde etkili ve yetkili görüyorlarsa, faydalı ve zararlı olduklarını düşünüyorlarsa, sen onlara de ki biz de misin gibi yapalım. Hadi siz yanlış yapıyorsunuz. Bize ve faydası zarar olmayan şeylere niye boyun eğelim? Niye onların hükmünü, sözünü dinleyelim? Niçin onlara ibadet edelim de. Allah bizi hidayete erdirdikten sonra kitabıyla, Resulünün örnekliğiyle bizi doğru yola gir dedi. Biz bunu anladıktan sonra şimdi eski halimize geri mi dönelim de onlara. Arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek, ayetin devamı, bize gel dedikleri halde şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın gibi mi olalım? Birisi gel ona demokrasiyi destekle dedi, laikliği destekle dedi. Gel benim fikrime uy, beni şefaatçi kabul et, Veli Kutup Gavs kabul et, kurtarıcı gör, ben olmazsam olmaz gör, şeytan ve yolunda olanlar diyelim, böyle çağırıyor, herkes bir yere çağırıyor. Kurtuluş bizde diyor, herkes çağırıyor, her inanç mensubu, dünyanın her yöneticileri, en adaletli ülke biziz, adaletli yasalar bizi, dünyayı kurtaracak olan biziz, dünyayı düşünen biziz vesaire vesaire. Arkadaşları kendisini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde müminler diyor kardeşim, bak bu yanlış, bu şirk, bu küfür, bu haram, bak bu kalp hastalıkları, bu haset, bu kibir, gıybet, riya, böyle komşuluk, böyle kardeşlik, akrabalık olmaz. Kardeşleri, arkadaşları onu doğru yola çağırdığı halde, doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın, onu bırakmış şeytanın yoluna, nefsinde, hevasına, insanların fikrine, yasasına göre yaşayan, yeryüzünde şaşkın şaşkın ne yaptığını bilmez halde olan kişiler gibi mi olalım? Onlar gibi mi de biz olalım? Bu kadar Rabbimiz bize kitabı anlamayı nasip etmişken, Resulünün hayatını öğrenmeyi, bilmeyi bize nasip etmiş, anlamış, kavramışken, hak ile batılı ayırabiliyorken, şimdi biz yeryüzünde şaşkın şaşkın ne yaptığını bilmez, bir Allah'a itaat ediyor, bir siyasiyle din adamlarına itaat ediyor, ortada kalmış, ne yaptığını bilmeyen bu insanlar gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Doğru yol, siz doğru yolda olduğunu söylüyorsunuz. Adaletli, doğru, en iyi topluluk, cemaat, grup, şahıs biziz. Ne diyorsunuz? Doğru yol Allah'ın belirlediği yoldur. Onun yoludur. Onun emir ve yasakları ile belirlediği yol doğru olan yoldur. Kitabında belirlediği emir ve yasaklar neyse, doğru olan yaşantı, inanç ve yol odur. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız, namazı ikame etmemiz ve ondan korkmamız emrolundu. Emrolundu. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Ben bunu nasıl sizin yaptığınız gibi yapabilirim, düşünebilirim? Bize alemlerin Rabbi, bütün yarattıklarına hükmedip yöneten, yarattığı her varlığı rızıklandıran, çekip çeviren, koruyup gözeten, efendilik, maliklik yapan, yöneticisi olan o Rabbe teslim olmamız emrolundu. Alemlerin Rabbi kitabında ne emretmişse, ne yasa koymuşsa, o emir ve yasaklara teslim olmak, yani Müslüman olmak bizim vazife. Biz bunun emrolduk. Ben Müslüman olmakla emrolundum. Peki teslim olacağımız yasayı kim belirleyecek? Alemlerin Rabbi kimse, onun belirlediği emir ve yasaklara teslim, yani Müslüman olmam bana emrolundu. Sonra namazı ikame etmem emrolundu. Namazı ikame, Allah'ın huzurunda onunla konuşuyor, istek ve dilekte bulunuyor. Ve namaz sonrası da emredileni yerine getirmem, namazı ikame etmem bana emrolundu. Ve ondan korkmamız emrolundu. Yani ona karşı muttaki olmamız, onun emir ve yasaklarına uymada takvalı muttaki olmamız emrolunduk. Biz bununla emrolunduk. Ben Allah'a Rab olarak birleyip onun emir ve yasaklarına teslim olan Müslüman olmak, namazı ikame etmek ve ondan korkma, ona karşı takvalı olmak, onun emir ve yasaklarından sakınıp emredilenleri yerine getirmek konusunda emrolundum. Siz onun huzurunda toplanacaksınız. Ben bununla emrolundum. Ben emrolunduğumu yapıyorum. Siz yapmıyorsanız siz onun huzurunda toplanacaksınız. Emrolunduğunuz o şeyi yapmıyorsanız onun huzurunda toplanır, hesabını verirsiniz. Ayet 2 ayette de, Enam suresi 71-72 ayetinde de ki diye başlayan ayetlerdi. Neyle emrolunmuşuz? Alemlerin Rabbine Müslüman teslim olmak. Yani onun emir ve yasaklarına uyan Müslüman olmakla emrolunmuşuz. Namazı kılmadıydı ikame etmek. Kimin huzurunda, ne söz verdiğinin bilincinde. Ve namaz ile fuhşiyattan alıkoyacak bir bakış ile, bütün kötülüklerden kendisini arındıracak bir şuur ile namaz kılmamız, ikame etmemiz emrolundu. Ve ona karşı muttaki olmak, onun emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. Yine Neml suresinin 91 ve 92. ayetinde yine de ki diye başlıyor. Şimdi emrolunan şeyde bir de ki emri vardır. Ben emrolundum, bunu da sana diyorum. De ki ben yalnız kendisini mukaddes kıldığı bu beldenin Rabbine ve her şey kendisine ait olana ibadet etmekle emrolundum. Ben bir şeyle emrolundum. Emrolunduğum o makamın sahibi kendisinin emir ve yasaklarına boyun eğmeyi, o emir ve yasaklarına kölenin efendisine itaat ettiği gibi ibadet, abd, köle olmayı bana emretti. Ben köleliği, itaati, ibadeti ne emretmişse sorgusuz sualsiz gönülden köle olarak ibadet etmekle emrolundum. Emrolunduğu mercinin sahibi bu mukaddes beldenin, Kabe'nin, o Mekke'nin Rabbine, Rabbinin emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. Mekke'nin, o Kabe'nin sahibi kim desek herkes Allah-u Teala diyecek. Onun Rabbi, orayı yöneten, sehve idare eden, koruyan kimse, ben o Rabbin emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. İbadet edilecek emir ve yasakları kim belirliyor ise, itaat edilecek, kölelik yapılacak, kim bunu yapın yapmayın emir ve yasağını koyuyor, belirliyor ise o Rab'dır. Allah-u Teala'nın belirlediği emir ve yasakların yerine birisi emir ve yasak belirliyor ise Allah'ın yerine geçirilmiş Rab olur. Dünya işlerinde kural koyan ise o şeyin Rabbi olur. Mesela Arapların benim hanımım evimin Rabbidir. Haza Rabbel Beyt, benim evimin Rabbi budur. Yani bu evde söz sahibi, evi çekip çeviren, düzenleyen, koltuğun, halının, şeyin yerlerini belirleyen, burada söz sahibi evimde hanımım demek ister. Yani evde emir ve yasak kuralı hanım belirliyor. Çünkü akşama kadar o evde demek ister. O zaman insan hayatı üzerinde kim emir ve yasak belirliyor ise bu belirlediği emir ve yasak Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği emir ve yasağın yerine geçiyor ise o kişi kendini Rab yerine koymuştur. Onu kabul edenler onu Rab yerine koymuştur. O emir ve yasaya uymakla da ona ibadet etmiş, kul köle olmuş, boyun eğmiş, o emri yerine getirmiş, ibadet etmiş ve ilah yerine koymuş olur. Ayetinlerin devamı Neml suresi 91 ve 92. ayetti. Devamında da ayetin Müslümanlardan olmakla ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Müslüman. Ben bu Kabe'nin, bu mukaddes kıldığın bu beldenin, Mekke'nin Rabbine her şey kendisine ait olana. Her şey kendisine ait. Yer, gök, içindeki her şey kime ait? Kime ait ise ben ona ibadet ederim demektir. Ben bununla emrolundum. Gerisinin kuralı, yasası onu bağlar. Benim yerine getireceğim yasayı belirleyen Rab, mukaddes bulup Mekke'nin ve yer ve gökteki içinde ne varsa her şey kime ait ise ben onun emrine uymakla emrolundum. Müslümanlardan olmakla ve Kur'an okumakla emrolundum. Yani bana Rabbimin emrettiği ne ise o emir ve yasağı yerine getiremek ile Müslüman olmakla emrolundum. Müslüman emir ve yasağı uyarak yerine getirene denilir. Kalben teslim olmuş, bedenen teslim olmuşa Müslüman denilir. Bedenen teslim olmuş, kalben, bedenen Müslüman ama kalben teslim olmamış, Müslüman olmamış, münafık. Bedenen teslim olmuş, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan işte Yahudi ve Hristiyanlar gibi kalben iman oturmamış, kafir, müşrik. Beden ile kalp beraber teslim olması lazım. Müslüman sadece biz zahirini, kalbi bilmediğim için zahirine bakarak dışta gördüğümüz adama Müslüman diyoruz. Allah-u Teala katında önce kalben teslim olana Müslüman, sonra bedenine teslim oldurulur. Önce kalp Allah'a güvenip teslim olacak, kalp Müslüman olacak. Sonra o kalp bedeni, bedende teslimiyeti sağlayacak, göze haramdan sakın diyecek. Dili sakındıracak, kulağı eli neyse yapması ve yapmaması gerekenler de kalp bedene teslim oldurtturacak. Önce kalbin teslim olması lazım. Müslüman denilen önce kalbi teslim olmuştur. Ben Müslümanlardan olmakla
15: Müslümanlardan olmakla Allah'a teslim olmuş, bizden önceki peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler nasıl Allah'a teslim olmuş? İbrahim Aleyhisselam nasıl ben alemlerin Rabbine teslim oldum, o Rabbin emir ve yasaklarına uyan Müslüman oldum ayette bildirildiği gibi, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, İlahir Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam nasıl Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymuş, kalben ve bedenen teslim olmuşlarsa, ben de onların o teslim olduğu o yoldayım. Gücüm kadar onların gibi teslim oldum diyemiyorum, çünkü o kadar yiğitliğimiz yok. Ancak gücümüz kadar onların olduğu o teslimiyet yolunda ben de gücüm kadar teslim olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kur'an üzerinde düşünmek, araştırmak, akletmek, kavramak, Kur'an'da Rabbimizin bildirdiği, kastettiği neyse bunu okuma, yani anlama, kavrama, devamında da işittiğim, evet bu emri okudum, anladım, kavradım, hemen itaana, itaati gündeme getiren Kur'an'ı okumaktan maksat amel etme içindir. Hatim indirmek, okumak, bilmek, tartışmak için değil. O zaman Kur'an okuma kitabı değil, yaşama kitabıdır. Sevap kazanma kitabı değil, amel etme kitabıdır. Sevap okumakla sevabı olsa da asıl maksadı o değil. Bak ne diyor, ben Kur'an okumakla emrolundum. Bir dakika, bu Kur'an benden ne istiyor, nasıl bir inanç istiyor? Devlet, yönetim, hukuk, ekonomi, siyaset, ticaret, komşuluk, akrabalık istiyor. Bu Kur'an benden neleri yasaklamış, neleri yapmamı istemiş, okuyacağım, bileceğim ve uygulayacağım. Kur'an'ı okumakla ben emrolundum. Kim doğru yolu bulursa ancak kendisi için bulmuş olur. Kim de saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. Hayatına emir ve yasak koymada Rab ister Allah'a bileyin ister bilmeyin, İster onun emirlerine boyun eğerek köleliği, ibadeti, teslimiyeti, Müslümanlığı Allah'a yapın, Kur'an'ı okuyup hayata geçirmeye çalışın, isterseniz sadece Kur'an'ı okuma kitabı yapın, İsterse yüzeysel Müslüman olun, teslim olun, bedenen teslim olun, kalben teslim olmayın, siz bilirsiniz. Niye? Rabbimiz diyor ki kim doğru yolu bulursa kendine vurmuştur. Şu an Kur'an'ın ölçüsünü belirlediği doğru yola bilen Rabbimiz diyor ki kendisine yapmıştır. Kimseye bir faydası zararı yok. Vesile olduklarımızdan elbette payımızı arzuluyoruz ama doğru yola giren kendine. Sapan da diyor Rabbimiz kendine sapmıştır. Yani Allah-u Teala'dan bir şey eksilmez, fazlalaştırmaz. Sizden de diyor, siz davetinizi yaptınız, bildirdiniz, de ki emriyle dediniz. Çünkü ayetin başında de ki emri var. Siz bunu dediniz. İster Rabbine yönelsin, ona teslim olsun, kitaba teslim olsun, tabi olsun, Resulün teslim olduğu gibi olsun, isterse kafasına göre yapsın. Doğru yola giren kendisi için girmiştir, kendi kârına. Doğru yola girmeyen sapandı kendi zararına. Ben uyarıcılardanım. İlk uyarıcı ben değilim. Binlerce yıldır uyarıcılar gelmiş geçmiş. Resuller gelmiş, o Resullerin yolunda olan başka davetli ve tebliğciler gelmiş. Bir sürü uyarıcı olmuş. Ben de uyarıcılardan bir tanesiyim. Ben sadece hatırlatıyorum. Aa bu şirk, aa bu küfür. Bu Allah'ın hudutlarının, sınırlarının aşılmasıdır. Aa bu Allah'ın yasakları. Aa bunlar emrettikleri. Uyulması ve uyulmaması gerekenler. Kalp bölümü, ruh, beden bölümünün yapıp yapmaması gerekenler. Aa bunlar. Yeryüzüne geliş amacımızın şeyi budur. Halife olmanın sorumluluğu, emanet yüklenmenin sorumluluğu, vazifelerimiz bunlar, yapıp yapmamamız gerekenler. Ben hatırlattım, sizi uyardım. İster yapın, yapmayın de diyor onlara. Yine En'am suresinin 161 ve 163. ayetleri arasında da Rabbimiz de ki, yine de ki emriyle, şüphesiz Rabbim yani benim hayatıma hükmeden, yöneten, beni eğitip terbiye eden, beni benden daha iyi kollayıp gözeten Rabbim beni dosdoğru bir yola, dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, hakka yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine sevk etti. Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an İbrahim'in de yolu. Onun da yaşadığı, inandığı ve yaşandığı yolun ölçüslerini bildiriyor. İbrahim de mümindi, Müslümandı. Onun da ona inen dinde İslam'dı. O da o dinin, o dine teslim olarak o dinin Müslümiydi, Müslümanıydı. O dine güvendi, Rabbine güvendi ve o dinin mümini oldu. Güveneni oldu. Rabbine güvenen, kitabına güveneni oldu. Şüphesiz benim Rabbim beni dosdoğru yola iletti. De bunu diyor. Ben kendi başına doğru yolu bulamam. Neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü ben karar veremem, belirleyemem. Bana göre bu doğru, bana göre yanlış. Ben böyle bir şey diyemem. Dosdoğru olan yola beni ancak Rabbim iletir. Yani neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü Rab olarak ben belirleyemem. Rab, kendi hayatımın Rabbi ben olamam. İlahı ben olamam. Malik Meliki ben olamam. Rabbim, beni yaratan kim ise benim Rabbim bana doğru yolu gösterir ve o yola iletir, o yola girdirir. İşte o yol dimdik ayakta duran bir yol. İndiği an itibariyle hiç bozulmamış, tahrip olmamış. Sapasağlam. Sonra o yolda daha önce gitmiş olan, Hakk'a yönelmiş ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine beni sevk ettim.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: İbrahim de Rabbinin, Rabbi ne emretmişse o emir ve yasaklara uyarak o dinin müslimi oldu. Allah'ın hiçbir sıfatını Allah'tan başkasına vermedi. Tek başına kaldığı an bile vermedi. Müşriklerden olmadı. Allah'tan başka hayatını hükmedip yöneten Rab aramadı. Allah'a başkasını Rab'likte birini denk tutarak müşrik olmadı. Başkalarına itaat ederek, onların yasalarına itaat ederek, Allah ile beraber ilahlıkta onları denk tutarak müşrik olmadı. Allah'tan başkasına yardım isteyerek, koruyup gözeten, bilerek, sığınarak, veli edinmede Allah'a birilerini denk tutup müşrik olmadı. Hayatı üzerinde etkili ve yetkili, yöneten, sek ve idare eden Malik Melik ve vekil olarak güvenip Allah'tan başkasını vekil edinerek şirk koşanlardan olmadı. İlahi, beni İbrahim'in dinine sevk etti. O müşrik değildi. O nasıl Allah'a birlemiş ise, kitabına uymuş ise, hayatın alanında mümin ve müslim olmuş ise kalben ve bedenen, ben İbrahim'in yolu üzereyim, Rabbim de beni oraya sevk etti de. De ki benim namazım, yine diyecekmişiz, benim namazım, Allah'ın huzurundaki kıyamım, rukum ve secdem sadece Rabbimedir. Nasıl ki namazımda kıyam, ruku, secde ile itaati, teslimiyeti, boyun eğmeyi Allah-u Teala yapıyor isem, ibadetlerim de bunun dışında ne kadar emir ve yasaklara uyuyor isem, namazın dışındaki bütün teslimiyetlerde, ayaktayken, otururken ve yan üzeri yaparken, her ne fiil eylem yapıyor isem, ne kadar Allah-u Teala'nın emir ve yasağına uyarak ibadet, kölelik yapıyor isem, sonra hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hayatım içinde her ne ortaya koyuyor isem, ölüm bana gelinceye kadar bütün bu konuda emir ve yasak, teslimiyet, itaat alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ben ona boyun eğerim. Benim namazım o emrettiği için. Onun dışındaki bütün emir ve yasaklara uyman ibadetlerim onun emrettiği içindir. Niye? Niye namazım, ibadetlerim onun için? Çünkü hayatım ve ölümüm ona ait. Hayatımı veren o, ölümle öbür aleme gönderen de o. O zaman benim hayatım üzerinde etkili ve yetkili kim ise, ben bütün yaptığım teslimiyetleri, boyun eğmeyi onun emrettiği şekilde yaparım. Ayrıca biz inananların mallarını ve canlarını cenneti, karşılığı cennet olmak üzere satın aldık buyurmuştur Rabbimiz. Dolayısıyla ben bedenimdeki her şeyi, ruhumu ve istifade ettiğim yeryüzünde ne varsa cennet karşılığı sattım. O zaman sattığım bu beden namaz ile Allah'a itaat edecek. Bu beden ve hayatımın her alanı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak ibadet, kölelik halinde olacak. Yani hayatım içindeki her şeyi ona teslim ettim. Ne zamana? Ölüm bana gelinceye kadar. Ona ait kıldım. Alemlerin Rabbine ait. Ben ona has kıldım de. De ki emriyle bunu dedik. Onun hiçbir ortağı yoktur. Niye? Namazımdaki kıyam, ruku, secdede Allah'ın huzurunda onun emir ve yasaklarına uyduğum gibi hayatımın bütün alanlarında ne kadar emir ve yasağa uymam gerekiyor ise ibadet şuuruyla o emrettiği için yapacağım. Ne zamana kadar? Ölüm bana gelinceye kadar. Neden? Çünkü alemlerin Rabbinin hiçbir ortağı yok. Yasa koymada, hakim olmada ortağı yok. Çekip çevirip yönetmede, Rab'likte ortağı yok. İtaat edilmesi gereken de ortağı olmaması gerekiyor. Sığınılıp yardım istemede, veli olmada ortağı yok. Şifa vermede, rızık vermede ortağı yok. Hayatı çekip çevirmede, kayyum olmada, samet olmada ortağı yok. affetmede, bağışlamada, merhametli olmada, sonsuz sınırlıkta ortağı yok. O zaman benim ibadet edeceğim, boyun bükeceğim, namazda boyun büktüğüm gibi hayatın bütün alanlarında boyun bükeceğim, ibadet edeceğim, köle olacağım ortağı olmayan alemlerin Rabbidir. Ve ona ancak ben boyun eğerim. Çünkü onun ortağı yoktur. La ilahe illallah dedim. Senden başka itaat edilecek, övülecek, vazgeçilmez hiçbir ilah kabul etmiyorum dedim. Çünkü onun hiçbir alanda, hiçbir sıfatında dengi, benzeri, eşi yok. O zaman eşi, benzeri, dengi olmayan kimse ben ona boyun eğerim demektir. Ben bununla emrolundum. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Ben bununla emrolundum. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın şirk koşmadığı, Hakk'a yöneldiği, dimdik ayakta duran, Rabbinin indirdiği o dine bağlı, mümin, Müslüman olduğu, güvendiği ve teslim olduğu o dine Rabbim beni sevk etti. Dolayısıyla da ben beni sevk ettiği o dinde namazımın şuuruyla bütün teslimiyetlerimi, ibadetlerimi, köleliğimi, hayatımın ölüm bana gelinceye kadar her alanda alemlerin Rabbine has kıldım. Çünkü onun ortağı yok. Ben bununla emrolundum. Ben Allah'a şirk koşmamakla, İbrahim Aleyhisselam gibi müşriklerden olmamakla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim de diyor. Yani bulunduğum yerde kimse yapmasa da ilk ben yapayım. Kınansam da eleştirirsem de ilk yapan ben olacağım. Herkesin haset, kibir, gıybet, riya yaptığı, dünyada yarıştığı bir yerde hayır. Ben İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim olmuşsa öyle teslim olacağım. İnsanların yapmadıklarını yapanların ilki olacağım. Yani Allah'ın o yasağına, o emrine uyan, teslim olan Müslümanların ilki, ilk yapan olacağım de. Yine Şura suresinin 15. ayetinde de Rabbimiz, işte sen bunun için dine davet et. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma. Ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettim. Aralarında adaletli davranmakla emrolundum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Hak apaçık belli olduğu için bizimle sizin aranızda tartışarak delil getirmeye gerek yok. Tartışmaya, ihtilafa ihtiyaç yok. Sizinle bizim aramızda delil getirmeye ihtiyaç yok. Allah bizi bir araya getirecektir. Bugün tartışmaya ihtiyaç yok. Nasıl olsa tartışılacak bu mesele yarın sonuca bağlanacak, ihtilaf çözülecek. Allah bizi bir araya getirecektir. Dönüş Allah'adır. Dönüş O'nadır. Şura suresinin 15. ayet. Çok içinden denilmesi gereken bilgiler var. Kısa kısa demek istiyorum. İşte sen bunun için dine davet et. Sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Nasıl inanç, ahlak, toplumsal ilişkiler, muamelat, komşuluk, akrabalık, devlet yönetimi, yasaklardan sakınma, emredilenler yerine getirme, ne ise, ne ile emrolundun ise, neyi yapman ve yapmaman gerekliyse onu, o konuda dosdoğru ol. Yani nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yap. Sakın insanların, şirk koşanların, Allah ile hudut, sınır yarışanların, Allah'ın hükmünü hayatına sokmayanların heva ve heveslerine, bencelerine, bana göre bizcelerine, kendi çıkarttığı yasalara, ölçülere, hevalara uyma. Bak bu bir peygambere denilen bir söz, bugün de bize. Dün Aleyhisselam'aydı bu söz, sahabeydi, bugün bize. Sen bir dine davet et, emrolunduğun şeyi dosdoğru yap, emrolunduğun dine davet et. Sakın insanların heva ve hevesine uyma. Onların hevalarından, bencelerinden çıkarttığı yasalarına, miras mesele hukuklarına, dünyadaki koşturmacalara, ticari bakışlarına, ne ise hırslarına, hasetlerine, hevalarına uyma. Ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettim. Ben Rabbimizin kitaplara, daha önce kitap ve bu kitapta iman esasını nasıl belirlemişse ben onlara güveniyorum. Ahiretle alakalı ne bildirmişse ben onlara güveniyorum. Ben Allah'ın bana indirdiği bu kitaba güveniyorum. Bu güvendiğim bu kitaba göre hayatımı, inancımı, ahiret sonsuz hayatımı düzenliyorum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Bakın bugün hakkı Rabbimizin bildirdiği gibi bildirmek adaletli davranmaktır. Bugün birisi şirki, küfrü, tağutu anlatmıyorsa din konusunda adaletli değil. Adama tevhid anlatmıyor. Şirki küfrü anlatmıyor. Allah-u Teala'nın sıfatlarını anlatmıyor. Bu din konusunda adaletli davranmamaktır. Adil değil. Hakka hak olduğu gibi, olduğu şekliyle anlatmamak adaletsizliktir. Tebliğ davet de adaletli olması lazım. Adama namazı emrediyorsun, adam da imanı bilmiyor. Bu adaletli bir anlatım değil. Önce iman, sonra önce mümin olacak, sonra teslimiyet. Adam namaz kılmış, oruç tutmuş, ahirette karşılığı yok. Şimdi Yahudi ve Hristiyanların şu an düştüğü durum gibi. Onların da din adamı namaz kılın, oruç tutun, bir takım emir ve yasaklara uydurtturuyor. Bu adaletli bir davet mi? Değil. Ben ahirette kurtarıcıyım, bana güvenin, şefaatçi kılın diye söylenilen bir söz din adına adaletli mi? Değil. Adaletli olmak çok genişçe bir kavram. İnsani ilişkilerde Allah-u Teala, Allah'a karşı adaletli olmak, onun hakkını, sıfatlarını ona has kılmaktır. Aranızda adaletli olmakla, hem anlatmakla, hem insanlar arasındaki ilişkilerde adaletli davranmakla emrolundum. Niye? Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Yani Allah benim de Rabbim. Bana da hükmedip yönetir, emir ve yasak koymuş. E size de koymuş. E Kur'an benim için de emir ve yasak kitabı, sizin için de. İnansanız da, inanmasanız da. Yani de diyor onlara. Bana da hükmedip yöneten, çekip çeviren benim de bedenimin sahibi. İstediği zaman bu bedeni öldürüyor, yaşatıyor, hastalık veriyor, şifa veriyor. Bu bedenimin Rabbi o. Kontrol ona ait. Belirli bir alanda, kısmi bir alanda bu bedeni ben kullanıyorum. Bütün kullanım hakkı bana ait değil. Kullanım bütünüyle bu bedenin kullanım hakkı bana ait diyorsan, o zaman hastalanma. Bedenini yaşlandırma. Saçın dökülmesin. Rengin solmasın. Mikrop senin bedenine girip de seni hastalandırmasın. Madem bedenin kontrolü sende. Kanser olma. Yaralanmasın bir tarafta. Acımasın. Hissetme acıyı. Madem bedenin kontrolü sana ait. Demek ki her şeyin bedenimize kontrolü, kısmi kontrolü bize ait. Ruh bölümünde kontrolü her şeyle bize ait değil. Yeryüzünde kullandığımız hiçbir şeyin mutlak kontrolü bize ait değil. Elinden alındığı zaman anlıyorsun komple sana ait olmadığını. Öyle zanneden insanların bugün dünyayı getirdiği hali ortada zaten. Dolayısıyla Allah hep her insanın Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Rabbin nestir, insanların Rabbidir. Her insanın Rabbidir. Ha, insan kendisi gönül rızasıyla onu Rab kabul ediyorsa karşılığını alır. Ama Allah-u Teala onları yine Rabbidir. Onları korur, himaye eder, rızıklandırır, şifa verir, ilahir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Yani Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Bana da yasak koymuş, emir ve yasak koymuş, size de emir ve yasak belirlemiş. Ben yaptığım amelin karşılığı bana, sizin yaptığınız da sizedir. İster yapın, yapmayın. Aslında de diyor onlara. Bizimle sizin aranızda delil getirerek tartışmaya gerek yok de. Niye benimle tartışıyorsunuz? Allah-u Teala emir ve yasa belirlemiş. İster uyuyun, ister uymayın. Kitap tartışma kitabı değil. Bunun içinde inmedi diyor. Bana delil getirerek benimle tartışmaya kalkmanıza gerek yoktur. Allah bizi bir araya nasıl olsa getirecek. Kimin doğru söyleyip söylemediğini, kim doğru da değil, o gün belli olacak. Hepimiz bir araya geleceğiz. Ahirette hesaplar görülecek. Yani hiç şüphe etmenize gerek yok de onlara. Nasıl olsa hesaplaşılacak. Siz nasıl inanmak ve yaşamak istiyorsanız öyle devam edebilirsiniz de diyor Rabbimiz. Niye? Dönüş ancak ona. Mecbur döneceğiz. Mecbur bir araya bizi toplayacak ve hesaplar görülecek. İhtilaf edilen ne varsa orada meydana çıkılacak. Onlara de diyor Şura suresinin 15. ayet. Yine Yunus suresinin 72. ayetinde de Rabbimiz, eğer yüz çevirirseniz, yani hakkı anlattın, bildirdiniz, insanlar doğruyu anladı, şirki küfrü anladı, tağutu tuğyanı haddaşmayı anladı, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara bildirdiniz, kavradılar, anladılar, hak ne, batıl ne, eğer yüz çevirirseniz de onlara, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Ben size bu anlattığım için bir karşılık sizden beklemiyordum. Kabul edip etmeme meseleniz sizin meseleniz. Ahirette toplanacaksınız. Dönüşünüz Allah'a olacak. Hesap vermek üzere o da buluşacaksınız. Yüz çevirirseniz kendinize. Zaten ben sizden bir ücret istemedim diye onlara. Ben sizden bir ücret de beklemiyordum. Övmenizi, yüceltmenizi, işte hoca bilgili üstün vasıflarla donatmanızı da beklemiyordum. Ben sadece itaat etmekle sorumluyum. Bildirdiklerimi yapıp yapmama tercihi sizin. Yüz çevirirseniz Bunun karşılığında da sizden bir şey beklemiyordum zaten. Yüz çevirdiniz de benden bir şey eksilmeyecek de onlara. Yani ben sizden bir şey bekliyordum da yüz çevirdiniz, işte ben istediğime ulaşamadım, böyle bir şey değil. Benim bu emeğimin karşılığını alemlerin Rabbi verecek diyordu peygamberlere. Rabbimiz de peygamberlerine böyle dedirttiriyordu. Hem peygamberine, rasullerine böyle düşündürtüyordu. Sakın insanlardan bir şey beklemeyin. Karşılığını ben vereceğim garantisi veriyordu. İnsanlara da bunu deyin diyordu. Ben sizden bir şey beklemiyorum. Üstünlük, ayrıcalık, ben sizin yanınıza geldiğim zaman hemen açılın, hürmet, saygılı, el pençe divan, böyle, ben sizden böyle bir şey beklemiyorum. Maddi manevi hiçbir şey beklemiyorum de onlara. Yüz çevirirseniz kendinize. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emrolundu. Yunus Suresi'nin 72. ayet. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Bir emrolunduğumuz neymiş? Yaptığımız davetlerin karşılığında insanlardan hiçbir şey beklemememiz, bunu insanlara dememiz, yaptığımız davetin mücadelenin, koşturmacaların karşılığını Allah'tan beklemek. Benim işim sadece davet, asıl işim Müslümanlardan olmak. Ben bununla emroldum. Ben Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan Müslümanlardan olmakla emrolundum de onlara. Yine Zümer suresinin 11 ve 14. ayetlerinde de ki ben dini sadece Allah'a has kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. Hayatım bütün alanlarında Allah-u Teala kitabında 120 civarında yasağıyla, belki yüzlerce yapılması gereken emir ile bir hüküm belirledi. Ben dini sadece Allah'a has kılarak, inanç noktasında, ahlak noktasında, ibadetler, toplumsal ilişkiler noktasında Rabbim ne emir ve yasak belirlemişse ben bu emir ve yasakları Allah'a has kıldım. Ona has kıldım. O ne emrediyorsa ben onu yaparım. Ben onun dışına çıkmam. Ben ona kölelik yapmakla ibadet, kölelik yapmakla emrolundum. Onun emir ve yasağının dışında hiçbir emir ve yasağı kabul etmem. O emir ve yasağın yerini alacak hiçbir emir ve yasağı kabul etmem, uymam. Ben bununla emrolundum de. Ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Kimse yapmasa da ben yapacağım, yapmakla emrolundum. Falancalar yapmıyor, bir sürü bozukluk, şunlar bunlar var. Hayır. Kimsenin yapmadığı bir yerde de İbrahim Aleyhisselam gibi ben söyleyen ve yapan olmakla emrolundum. Ben Allah'a kölelik yapmakla ve onun emir ve yasaklarını yerine getirip Müslim, teslim olan Müslüman olmakla emrolundum. De ki eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ki ben büyük bir günün azabından korkarım. Yani siz de kendi yolunuza çağırıyorsunuz, yerine göre eleştiriyorsunuz, kınıyorsunuz bizleri. Eğer ben Rabbime karşı gelirsem, yani hayatıma yasak koyucu, emir belirleyen Rab olarak başka birini belirsem ona karşı gelmiş olurum. Adem'e ben secde etmeyeceğim diyen şeytanın o baş kaldırması, Rabbine baş kaldırdığı gibi ben baş kaldıran olursam eğer öyle, şüphesiz ki ben büyük bir günün azabından korkarım. Yani ahiretteki o büyük günün, cehennem azabından ben korktuğum için bugün Rabbimin emir ve yasaklarına uyuyorum de. Ben bunun için emrolundum. De ki ben dinimi yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet ediyorum. Ben bu dini, yani din

Yani benim üzerimde emir ve yasak belirleme işini Allah'a has kıldım, ona bıraktım. Ve onun emir ve yasak belirlediği emir ve yasakları yerine getirerek ibadet, kölelik yapmakla emrolundum. Zümer suresi 11 ve 14. ayetleri idi. Yine Yunus suresinin 104. ayetinde de Rabbimiz de ki, ey insanlar, o zaman bu ayet bütün insanlara denmesi lazımmış. İnancı ne olursa olsun her insana denilmesi gereken ayet. Ey insanlar. Bak, ey insanlar derken bu hitabı Rabbimiz yapıyor. Biz Allah-u Teala'nın adına aracılık yapıyoruz. Elçilik yapıyoruz. Bu benden değil. Rabbimiz bak de ki dedi, ben demek zorundayım. Ey insanlar dedi, hitap sana. Sen insan mısın? E tabii ki insanım. O zaman bu ayetin hitabı sana da. Bana da olduğu gibi sana da. Eğer aklın iraden yerindeyse, deli değilsen ve ben de insanım diyorsan, bu hitap, Allah-u Teala'nın bu hitabı sana, bana da Rabbim, ben bunu öğrendiğim için bana da dememi emrediyor. Ben de şu an sana diyorum. Ey insanlar, benim Rabbim de, benim dinimde şüphemde iseniz, eğer benim dinimde şüphemdeyseniz, ben Allah'ın emir ve yasaklarını uyuyorum, bu yaşadığım bu inançta ve bu yaşantıda eğer şüphe ediyorsanız, kardeşim sizin bu yaşantınızda, bu inancınızda, bu düşüncenizde, gidişatınızda bir problem var. Böyle olmaması lazım diyorsanız, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ben sizin Allah'tan başka boyun eğdiğiniz, hükmünü, sözünü dinlediğiniz, kurallarına uyduğunuz, yasaklarından sakındığınız kim varsa ben onlara boyun eğmem. Onların emir ve yasaklarına uymam. Ancak ben sizi vefat ettirecek, sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ederim. Sen ölümü kabul ediyor musun? Tabii ki kabul ediyorum. O zaman seni öldürecek olan kim? Allah. Bak, seni öldürecek olan o Allah'a ben boyun eğerim. Sana bu hayatı kim verdiyse, hayatının sonucunda da seni kim öldürecek ise, ben onun emir ve yasaklarına uyarım. Ben insanlara kölelik yapmam. Benim ibadetimi, köleliğimi, boyun eğmeyimi, işini, emir ve yasaklarına uymadan ibadet işini ben Allah'a yaparım. Bana iman edenlerden olmam emrolundu. Bir ayette ne dedim? Müslüman olmakla emrolundum. Bu ayette de neymiş? Yunus suresi 104. ayet. Ben mümin olmakla, mümin olanlardan olmakla emrolundum. Yani ben Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, indirdiği kitaba bütün hükümleriyle güvenen, örnek kıldığı Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen o müminlerden olmakla ben emrolundum. Gerisi beni ilgilendirmez. Sen vazifeni yap denmiş olur. Saffat suresinin 102. ayetinde İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etme hadisesiyle alakalı bir bölümü Rabbimiz almış. Saffat suresinin 102. ayeti. Çocuk babası İbrahim'in yanında yürüyüp koşacak çağa erişince, yani İsmail aleyhisselam, yani koşacak çağa gelmiş. Koşma çağı ne kadar olabilir? Yani koşabilen, düzgün koşabilen 5-6 yaş, Allah-u Alem diyorum. Koşma çağı diyor. Çocuk babası İbrahim'in yanında yürüyor, beraber yürüyor, geziyor, koşacak çağa gelmiş. Koşacak çağda bir çocuk düşünün. İbrahim, yavrucuğum, şüphesiz ben rüyamda görüyorum ki, ben rüyamda görüyorum, peygamberlerin rüyası vahidir. Rüyamda görüyorum ki muhakkak ki ben seni boğazlıyorum. Yani rüyamda seni boğazlıyor, kesiyor olarak gördüm. Bir bak artık sen ne düşünürsün dedi. Yani ben rüyamda böyle gördüm, seni boğazlıyor gördüm. Bir düşün bakalım, bir bak bakalım sen ne dersin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Senin fikrin ne? Evet, bana rüyamda böyle gösterildi. Sen bana böyle bir şey emredildi ama bu emri yerine getireceğim de sensin. Sen ne diyorsun? Senin bu konudaki bakışın, tavrın, düşüncen ne? Görüşün ne? Evet, ben rüyamda bana seni boğazlamam emredildi. Ben de alemlerin Rabbinin emrine uymakla emrolundum. Bu vazifeyi ben o emretti diye, yani ağır da gelse yapmak zorundayım. O emretti diye Rab kabul ettim, boyun eğiyorum. Bu konuda sen ne diyorsun? Çocuk da babacığım, emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Koşma çağında bir çocuk. Rabbin sana bunu emir mi yaptı? Sen yapmak zorundasın. Senin Rab olarak kabul edip, senin sana emir

0: ve yasak belirleyen, Rab olarak kabul ettiğin Allah'ın belirlediği emir ve yasağı ben de kabul ediyorum. Bu emrettiğini ben de kabul ediyorum. Kesilecek olan, boğazlanılacak olan ben ise, sen, sana emrolunanı sen yap. İnşallah beni sabredenden bulacaksın. Sen sana emrolunanı yap. Ben de bana emrolunanı yapayım. Sen sana emrolunanı yap. Sen idareci olarak, bilen olarak, baba olarak, anne olarak emrolunanı yap. Ben de evlat olarak, vatandaş olarak emrolunduğumu yapayım. Herkes bulunduğu yerde vazifesini yapmakla sorumlu. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani Allah-u Teala'nın o emrine boyun eğen Müslim, sabrederek teslim olmuş Müslümanlardan beni bulacaksın dedi. İşte kıyamete kadar örnek gösterilen bir aile. İbrahim Aleyhisselam, evet İsmail Aleyhisselam buna razı oldu çocuk. Babası İbrahim Aleyhisselam çocuğunu kurban etmeye razı oldu. Ortada bir de anne var. Çocuğunun kurban edilmesine razı bir anne. İşte Müslüman aile bu. Allah'a bütünüyle teslim olmuş Müslüman aile bu. Tevbe suresinin 31. ayetinde de onlar hahamlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. Onlara emirdi, Yahudi ve Hristiyanlara da emir bu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve onların ortak koştukları, yani o, Allah o, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Onların dediği, düşündüğü, baktığı gibi değil. Onda böyle bir hata, eksiklik yok. Muhtaç, aciz, zayıf değil. Münezzeh. Tevbe suresi 31. ayet. Onlar, Yahudi ve Hristiyanlar, hahamlarını, dini bilginlerini, ruhbanlarını izdivaya çekilmiş, onların tarikatlarını, dünyadan ele tek çekmiş olanlarını, yani dini yaşayan ve bilginlerini, idarecilerini, din adamlarını, üzerlerinde emir ve yasak koyucu olarak bir de Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Yani Allah'tan başka kendilerine emir ve yasak belirleyen, kural ölçü belirleyen, neyi yapıp neyi yapmayacaklarının ölçüsünü belirleyen Rab edindiler demiyor. Rabler edindiler. Çoğul diyor. Din adına Rabler, bir sürü din adamına Rabler, siyasi Rabler, atalar, kişinin kendi nefsi, insan hayatı üzerinde ne kadar kural koyan, emir ve yasak belirleyen varsa o kadar Rabbi vardır. Halbuki diyor Rabbimiz onlara, o Yahudi ve Hristiyanlara, şu an Müslümanlara da, müminlere de, bir olan Allah'a ibadet etmeleri, bütün sıfatlarıyla bir ve tek olan, yaratmada bir olduğu gibi, bütün sıfatlarıyla bir olan Allah'a boyun eğip onun emir ve yasaklarına uyarak köleliği, ibadeti ona yapmakla emrolunmuşlardı. Niye? Çünkü ondan başka ilah yok. İnsan kimin emir ve yasağına uyuyor ise, itaat ediyor ise onu ilah yerine koymuştur. Allah'tan başka ilah olmadığı için ondan başkasına ibadet, itaat edilmez, boyun eğilmez. Çünkü o, Allah, bütün sıfatlarıyla onların ortak koştuklarından münezzeh. Bütün yakıştırmalarından münezzeh. Rad suresinin 36. ayetiyle de son ayetimiz, ayetin bir bölümü, de ki ben yalnız Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. De ki emriyle nefsimize diyeceği yapacağız ve bu yaptığımızı da diyeceğiz. Ben yalnız Allah'a boyun eğerim. Onun ne kadar 120 civarında, 130 civarında yasağını yerine getiririm, yasaklarına sakınırım. Yüzlerce emrettiğini yerine getirip kulluğu, köleliği, itaati, ibadeti Allah'a yapmakla emrolundum. Ben bununla emrolundum. Siz kime itaat eder, boyun eğerseniz eğin, deyin onlara. İster din adamlarına boyun eğin, emir ve yasaklarına uyun, ister siyasilere uyun, nefsinize uyun, paşa gönlünüz bilir. Ama onlara hatırlat diyor Rabbim, de bunu. Ben bununla emrolundum, ben emrolunduğumu yapıyorum. Siz kınasanız da, beğenseniz de, beğenmeseniz de ve ona hiçbir şey ortak koşmamakla emrolundum. Rablikte, ilahlıkta, malik, melik oluşta, hakim sıfatında, veli vekil sıfatlarında, bütün isim ve sıfatlarında onu birleyip şirk koşmamakla, ona ortak koşmamakla, sıfatına bir başkasını eş, benzer, denk tutmamakla, şirk koşmamakla emrolundum. Yalnız ona davet ederim. benim davetim de ben nasıl Müslüman ve mümin olduysam o mümin ve Müslüman olduğum o yola ben davet ederim. Yani Allah-u Teala'nın ölçüsünü belirlediği kitabın ölçüsünü belirlediği o yola davet ederim. Niye? Dönüşüm de ancak ona çünkü. Ona döneceğim ve hesap vereceğim için ancak bu şekilde davranmak zorundayım. Ben bununla emrolundum de. Ne mutlu de ki emrini bilen ve bunun gereğini yapanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmeyen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugünkü başlığımız dinler ve inançlar. Yani İslam'ın dışındaki dinlere bir genel bakış mahiyetinde olacak inşallah. Biliyorsunuz ki Marksizm çeşitli dillere çevrilmiş. Manifestasyon diye bir deklarasyonu var. Engels'le birlikte yapmışlar. Ondan sonra Das Kapital, Almanca bir ifade, sermaye manasına adlı kitabı var. Çeşitli dillere çevrilmiş, bizim okullarda okuduğumuz zaman komünistlerin kutsal Bibliydi, kitabıydı. Das Kapital'i okudun mu diye. Orada o zamanki iktisadi görüşleri çürüterek özellikle işçi sınıfı eziliyor. Bunlar sizinle çarpışıp boğazınızı sıkıp malları elinizden alacaklardır. Buna kışkırtıyordu. Olan oldu. İşçiler geldi. Marx'ın dediği gibi erdemli olmadı. Onlar daha fazla kapitalist oldular. Kümledi gitti. Marksizm de çürüdü gitti. Müslümanlık da kurtuldu. Hristiyanların fazla kaybedecek bir şey yok. Yani Amerika'nın dolarına İngilizcesini belki söyleyemiyor isemse we trust in God, biz Allah'a güveniyoruz. Ne tevekkülü Allah'ın karşılığı yazması biraz Marksizmi durdurmadan dolayı. Farkında mısınız doları taşıyanlar? Biz Allah'a güveniyoruz. Üzerinde yazılı. Acaba hepsinde mi, tek dolarda mı, şu an farkında değil. Zannedersem tek dolarlarda. Hatta bir parantez içi açayım. Bir zamanın Türkiye'nin başbakanı olana, Amerika Dışişleri Bakanı ve papaz evladı olan biri diyor ki, sen Türkiye'de komünizmi hiçbir yolla önleyemezsin. Bir takım dini şeylerde hoşgörülü ol ama dinin iktidara geleceğine de sakın müsaade etme tavsiyesi üzerine Türkiye'de ezanlar minarelerden çınlıyor. Acaba bunun farkında mıyız? Kendi özel notlarında söylüyor. Yabancı dillerde yani. Yani velhasıl Hristiyanlar Marksizme göre sloganlarla karşı durmuşlar. İslam alemi bunun imtihanını yaşadı. Neredeyse namaz kılanlar bile Marksist geçiniyorlardı haklarını almak için. Allah belasını verdi gitti. Bu inkarcılık sadece Marksist olan bir şey değil. Tabiyyun denilen tabiatçilerde de bu inkarcılık zirvede. Müslümanlar inkarcılığa bunu örnek verdikten sonra daha önce de izah ettiğim gibi bizim için en tehlikelisi olan İslami hüviyetleri, İslami kimlikleri, motivleri de alarak fakat İslam'la taban tabana zıt, haşa Allah'ın gelip insanların bedenine girdiğine, Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Hazreti Adem'e Allah'ın hülul ettiğine ve Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ile Allah'ın bir olduğuna, biraz sonra göreceğiz, hüluliye inançlarına sapan fırkalar Müslümanları mahvetmişler. Bunların hepsinin aslında ilham aldıkları kaynak Yahudilerde Kabalizm diye adlandırılan bir fırka var. Kabalizm. Kabalizme göre Tevrat ve Talmud'un dış manalarına ilaveten harflerinin özel manaları vardır. Her harften bir mana çıkararak istedikleri düşünceyi Yahudiliğe sokmuşlar kabalistler. Ne yazık ki bu kabalistlerin etkisiyle İslam alemindeki bu sayacağım fırkaların hepsine de bu tür şey sirayet etmiş. Yani Kur'an'ın bir zahiri var, bir de batını. Bunu günümüzde müttakî geçinenlerden bile duyuyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu insanı kafir eder, haberimiz olsun. Allah onu cehaletinden affeder etmez, o bir yana yani. Çünkü Resulullah dini tebliğ etmemiş, bir takım sırları bırakmış, onlar da keyiflerine göre oynuyorlar. Manasına geliyor ki Peygamber dini tam olarak tebliğ etmiştir. Hiçbir şey gizli değildir. Kur'an'ın bir gizli manası var, bir aşikar manası. Sen aşikarı biliyorsun. O başka gizli manası ne? Bu zahildir, öbürü hakikattir. Gerçeği o gibi düşüncelere kapılmışlar. İslam alemini alt üst etmişler. Hala daha da belalarını çekmekteyiz. Bunlar yer yer ad değiştirmişler. Huruficiler, hurufiler, harfçiler, harflerden mana çıkarılanlar denilmiş. Daha önce de belirtmiştim, karamite denilen fırka çıkmış ki Haç'ta Kabe'yi yıkıp Hacerül Esved'i kaçırıp birkaç yıl ellerinde tutmuşlar. Bu Arap emirliklerinde Bahreyn, Küveyt'e esas olmak üzere sonra bunların kökü kazınmış. Hacerül Esved kurtarılmış, getirip yerine koyulmuş. Tehlikeleri bu kadar fazla. Lübnan'daki Dürzüler, demiş idim, İsmailiye fırkasındaki Şiilerin en dinden sapan fırkası, bunların kalıntıları olan bu Dürzüler, Mısır'da idareyi ele geçiren Fatimi İsmailiye fırkasındaki hakim bir emrillahın Allah olduğuna ve işin garibi bunlara göre tevhid, inançlarına tevhid inancı diyorlar. Tevhidin manası hakim bir emrillaha hiçbir kişiye ortak koşmayacaksın manası. Dürzülerin lideri Can Bolat yazdığı kitapta bu tevhid inancına sahip olanlar ilahımız filana asla ortak koşmazlar diye, onlarda tevhid hakim bir emrillahi tek tanrı kabul edeceksin, sakın onun yanına birini sokmayacaksın. Kendilerine tevhid ehli diyorlar. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman askerleri kesenlerden biri de bu hainoğlu hainler. Suriye'de hakim olan Musayriler, inşallah değineceğiz. Türkiye'de, İran'da, İslam aleminin çeşitli yerinde bulunan Aleviler oldukça kolları fazla. Yani tek bir dalını alıp incelersen öbüründen farklılıklar var. Aleviliklerin Türkiye'de en fazla Osmanlı'yla da iç içe olmuş, Yeniçerilere de sirayet etmiş maalesef. Yani Hristiyanlardan devşirilerek getirip, büyütülüp asker yapılan asker ocağının adına ne deniliyor? Yeniçeriler. Yeniçeriler de Bektaşiliğin etkisinde kalmışlar. Açılışlarında Bektaşi denilen zat gelip orada dua ettiğinden onların başında bulunan kaz askerlere de Bektaşi denilirmiş veya Bektaşiymişler, bilemiyorum, öyle deniyor. Evet, bu şeylerden, karıştıranlardan diğer birileri Bahailik ki size okuyacağım. İran'da çıkan, Türkiye'de, Filistin'de, dünyada şu anda söz sahibi olanlar Kadiyanilik ki Pakistan'da çıkmıştı, devam ediyor. Kadiyanilerin merkezi İngiltere, Bahailerin fiili merkezleri de Amerika'nın Washington olduğunu unutmayalım ve diğer karıştıranlar. Şimdi burada size Bektaşilik'ten notlar okuyacağım. İnşallah sizi şey etmez, sıkmaz. Bu tarikat İbrahim oğlu Muhammed tarafından kurulmuş. Bunun meşhur adı Hacı Bektaşi Veli. Asıl adı Muhammed, babasının adı İbrahim. Bu tarikatın mensupları bu İbrahim oğlu Muhammed'in, yani Hacı Bektaşi Veli'nin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyundan geldiğine inanıyorlar. Ve şecereleri var kendilerine göre. Tarikat mensupları sayıyor 25-30'a kadar Hazreti Ali'ye dayandırıyor. Yani seyyid. Onun için Hacı Bektaşi Veli'nin adı zikredilirken Muhammed denilmiyor. Seyyid Muhammed, Seyyid İbrahim oğlu deniliyor. Annesinin de Neysaburlu Ahmet Efendi denilen Hoca Efendi'nin kızı Seyyide Hatun, o da ki yani Seyyide Hatem adlı hanım ki o da Ehl-i Beyt'ten geldiğine inanılıyor. Acaba bu son okuyacağımız şekliyle bu tarikat bu kişinin kurduğunda bu esasları mı taşıyordu? Yoksa zamanları, mensupları bunu gitgide yozlaştırdılar. Günümüzde İslam'a ters bir pozisyona getirdiler. Hüsnü niyetli olanlar diyorlar ki kuruluşunda temizdi, sonra bozuldu. Diğerleri diyorlar hayır, kuruluşunda bunları taşıyordu. Çünkü insanlardan uzak, ıssız köylerde, dağlarda kuruluyordu. Köylülere ve yörüklere hitap ediyordu. Onları da insanlar fazla muhatap alamadığından ta kurulduğunda bu esaslar bunlarda vardı. Yani Bektaşilik kimlerin tarikatı olmuş ilk kurulduğunda, kimler inanmış? Köylüler, bir de yörükler. Hala daha yörüklerde bu iş bir kısmında hakim, politikada da birinci sınıfta insanlar. Velhasıl bu zat, yani yukarıda adını zikrettiğimiz Seyyid Muhammed 1267 yılında efendim Ahmet Yesevizade diye birileri var ya, onun tavsiyesiyle Anadolu'ya geliyor. 1267'de Nişabur'da, yani Nisabur diye adlandırılan şehirde doğuyor. 1302'de Ahmet Yesevi'nin tavsiyesiyle Türkiye'ye geliyor. Yani Ahmet Yesevi niye buna Türkiye'ye gelmesini tavsiye ediyor? Ahmet Yesevi'nin biliyorsunuz şu andaki tarikatı, tekkesi, mensupları hayli fazla. Yani o da mı bu meşrepteydi, yoksa o tavsiye etti, bu iyi bir adamdı, sonra geldi.

şehirlerden, o oralarda yaşayan din alimlerinden uzak kaldığından umursanmamış. Yayılıyor bir takım insanlar, tarikata mensup oluyorlar veya yörükler mensup oluyorlar, fazla kale alınmamış. Fakat tam olgunlaşınca, çevreye dal budak salınca Bektaşi tarikatı ortaya çıkmış. Bektaşi tarikatında özelliklerinden bahsedelim, neler var? Evvela Bektaşi tarikatı batiniciliği esas alır. Bununla içli dışlıdır. Yani gizemlilik, yani gizlilik esastır. Diğer tarikatlarda olan gizlilikten, batinilikten daha fazla ileri gitmiş batinilik Bektaşi'nin hemen hemen simgesi. Öyle ki normalinde Bektaşiler her şeylerini diğer tarikatına mensup olmayanlardan saklıyorlar, her şeylerini. Bütün örgütleri gizli. Birbirleriyle tanışmak için bir takım sembol ve işaretler kullanıyorlar. Yani biri diğeri Bektaş olduğunu bilirse yolda karşılaştığında sağ elini kalbinin üstüne vuruyor, selamı öyle veriyor, öyle alıyor. Şimdi birileri de böyle yaparsa ulan sen de Bektaşısın diye hemen bastırmayalım. Çünkü böyle var yani, örf olmuş. Biri kafasına kaldır, biri kalbine koyar, biri böyle ediyor. Bu anlama sakın gelmesin. Karıştırma olabilir ama onların sembollerindenmiş. Tarikatlarda seyir sülük diye bir şey var. Zikir evrat diye bir şey var. Bunlarda bu yok. Seyir sülük yani işte güzel ahlaklı ol, şöyle et, böyle et. Erdemler manasına. Zikir sabahleyin şöyle oku, böyle oku. Bunlarda böyle belli bir zikirler yok. Bunlarda inabe, el verme var, ikrar etme var. Bir de cem evi ayini var ki cem evinde de saz çalıp esas iki esas var. Bir de içki içme şu andaki şekliyle. Yani normal orada ibadet, saz çalarsa, niyaz ederse o yolla, ne niyaz edecekse, namaz kaldırmış yerine niyaz gelmiş diyorlardı. Niyazla dua etme, bilemiyorum ki ne niyaz ediyorlar da. İçki de içerse içki cennetteki Kevser'i içiyor, İnna Ateyna suresinde de zikrediliyor. Bu kadar basit yani. Hurufilik meselesi ya, Kur'an'a kendisine göre mana verme, iç manası var ya, orada Havzu Kevser'den içiyor, sen onu itham ediyorsun. Bunlarda Ehl-i Beyt'i sevme hat safhada. Ve Bektaşilik karıştıranlardan biri ya, diyorlar ki biz mezhebimiz Caferi, tarikatımız Bektaşi, meşrebimiz Alevidir. Caferiye deyince İran'ın mezhebi. Ya sen diyeceksin ki bu 12 imam Katar'ımız diye şarkılarda, türkülerde dinliyorsunuz. Bunu kabul ediyor. Yani Katar çeken, götüren, trenin şömendüferi gibi, yani onu çeken lokomotivi gibi bir manaya geliyor. 12 imam bizim rehberimizdir diyor. Buna inanıyor. Ancak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hazreti Ayşe, bunlarda hiç yeri yok. Bunları sevme bir yana, gazapları ağızlarından dökülüyor. Hulasa, Bektaşilikte kısmen tarikatçılık, kısmen. Birçok durumu ile hurufilik. Hurufilik neydi? Kur'an veya naslardan, harflerden mana çıkarma, dış manası dışında hiç mana çıkarma ki işte içkinin de Kevser olduğu buradan geliyor. Bektaşilik güzel olan şu şeyleri de çok güzel kullanmış. Ahilik denilen sistem Osmanlı'da meşhur. Yani gerek esnaf, gerek çeşitli meslek esbabı, erbabı ocaklar kuruyorlar. Günümüzde odalar gibi. İşte esnaf sanatkarlar birliği, doktorlar, mühendisler odası diyoruz ya, bu tür sistemleri kurarak insanların, esnaflardan biri mağdur olduğunda diğerine yardım etmeyi, yani ahiliği, ahilik Arapça bir kelime, kardeşlik, devamlı kullanmışlar, yani yaymışlar, bu yollara da insanlara gitmeyi
kolaylaştırmışlar.

0: Ayrıca Bektaşiliğin en büyük simgelerinden biri de babailik, bilmediğimiz şey. Babilik değil, babailik. Baba İshak tarafından kurulan bir tarikat. 13. yüzyılda kurulmuş İslami bir hüviyete bürünen bir tarikat. Fakat tarikatlardan en çok kimin etkisinde kalmışlar? Babailik tarikatının etkisinde. Batinilik Bektaşiliğin karakteri, simgesi. Daha önce de söylemiştim ya, her şeyleri gizli gizemli açığa vurma esas değil. Hululilik, yani Allah'ın haşa gelerek insanların tenine girdiğine inanma meselesi. Şimdi bunlar diyorlar ki Allah önce Adem'de, sonra Muhammed'de, sonra Ali'de, sonra Ali'nin çocuklarında görüldü ve insan olarak yeryüzünde yürüdü. Bu hululilikten nedense insanlar bir türlü kurtulamıyorlar. Bu Hristiyanlıktan gelme, görüyoruz. Hazreti İsa, Allah geldi işte, şöyle oldu, böyle oldu var ya, o inanç. Evet, bunların inançlarından biri de Hristiyanların teslisi. Teslis ne demekti? Haşa, Allah-u Teala üç parça oldu. Biri kendisi, o varlıktır sıfatı. Diğeri can, o da Ruhul Kudüs'tedir. Bir üçüncüsü ilim, o da İsa'dadır. Bir bütün üç parça oldu. Onun için bu omuzlarına, alınlarına vurma da buradan üçlü. Allah, haşa yapmıyorum, İsa ve Ruhul Kudüs, üçlü bir inanca inanıyoruz diyorlar ya. Maalesef bu teslis inancı Bektaşiliğe de şu şekilde geçmiş. Diyorlar ki Allah, Muhammed, Ali üçlü bir nurdur. Allah, Muhammed, Ali üç nurdur. Bu bilinmeyen bir sırdır. Nasıl üçlü bir nur? Tamamen teslis yani. Bu sözlerin sırf delil olsun için diye söylüyorum. Yoksa bu sözlerinden bu çıkar diye söylemiyorum. Teslise inancına dan sonra bir de tenasüh var. Ruh göçümü, reenkarnasyon bugünkü dille galiba. Ruh göçümü ne demek? Bu ahiret inancını, ahirette insanların tekrar yaratılışını önlemek için ortaya atılan bir inanç, ama onların değil, Hint felsefesinden geliyor bu tenasüh. Hintliler, yönetimde olanların çok üstün bir seviye, yönetilenlerin seviyesi düşük. Yönetilenler, idare edilenler, yöneticilerin bu hallerine özenmemeleri lazım diye bu inancı icat etmişler. Kast sistemi deniliyor ya. Alt seviyede olanlara parya demişler. Necip Fazıl de şiirinde söylüyor ya, öz vatanında parya. Özeti şu, diyor ki eğer sen fakirsen, bir ayağın topalsa veya körsen, kas sistemin bozuk, alt seviyedesin. Öleceksin, ruhun başka bir yaratığa gidecek, biraz seviye düzeltecek. Biraz daha o da ölecek, bir başkasına gidecek. En son memleketi yöneten eşrafların tipindeki vücuda girecek. O sıra kurtaracaksın kardeşim, tipin bize buna müsait değil ki. Ne çırpınıyorsun, gelmişsin, benim de hakkım var. Kast sistemi, bu tenasuh maalesef bu yukarıda saydığım hemen grupların hepsinde var. Bektaşilikte de bu had safhada. Binaenaleyh, öldükten sonra dirileceğiz, cennet var mı? Yok demez, çünkü şey, inancına, gizliliğe, gizemliliğe ters. Her ölen karşılığını bulacak cezası. Ne dersin? Demek ki ahirete gidecek, yaşını buluyor. Yok öyle değil. Ruhu kendinden göç edip daha erdemli, daha faziletli bir insanın vücuduna girecek. Böyle birden de zıplama yok. En az saviyeden birdenbire krallar veya kralın etbaının vücuduna girme diye bir şey yok, aşamalı. Adam dese ki vallahi benim dedem de böyleydi, ninem de, dedemin dedesi de böyle, halimiz bu, sivrisineklerin yemeyiz demek ki olan çok geç gelişiyor senin ruhun, bir gün gelişecek diye ağzına bir parmak bas, sür geç. Gönül isterdi ki Marquis abutür şeylere gelsin, desin ki efendim insanları uyutan afyon, İslam gibi böyle gerçekçi bir dine bunu atfetmesi diğer dinlere. Tabii ki Marx'ın zaten dini bilgileri de az, dediğim gibi şey olduğundan, dedesi Yahudi, babası Hristiyan olduğundan dinleri bir defa kafasından çıkarmış, ona göre şey yapıyor. Aslında bu inanç dediğim gibi Hindistan'da, İran'da, eski Yunanistan'da, eski Mısırlılarda, firavunların mumyalamaların biraz altında da bu yatıyor. Bir gün gelecek, ruh seviyesi tekrar dönecek, ona girecek ki madem ki giriyor ya, kral öldü peki, Hindistan'da kral efendi öldü, bunun ruhu ne olacak, bir daha daha iyi seviyede bir kral gelecek yani. Artık nasıl olacaksa dünyaya mı hükmeder? O da yok olmuyor madem, yani intikalin sonu yok. Ruhlar ölümsüz, devamlı vücutta vücuda değişiyorlar. Televizyonlarda konuşan bir hoca efendi, bilmem ki farkında mısınız, dedi ki reenkarnasyon iki kere doğru var. Aslında Kur'an'da da diyor ki sizi iki kere öldürdük, iki kere dirilttik. İnsan bir öldüğünde ruhu çıkıp bir başkasına bir defa gidiyor, bir defaya mahsus olmak üzere. Başka yok diye. A bunu duydunuz mu, duymadınız mı? Adını vermiyorum. Sapık herif, Allah kendisini rezil et. A bunu televizyonda anlamayan anlamaz. O çünkü şey konuş, net konuşmuyor ki yani. Böyle dese ki Ali öldü, ruhu gitti Mehmet'e, anlar millet. Reenkarnasyon nedir? Kim ne anlayacak? Tenasuh nedir? Evet, bunların Bektaşilik'te yine tesirinde kaldıklarının biri de eski Türklerin dini şamanizm. İnşallah yeri geldiğinde onlardan kısmen bahsedeceğiz. Bir de lamalık, yine bu da eski Türklerin dinlerinden. Budizmin bir kolu Türklerin tapındıkları dinlerden biri. Velhasıl bu tür karma inançlar bu zatın kurduğu zamanda da mı, zamanda mı vardı? Sonra gelişmeler olarak mı buna girdi? Dediğim gibi bazı hüsniyetler diyorlar ki yoktu, sonra sokuldu. Kimileri diyorlar ki madem ki insanlardan uzak göçebe yaşayan köylerde insanlarda etkisini göstermişti, aslında da vardı. Bizim burada çok fazla düşündüğümüz bu Yeniçeri Ocağı'na, Osmanlı'nın ordusuna bu son şekliyle mi girdi? Çünkü namaz yok, niyaz var diyor. Yani dua etme var. Onlar Yeniçeriler namaz kılmıyor muydu veya korkularından mı kırıyorlardı? Bir kılıç sallayan, 35 kiloyu devamlı kolunda taşıyan Yeniçeriler, biliyorsunuz ki kılıcı kaldırmak için 35 kiloyu sürekli kolunda taşırmış. Süleymaniye'de Yeniçeri olmak için aşınan iki mermer var, gidip orayı görün. Yani seçkin insanlar. Görenler varsa birbirlerine göstersinler. Bunlar böyle bu kadar sapık olamazlardı yani. Onun için deniliyor ki bu zat ve bundan sonra gelen iyi bir nesil vardı. Evet, yanlışlıkları vardı ama bu kadar da değildi. Sonraları bu hale getirildi. Ben bilemiyorum, yaşamadığımda. Bu tarikat Türkiye'de tabii kökeni yayılmış. Bulgarya'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Arnavutluk'ta, Macar'daki Müslümanlarda yaygın. Bugün o Bosna Hersek'te mücadele verenlerde de Bektaşilik bu şekliyle yaygın Müslümanlar. Evet, Bektaşilerin görünümleri bakımından sakal ve bıyıklarını kesmeden uzatırlar. İslam'da sakal evet ama bıyığın sınırı var biliyorsunuz, veya kökünün kazınması var. Daha önce söylemiştim, birbirleriyle görüştüklerinde ellerini kalplerinin üzerine, sağ ellerini koymaları diye bir işaretleri var. Özellikle yemek yerken kaşığı sofranın üzerine böyle yüzü koyu koymuyorlar. Koyduğu takdirde rızkı kesildiğine inanıyorlar. Yani kaşığın ters tarafı böyle açık olarak yapması lazım. Kaşığı ters çevirirsen işin bitti gibi inanıyorlar. Bunlar yer yer evlenmemeyi esas almışlar, birbirlerine düşmüşler. Babalık Çelebiler. Çelebiler Bektaşi'nin soyundan gelen Ehl-i Beyt'ten olduğunu inananlar. Bunlar iki kola ayrılınca evlenmeme esastır demişler. Bazı insanlar evlenmiyor, insan korkuyor ki acaba bunlar da bunlardan. Efendim, fakat evlenen de hanımını boşaması bunlara göre kesinlikle yasak. Ancak şey olursa, taraflardan birinin cinsel iktidarı yoksa o sıra boşama olabilir gibi düşünceleri var. Daha fazla vaktinizi almadan şeyle, Bektaşilikle ilgili bunlarla yetiniyorum. İnşallah notlarımızda bunlara değiniriz. Şimdi geldik en tehlikeli olanlardan birine, Bahailik. Buna da değineceğim biraz vakit geçse de. Bu mezhep daha önce Mirza Ali, Mirza razı olunan demek. Mirza Ali adındaki bir adam 1844'lerde İran'da Babilik, Babiye diye bir tarikat icat ediyor. Bu Mirza Ali'yi Ulu Orta kitabı var bende, inşallah notları size aktarırsam. Özellikle Rus konsolosluğu İran'da finanse ediyor. Komünizmin had safhada olduğu, yok değil daha komünizm gelmemiş, Çarlık yılları. 1844'te yani. Bu Mirza Ali bu icat ettiği bu tarikatla diyor ki efendim ben insanlığa yeni bir din getirdim. Binaenaleyh bırakın bu eski şeyleri, efsanelerini saçmalıyor. Onu fazla açıklamayacağımdan, ondan sonra devam eden Behailiği açıklayacağımdan, bunun bu Mirza Ali'nin zehirli fikirlerini öğrenen Müslüman, İranlı Müslümanlar bunları şey ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Bunlar da devlete karşı isyan ediyorlar. Niye bize karışıyorsunuz diye. Bu defa 1850 Temmuz ayında dinden çıkma ithamiyle Mirza Ali kurşuna diziliyor İran'da, Tebriz şehrinde. Böyle bir oyun oynamış ki Rus konsolosu oradaki infaz yapan kişilere para vermiş, onun adamlarının hepsini kurşuna dizmişler, onun ipine silahları sıkmışlar, adam kaçmış. Konsolos da orada bekliyor ne olacak diye. Adam kaçınca dışarıda bulunan askerler tipinden bildiklerinden hemen onun beynine sıkmışlar. Diyor ki o yazar ki Rus konsolosu dedi ki eyvah mahvolduk. Bu kadar emeklerimiz boşa gitti. Küfrü orada şey diyorlar, finanse ediyorlar, destekliyorlar. Devamlı Rus konsolosu tarafından finanse edilen biriymiş Mirza Ali. Bunun Tebriz'deki bu kötü akıbetinden sonra yine Mirza, fakat Ali değil Hüseyin, Mirza Hüseyin Bahaullah, Mirza Hüseyin Ali, bunda da Ali var. Yani her Mısırlı'nın isminin başında Muhammed vardır, biliyor musunuz? Rahatlıkla sen Muhammed diye korkma ya. Muhammed Nasir, Muhammed Enver-i Sadat, Muhammed şu andaki neydi? Hüsnü Mübarek, öyle taltiflerde söylüyorlar. Muhammed Hüsnü Mübarek iftar sofrasında bulundu. Orada Muhammed gerekiyor. Her şeyde İranlı'da da bir Ali, benim adım Hasan olduğundan bu usta şanslıyım. Ali Hasan Hüseyin olmasında ama Ehl-i Beyt'i seviyorlar yani. Şimdi bunlar da İran topraklarında olduğundan Mirza'nın peşinde Ali, Muhammed beklenilir. Bu Mirza Ali'nin kurşuna dizilmesinden sonra Mirza Hüseyin diye biri çıkıyor ortaya. Yine bu da Rus şey destekli, en şey çocuk bunu görüyor, en aktif insan bunu görmüşler, buna desteğe başlamışlar aslında. Ortaya çıkıyor, diyor ki siz bu idam, ben bu idam edenin Ali'nin en yakınlarından biriyim ve Ali size demişti ki bir kişi çıkacak. Bu Ali'nin iddiası ben babım, bab Arapça'da kapı demek. Ben İranlıların Mehdi sistemi var ya, bizdekinden biraz farklı. Bizde de Mehdi var. Yok diyenler var, atın onları çöpe. Mehdi inancının kapısıyım, ben geldim, peşimden Mehdi gelecek diye işe girdiğinden adına bab demiş. Fakat sapmış, ondan sonra cezasını da görmüş. Kim bu diyor ki? Bu bab dememiş miydi ki size eskiden bir adam gelecek, şöyle şöyle olacak, işte o benim. Sen kimsin? ben Mirza Hüseyin Ali Nuri'yim ve lakabım da Bahaullah. Baha biliyorsun paha demek. Allah'ın pahalı bir yaratığı, yani rastgele birileri değil. Bu lukat manasına bunu kullanıyor. Adı Bahaullah'tan öte. Böylece bu babalik dinini tekrar ihya ediyor. Sonra bunlar bir yanlış teşebbüse giriyorlar. İran'ın o zamanki Şahı Nasreddin diye adlandırılan zatı suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Bu da artık Mirza Hüseyin'in İran'da tutunmasına muhal bırakmıyor. Siz bizim padişahı, Şahı öldürmeye kalkmıştınız. İşin garibi bu Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Benim okuduğum kitaplarda diyor ki, Rusya bu hususta Türkiye'ye rica etti ki, siz şu şeyi alın, neydi, Bahaullah diyelim bundan sonra, orada gönderin belli yerlerde, oralarda kalsın, burada kötü duruma düştü. Ben bu benim yorum, sanırım ki muhalifi benim dostumdur mantığıyla, ulan bunlar İran'daki Şahlığa karşı çıktığına göre iyi adamdır diye getirilmiş adam Edirne'ye yerleştirilmiş. Edirne'de belli zaman geçmeden zehirlerini kusmaya başlamış. Şu anda Edirne'de Alevi diye sandığımız insanlar bu mezhebe mensuplar. Yani Bahailiye mensuplar. Alevilik veya Bektaşilikle ortak tarafları olduğundan biz hepsini zannediyoruz ki biz statüde. Değil yani. Farklılıkları var. Yurt dışındaki derneklerinden, birbirleriyle sürtüşmelerinden ortaya çıkıyor. Burada çıkması mümkün değil. Zaten tekkeler yasak vesaire. Bu kişi burada böyle Edirne'de zehrini kustuktan sonra Osmanlı bunu bir şey yapabilirdi. Bugünkü Filistin'deki Akka şehrine sürüyor. O orada daha iddialarını yeni davetini yayıyor. Ve diyor ki benim şu an size getirdiğim İslam'la alakası yok. Yepyeni bir din. Allah geldi benim bedenime girdi. Bana her şeyi emretti. Vahyetti. Ve bundan sonra inançlarını bir kitapta topluyor. Kitabın adına Kitab-ül Mukaddes demiyor, Kitab-ül Akdes diyor. En kutsal kitap manası. Kutsal kitap değil, en kutsal kitap diye orada topluyor. Ve insanlara kendisinin gaybı bildiğini, madem ki Allah içine girdi haşa, her şeyi yapar. Geleceklere dair haber verme efsaneleriyle devam ediyor. Bahaullah Akka'da bu zehirlerini kustuktan sonra İslam alemine bu bahailik yayıldıktan sonra ölüyor. Oğlu, büyük oğlu Abbas rahat durmuyor. Mısır'ı, Avrupa'yı, Amerika'yı gezip oralarda bahailik dinini için destek istiyor ve yaymaya çalışıyor. Bahailik bu şekilde yayılıyor. Daha sonra gittiği yerlerde durumlarını anlatacağım. Bu şeyde din diye isim gelmiyor, mezhep diyemiyorum, tasavvuf tarikatı diyemiyorum. Hepsinden de acayip bir şey ya. Onların bazıları da acayip ya. O daha önce kurulmuş Babiliğin, Batiniliğin, Hurufiliğin, Hristiyanlığın üzerinde etkileri oldukça görülüyor. Şimdi Bahailiğin prensipleri nedir? Özetle size şunu anlatayım. Ondan dolayı Batılılar tarafından da kayıtsız, şartsız destekleniyorlar. Bir, dünyada tek bir lügat hakim olmalı, onunla konuşulmalı. Bir istifam. Acaba şimdi İngilizler bunu mu gidiyorlar? Ki öyle, ona doğru gidiyoruz ya. Yani. Bütün insanlar diğer dilleri unutsunlar, tek dili konuşsunlar. İki, İnsanlar tek yazı kullanmalı. Diğer yazılar iptal edilmeli. 3. Din birliği esastır. Hangi din? Herhalde kendilerinin inandıkları din. 4. Dünyanın tümü tek bir vatandır. İnsanların tümü de o vatanın evlatlarıdır. Bu masonlukta da böyle. Vahiy hiçbir zaman bitmemiştir, devam edicidir. Yani Bahaullah öldü gitti, ondan sonra geriye gelenlere vahiy geliyor mu? Geliyor mu? He geliyor. Devamlı herze yiyecekler ya. Çünkü onun şeyleri bitti, günümüzün, çağımızın ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa yeni vahiy geliyor. Şimdi erdemlerine gelelim. Yani diyorlar ki herhangi bir insana kötülük yapmamak gerekir. mütevazı olma esastır. Bir insan mütevazıyla süslenmelidir. Dünyada barışı sağlamak zorunludur, neye mal olursa olsun. Acaba Mahmud Abbas ki bu mezhepten, bunun için mi Amasur'da acından ölürken o ölmekle böyle sıkışıyor? Başında kimler var Müslümanlar? Farkında değiliz. Ne beklersin ki sen ondan? Aa, bunlara inanıyor ya. Zulmü önlemek için bütün insanlık tek vücut olarak zulme karşı durmalıdır. Çok güzel bir şey. Yapabiliyor musun? Kadınların hakkını koruma esastır. Kadın hürriyeti meselesi. İkiden fazla evlenme yasaktır. Yani ikiye kadar iyi izin vermişler. Bu da niye bilmiyorum. Aslında batılılara tersmiş ya. Bunlarda da hanımı boşama asla caiz değildir. Ancak taraflardan biri cinsel yörden acizse olan. Birileri affedersin, edepsizlik yaptı. Günahları denkleştirme vardır diyor. Sen de yap denkleşsin, biter. Yani biri ahlaksızlığı yaptıysa sen de yap. Karı yaptıysa koca da yapsın. Bu boşama sebebi değildir diyor. Mantıksız ne diyelim, dinsizliğin sonu mu var? Bunlara göre kadınların iddet beklemesi diye bir şey yok. Dinin kökünü sallamış iddet olur mu? Yani kadınlar o hallerinde yaklaşma olduğu gibi bir kocasından ayrıldıysa diğeriyle aynı günde evlenebilir. Bunlarda cemaatle namaz diye bir şey yok. Kendileri özel mırıldanmalar şeklinde niyazlar yapıyorlar. Fakat cenazeleri Müslümanlar gibi kılıyorlar. Bahayla. Yani karma olduğundan Müslümanlar ya bunlar gavur Müslüman mı demelerine kamuflajları var. Müslümanlar gibi abdest alırlar, cenabetten yıkanırlar. Yılda 19 gün oruç tutarlar. Bunların oruçları bizim oruçlar gibi değil, pehriz manasınadır, belli maddeleri yememe. Hristiyanlarda 40 günlük oruç var. O da pehriz şeklinde, manası da hayvansal şeyleri yemeyeceksin, süt, yoğurt, yumurta dahil, etlerden öte. Zeytinyağı, bitkiler yiyeceksin, ben bunu Lübnan'da Hristiyanların içinde yaşadığımda gördüm ya. Yani. Oruçları öyle, oradan geldim. Oruç ama işte bu belli maddeleri yemeyeceksin, yoksa yemeği, içmeyi, şehvani arzuları yapmayacaksın manasına değil. 19 gün. Kıbleleri bugün İsrail'de bulunan Hayfa kent. Hakka değil, Hayfa. Her gün 3 kere ibadet ediyorlar. Herhalde 5 fazla ibadet namaz kılıyor manasına gelmiyor. Ayınları neyse. Bunların hacları Hakka şehrinde bulunan Bahaullah'ın kabrini ziyaret. Bu da erkeklere farz, kadınlara değil. Bahailikte açıklanmış herhangi bir helal ve haram yoktur. Herkes hayatını düzenlemede, arzularına ve mantığına göre ayarlamada serbesttir. Helal haram diye bir şey yok. Her bahai olan yılda hayatında bir defa olmak üzere malının 19'da birini cemaate verme mecburiyetindedir. Hayatında bir kere, 19'da birini. Bu 19'un bunların hayatında etkisi var. Aslında Şiilikte 12 biliyorsunuz. Kutsal bir sayı, 12 imam meselesi. Diyor ki ayların sayısı da 12, 12, 12. O kadar 12 bulmuşlar ki. Bizim imamlar da 12 bu gösteriyor ki hak. Bunlarda da 19 ama sırrını bilemiyorum. Neydi bizde bir 19'cular çıktı ya. Onlar da buradan bir ilham alıyorlar, bilemem. Onlara göre yılın ayları 19, her ayın günü de 19, 19'da bitiyor. Onun için bir ile hesap etmek için 19 çarpı 19 artı 4 normal yıllar. Bazı yıllar 60 işte şu kadar, 360 bazı fazla oluyor ya, o sıra diyorlar 19 çarpı 19 artı 5, artı ne eksikse onunla tamam. Bizim gibi yıl sonu, yıl sonu ama neye göre 19 kere ay geçti, 19 günlerden artileriyle beraber her 19 günde ziyafet için mutlaka bir araya gelirler. Yani birileri onlara yemek ziyafeti veriyor veya ortadan yapıyorlar. Şeyleri, inançları bu. Bugün bahailik İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de, özellikle Çin'in altında bulunan Türkistan'da ve Amerika'da çeşitli yayın organlarıyla yayın yapmaktadır. Dergi, gazete, bildiri, radyoları. Ayrıca her iki yılda bir yıllıkları çıkarak Amerika'da İngilizce yayınlanır, dünyadaki bahailiğin hallerinden bahsederler. Bahailerin ruhani mahfil diye adlandırılan gizli toplantı yerleri vardır. Bunlar mahfillerin üyeleri 9'ar kişiden oluşur. Bu Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Asya'nın çeşitli ülkelerinde bulunmaktadır. Ayrıca en büyük mabetleri de, yani tapınakları da Amerika'nın Washington şehrinde bulunmaktadır. Bahailer birinci maksatları İslam alemindeki diriliş ve canlanmaları bertaraf edip pasifize etmektir. Bundan dolayıdır ki batılı emperyalist ülkeler kayıtsız şartsız bunlara yardım etmektedir. Bahailerin ana kutsal merkezleri İsrail'deki Hayfa kenti. Bahailer İslam alemindeki birçok liderlerin kendi adamları ve kendi mezheplerine mensup olduklarını iddia ederler ve Masonizme nizimle yardımlaşarak bunu gerçekleştiklerini söylerler. Palavradır, gerçekle şeyi alakası vardır veya yoktur, Allahu alem. Müslümanlar bu batinilerden birini bahsettik ki kim? Bahailik. Özellikle dünyadaki şu an ağırlığından Kadiyanilik ondan az değil, vaktimiz kalmadı, notlarım da yok. Merkezi İngiltere'de Kadiyanilerin en kötü tarafı neydi? Yine aynı şeyler, Allah geldi bana geldi, sonu böyle noktalanmış. Önce Mehdi, sonra peygamberim demiş ayetteki Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonu manasına değil, peygamberlerin yüzüğü, hatemin bir manası da yüzük, yani şahı manasına, ama ben de küçük peygamberim demiş, daha sonra Allah bana girdi demiş, İngilizler de tam Hindistan işgal ettiği zamana gelmiş, onu var gücüyle desteklemişler, mezhepleri yayılmış gitmiş. Bunların da İslam aleminin liderlerinden bazılarının kendilerine mensup olduğu iddiaları basınlarında yayınlanıyor. Ad vermeden filan makamda bulunan filan adam gibi. Bunların en kötü tarafları Kur'an-ı Kerim'i çeşitli dillere, Afrika'ya çok yayılmışlar Kadiyaniler. Tercüme ediyorlar ve kendi inançları doğrultusunda ayetleri tercüme ediyorlar. Yani ben bir yerde, bir memlekette İngilizce Kur'an alıyordum. Sakın ha dediler, bayilerin şey tercüme ettiği Kur'an olmasın. Ben ne bileyim, İngilizce Kur'an almışım. İngilizcem gelişsin diye Kur'an okuyacağım. Almanca, İngilizce, bütün dillerde Kur'an'ı tercüme edip yabancı dillerde yayanlardan biri bu Kadiyaniler ve kendi düşünceleri neyse ona göre tercüme edip yayınlıyorlar. Allah Müslümanları bunların şerrinden korusun. Bir ayeti kerime de Yüce Mevla diyor ki اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Onlar çeşitli tuzaklara başvururlar. Ben de tuzaklara başvururum diye tercüme edemiyoruz. Diyoruz ki ben de çeşitli tedbirler alırım. Biraz kafirlere mühlet ver. Bir ayette de diyor ki inne keydi metin, şüphesiz ki benim tuzağım çok sağlamdır. Allah inşallah Müslümanları bunların pençelerinden, zındıklıklarından kurtarır, uyandırır, kitabına ve sünnetine döndürür. Çeşitli beşeri düşüncelerin tesirinde kalarak ki günümüzdeki demokrasi melaneti veya laiklik zındıklığı da bunlardan aşağı şey değil. Gelecekte bunlar kalksa da torunlarımız gelse bunları dinleseler, aha böyle de olur mu diyeceklerdir. Ha, bunu da unutmayalım Müslümanlar. Halimiz o kadar iyi değil. Allah bizleri muhafaza eylesin diyelim. Dersimize son verelim. Gelecek ders melekler inşallah ve kolay gidecek ta kaza ve kadere kadar.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi asra bi 'abdihi leylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu li nur.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden 4'ü 5'i. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur Suresi 39. Tevhid İslam'ın dünya görüşüdür. İslami dünya görüşü hayatı Rabbani değerlerle yücelten kapsamlı, disiplinli ve gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar, İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca, hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında imanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imana adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar. cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati olmayanın her şeyi sakat olur. Dinde, imanda sakat olandan sadakat beklenmez. Sadıklarla beraber bir sadakat dünyası kurulmak isteniyorsa, dinde, imanda mutlak manada sadakat sahibi olunmalıdır. Esbab kapılarından geçmeden inayet kapılarına ulaşılmaz. Esbab kapıları kapanmadan inayet kapıları açılmaz. Bu asırda hayatın bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa bu tekerlek kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan uzak durdukça hep kaybeden biz olacağız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yesser li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 187. sayfasında yer alan 18 numaralı alıştırma ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfaya kadar, sayfa 187'ye kadar son derslerimizde sülasi mücerred fiillerin birinci babına ait olan veya bir diğer ifadeyle birinci babından gelen ecbef fiillerin mazi, muzari, emri hazır ve nehi hazır çekimleri konuları üzerinde durduk. Şimdi bu dersimizde inşallah bu sayfada, sayfa 187'de yer alan 18. alıştırma ve devamında İkinci babtan gelen veya bir diğer ifadeyle ikinci baba ait olan ecbef fiillerin mazi muzari çekimleri ve şayet yetişirse emri hazır ve nehyi hazır çekimler üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle sülasi mücerred fiil konusunu bir hatırlamamız yerinde olur diye düşünüyorum. Sülasi mücerred fiil denildiği zaman akla gelecek olan şey şudur sevgili öğrencilerim. Kök harf sayısı 3 olan ve bünyesinde ek bir harf, yani bünyeye sonradan eklenen bir harf taşımayan fiillere sülasi mücerred fiil denir. Yani 3 harfli yalın fiiller, kök fiiller anlamında. Ve bunların 6 babı vardır. Sülasi mücerred fiillerin 6 babı vardır. Ve bu 6 bab şöyle bir tanımla tanımlanır. Fiillerin gerek mazilerinde gerekse muzarilerinde orta harflerinin harekesinin durumuna göre herhangi bir sülasi mücerred fiilin ait olduğu bab tespit ve tayin edilir. Birinci babtan altıncı baba kadar bunlar şöyle sıralanır. Feale yef'ulu vezniyle verilen fiiller ya da bu vezne ait olan fiiller birinci babın fiilleridir diye tanımlanır. Nasara yensuru, ketebe yektubu, harace yahrucu gibi fiiller buna örnek olarak verilebilir. Mazisinde orta harfi fethalı, muzarisinde orta harfi dammeli olan sülasi mücerred fiil birinci baba ait bir fiildir diye adlandırılır. Burada dikkat edeceğimiz husus hem mazinin hem muzarinin orta harfinin harekesidir. Örneğin ketebe fiilinde orta harfin harekesi ta'nın harekesi fethadır. Yektubu derken yine orta harf olan ta'nın harekesi dammedir. Bazıları feale yef'ulü veznini esas alarak fiilin birinci harfi, ikinci harfi, üçüncü harfi demezler de fiilin Birinci harfi için fa'el fiil yahut fa'ul fiil. İkinci harfi için aynel fiil yahut aynul fiil. Üçüncü harfi içinse lamel fiil yahut lamul fiil tanımını kullanırlar. Bazı sarf kitaplarında bu tanımlarla karşılaşırsınız. Fa'el fiil denildiğinde fiilin birinci harfi, aynel fiil denildiğinde ikinci harfi, lamel fiil denildiğinde ise üçüncü harfi akla gelmelidir. Yef'ulu veznini ele alacak olursak, muzari malum sıyığı olarak, yef'ulu'da başta yer alan ya harfi huruful mudara'adandır. Yani muzarilik harflerindendir. Dolayısıyla biz ona birinci harf muamelesi yapmayız. Öyleyse yef'ulü de yine birinci harf fa, ikinci harf ayn, üçüncü harf lamdır. Bu sizi yanıltmasın. Yani başında ya'nın bulunması ya'ya birinci harf demenizi gerektirmesin. Feale yef'ulü sülasi mücerred fiillerin birinci babıdır. Örneklerini nasıl arayan soru, haraca yahrucu, ketebe yektubu gibi verebiliriz dedim az önce. İkinci babın vezni ise feale yef'ilu şeklindedir. Mazide orta harfin harekesi fethalı, muzaride kesralı. Darabe yadribu, celese yeclisu gibi fiilleri ikinci baba örnek olarak verebiliriz. Mazisinde ortası fethalı, muzarisinde kesralı olan fiil, sülasi mücerred fiillerin ikinci babını temsil eder. Üçüncü babta hem mazide hem muzaride orta harfin harekesi fethadır. Feale yef'alu şeklindedir. Feteha yeftehu, zehebe yezhebu fiilleri bunun örneğidir. Dördüncü bab feile yef'alu şeklinde karşımıza çıkar. Alime ya'lemu, şeribe yeşrabu, fehime yefhemu gibi fiiller bu babın örnekleridir. Beşinci bab fe'ule yef'ulu vezniyle, mazi ve muzari için söylüyoruz tabi, artık bunu anladınız, buna alıştınız. Mazisi fe'ule, muzarisi yef'ulu. Beşinci bab fe'ule yef'ulu babıdır. Hasune yahsunu, kebura yekburu gibi fiiller bu baba örnek olarak verilebilecek fiillerdir. Altıncı babsa fe'ile yef'ilu babıdır. Hasibe yahsibu fiili veya verise yerisu fiili bu baba örnek olarak zikredilebilir. Altıncı babı tekrar söylüyorum sevgili öğrencilerim. Fe'ile yef'ilu. Beşinci babsa fe'ule yef'ulüdür. Siz bunları ister biraz önce saydığımız sırayla feale yef'ulu, feale yef'ilu, feale yef'alu, feile yef'alu, feule yef'ulu ve son olarak feile yef'ilu. Ya bu şekilde ezberleyin ya da örnekleriyle ketebe yektubu, celese yeclisu, feteha yeftehu, şeribe yeşrabu, hasune yahsunu ve hasibe yahsibu. İsterseniz böyle ezberleyin. Ya da bazı kitaplarda ya da bazı hocaların örnek olarak, yani daha doğrusu bu babların ezberlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla öğrencilerine verdiği şu şekilde bir formülle de efendim ezberleyebilirsiniz. Birinci bab için fethun dammun, ikinci bab için fethun kesrun, üçüncü bab için fethaten, dördüncü bab için kesrun fethun, beşinci bab için dammun dammun, altıncı bab içinse kesraten şeklinde bir ifadeyle, böyle sıralanan bir ifadeyle de ezberleyebilirsiniz. Fethun dammun, fethun kesrun, fethaten, kesrun fethun, dammun dammun, kesraten şeklinde sülasi mücerred fiillerin altı babını böyle bir adlandırmayla da ezberleyebilirsiniz. Bunlardan hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu tercih edin derim. Ha, ben şöyle ezberleyeceğim hocam. Fe'ale yef'ulu örneği ketebe yektubu, feale yef'ilu, örneği celese yeclisu gibi. Birinci babdan işte altıncı baba kadar sırasıyla ben böyle hem vezni hem de mevzunu, yani hem vezin hem de veznin örneğini bir arada ezberleyeceğim derseniz itiraz etmeyiz. Nuruna la nur olur. O halde dersimizde, programımızın bu bölümünde şu dakikaya kadar üzerinde durduğumuz konunun başlığı nedir denilirse, üzerinde durduğumuz konunun başlığı sülasi mücerred fiillerin altı babıdır. Bunu vermeye niye ihtiyaç hissettim diye soruyorum kendime ve kendi sorumu şöyle cevaplıyorum. Hadi zatında bu konuya programlarımızın önceki bölümlerinde kısaca işarette bulunmuştum. Şöyle yüzeysel bir değinmiştim. Şu anda konuyu biraz daha derinleştirerek vermeye ihtiyacı hissettim. Çünkü ders kitabımızda geride bıraktığımız birkaç bölümde birinci baptan gelen ecveb fiillerin mazi, muzari çekimleri, emri hazırları, nehyi hazırlarının çekimleri verildi. Ve şu an programımızın bu bölümü itibariyle ders kitabınızda sayfa 187'de 18. alışmada başlayıp devam eden sayfa 189'daki 26. alıştırmaya kadar ikinci baptan gelen ecveb fiillerin mazi muzari çekimleri, muzari meczum çekimleri veriliyor. Emirlerine ve nehilerine değinilmiş midir? Bunu ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Ecveb fiiller için şu bilgiye sahip kılacağız sizi. Ecveb fiiller mutel fiiller sınıfına girdiğini biliyorsunuz. Yani illetli fiiller sınıfında yer aldığını biliyorsunuz. Hatırlarsanız aksam-ı seb'a veya bir diğer adıyla sahih ve mutel fiiller başlığı altında bir konu ele almış ve bünyesinde illet harfi diye adlandırdığımız elif, vav ve ya'dan herhangi birisini taşımayan fiillere el-ef'alu sahiha başlığıyla sahih fiiller, bu harflerden yani elif, vav ve ya'dan İllet harflerinden herhangi birisini taşıyan fiillere de el-ef'alul-mu'telletu başlığıyla mu'tel fiiller, yani illetli fiiller denildiğini, fiillerin bu şekilde adlandırıldığını ele almıştık. Sahih fiilleri salim, mehmuz ve muda'af fiil olmak üzere üçe tasnif ettik. Mu'tel fiilleri de misal, ecvef, nakıs ve lefif fiil olmak üzere dört sınıfa ayırdık. Mutel fiillerin ikinci sırasında yer alan ecveb fiiller, ki konumuzu teşkil eden fiiller bunlar şu anda. Bunları tanımlarken ortası illetli olan, ortasında elif harfi bulunan, fakat bu elif harfinin aslının vav yahut ya olduğu fiillerdir dedik. Ecveb fiillerin ortasında yer alan elif harfinin aslının vav mı yoksa ya mı olduğu söz konusu bu fiillerin muzarilerinde veya mastarlarında ya da her ikisinde birden ortaya çıkar bilgisine şimdi sizi sahip kılayım. Bu bilgiyi sizinle paylaşayım. Mesela gale muzarisi nedir diye sorsam hiç beklemeksizin hemen bunun muzarisi yekulüdür diyebilirsiniz. Peki o zaman gale'nin ortasında yer alan elif harfinin aslının vav olduğu nerede ortaya çıktı? Yekulüde ortaya çıktı. Peki gale'nin mastarı nedir? Gale'nin mastarı kavl'dir. Kavl. Peki mastarda da ortaya çıktı mı? Gale'nin ortasındaki elifin aslının vav olduğu çıktı. Öyleyse gale'nin ortasında yer alan elifin aslının vav oluşu hem muzaride hem de mastarda ortaya çıktı. Ecveb fiiller birinci, ikinci ve dördüncü bablardan gelir sevgili öğrencilerim. Bunu not edebilirsiniz. Ecveb fiiller birinci, ikinci ve dördüncü bablardan gelir. Biz programımızda önceki bölümlerde ecveb fiilin birinci baptan gelen örneklerini ele aldık. Ne gibi? Kale yekulu, zara yezuru, ade yaudu, Kâme yekûmu sâme yesûmu zâka yezûku tâbe yetûbu gibi veya tâfe yetûfu gibi fiilleri. Kâle'yi de yine zikredeyim. Kâle, tâfe gibi fiilleri ele aldık. Bunları muzarilerle hatırlayacak olursak zâra yezûru, âde yeûdu, kâme yekûmu, sâme yesûmu, zâka yezûku, tâbe yetûbu, kâle yekûlu ve tâfe yetûfu şeklinde hatırlayabiliriz. Şimdi bu kadar hatırlatmadan, bu kadar bilgi paylaşımından sonra sayfa 187'de sayfa başında verilen 18. alışmaya artık giriş yapabiliriz. Bütün bu şu dakikaya kadar sizinle paylaştığım bilgiler, doğrusunu söylemek gerekirse şu an vereceğim 18. alışmada yer alan ve sülasi mücerret fiillerin ikinci babından gelen veya bir diğer ifadeyle sülasi mücerret fiillerin ikinci babına ait olan ba'a yebi'u ve benzeri ca'e yeci'u sa'ra yesiru gibi fiillerin çekimini ve bunlarla ilgili yapacağımız açıklamaları daha kolay, daha rahat bir biçimde anlamanızı temin etmek içindi. Peki şimdi burada ba'a fiilinin mazi malum çekimini görüyoruz. Hamidun ba'a. Ba'a sattı anlamında bir fiil. Hamidun ba'a, Aminatu ba'at, ente bi'te, enti bi'ti, ene bi'tu. Yukarıdan aşağıya sırasıyla Hamid sattı, Amine sattı, sen sattın karşımızdaki erkek ve bayan için. Sonra ben sattım anlamını taşıyan sigalar burada cümle halinde verilmiş. Sol sütunda ise Er-ricalu ba'u, erkekler, adamlar sattılar anlamında. En-nisa'u bi'ne, kadınlar sattılar. Karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben entum bi'tum, siz sattınız. Karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben entunne bi'tunne. Ve son olarak nahnu bi'na, ikimiz sattık yahut biz sattık anlamında cümleler. Burada ba'a fiilinin mazi malum çekimi örneklendirilmiş. O halde huve ba'a, hiye ba'at, ente bi'te, enti bi'ti, ene bi'tu. Sonra zamirle ifade etmem gerekirse hum ba'u, hunne bi'ne, entum bi'tum, entunne bi'tunne ve nahnu bi'na şeklinde ba'a fiilinin müfret ve cem sigalarının çekimleri verilmiş. İkisi sattılar, ikiniz sattınız şeklinde ifade edeceğimiz tesniye sigalar şimdilik verilmemiş. Bunlar, yani tesniye kipler ertelenmiş. İyi de olmuş doğrusu. Tesniye kiplerin çekimine dair ilerleyen derslerimizde inşallah bilgi sahibi olacaksınız. Peki şimdi 19. alıştırmada esnit ca'e ve sâra ila dhamâiri kemâ fit temrîn-i sâbik talimatı var. Ca'e ve sâra fiillerini geçen alıştırmada olduğu gibi zamirlere isnat et şeklinde anlayabileceğimiz bir talimat var burada. O zaman hemen yerine getirelim. Hamidun ca'e, Hamid geldi anlamında. Aminetu ca'et, ente ci'te, enti ci'ti, ene ci'tu. Er-ricalu ca'u, en-nisa'u ci'ne, entum ci'tum, entunne ci'tunne ve nahnu ci'na. Zamirlerle ifade edecek olursak huve ca'e, hiye ca'et, ente ci'te, enti ci'ti, ene ci'tu. Sonra hum ca'u, hunne ci'ne, entum ci'tum, entunne ci'tunne ve nahnu ci'na. Şimdi Sara'yı ele alalım. Sara yürüdü anlamında bir fiil. Ba'anın muzarisinin yebi'u, ca'enin muzarisinin yeci'u, Sara'nın muzarisinin yesiru olacağı ilerleyen sayfalarda karşımıza çıkacak. Hatta bu sayfanın altında 187. sayfanın Son iki satırında Bağa'nın Muzari Malum Çekimi verilmiş. 21. alıştırmada Teemmel Mayeli başlığıyla. Şimdi Sara'yı uyguluyorum. Hamidon Sara, Hamid yürüdü anlamında. Aminetu Sarat ente sirte enti sirti ene sirtu. Erricalu Saru ennisa'u sirne. Entum sirtum entunne sirtunne ve nahnu sirna. Şimdi zamirlerle kullanarak okumak istiyorum. Huve sara, hiye sarat, ente sirte, enti sirti, ene sirtu. Hum saru, hunne sirne, entum sirtum, entunne sirtunne ve nahnu sirna. Efendim, bu sayfada, sayfa 187'de 20. alıştırmada İkra Mayeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri oku anlamında. Burada verilen toplam 7 cümle görüyorum. Bu cümleleri okuyup anlamaya çalışın. Burada geçen gâbe fiili var, dikkatimi çeken. Câe fiili var. Bâ'a fiili var. Âşe fiili var. Konumuzu teşkil eden. Sâra fiilini görüyorum. Câe'yi söyledim zaten biraz önce. Yani ikinci baptan gelen ecvef fiillerin mazi malum çekimlerini örneklendiren cümleler bunlar. Bu cümleleri okuyup anlamaya çalışın. Ve sonrasında 21. alışmadan ileriye doğru okuyun. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu sayfada, sayfa 187'de 20. alışmada buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Bumerang, bumerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: dünya.
1: Özel FM hatırlatıyor.
2: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: gözetme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nüzul sırasına göre takip ettiğimiz Kur'an-ı Kerim tefsirinin bugün Fatır suresinin 36. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen 35. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu cennetliklerin yerini bize tarif ediyordu. Cenneti tarif ediyordu. Cennette yorulma olmayacağını, bıkma usanma olmayacağını, orada köşklerde gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzelliklerin bulunacağını, altından bilezikler, ipekten elbiseler olduğunu ama bunların da bu dünyadaki altın veya ipek değil, cennete has güzellikler içerisinde olacağını anlatmıştık. 36. ayet-i kerimeye gelince, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ Onlar için cehennemin ateşi vardır. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا Karar verilmez, hüküm verilmez ki ölüp de cehennem ateşinden kurtulsunlar. Yani ölmeleri de olmayacaktır. Cehennemde ölmek yok. وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا O cehennemin azabından da hiçbir şekilde hafifletme olmayacaktır. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ Gavurlukta en şiddetli olanları işte biz böyle cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerini kafirleri yakacağım oh ne iyi oldu anlamında indirmiyor. Veya müminler bu ayeti kerimeleri okurken oh sizin sonunuz böyle olacak diye sevinerek de okumuyor. Sahabe-i kiram bu tür ayetleri okuduklarında Allah'a sığınırız cehennemin azabından derlermiş. Ve diğer insanların da yanmamaları için yerlerinde duramamışlar. Mekke'de ve Medine'de duramamışlar da bir taraftan ta Semerkant'a kadar varmışlar. Öbür taraftan ta Yeni Delhi'ye kadar, bugün Hindistan'ın başkentine kadar gitmişler. Öbür taraftan da ta İspanya'ya kadar varıvermişler. Mallarınız sizin olsun. Altınlarınız da sizin olsun. Hanımlarınız sizin olsun. Her şey sizin olsun. Ama yüreklerinize iman girsin. Yanmayasınız demişler. Yanmayasınız demişler. İşte bu ayet-i kerimeleri biz bunun için okuruz. Kafirlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki kafirler kim? Beyyine suresini okuyoruz. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne. Kafirleri de tarif ediyor. Ehli kitap ve de müşrikler. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar ve bir de müşrikler. Mesela Budist olanlar, Konfüçyüs olanlar, ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, fareye tapanlar, yılana tapanlar, müşrikler ve bir de ehli kitabım diyen insanlara Kur'an-ı Kerim yani Allah Celle Celaluhu kafir kelimesini kullanıyor. Ve onlar cehennemdedirler diyor Rabbim. Beyyine suresini yeniden okuyalım. Hem kendilerine yazık ediyorlar hem de o adamlara yazık ediyorlar. O adamlara şunun için yazık ediyorlar. Oh oh siz iyisiniz haydi yürüyün. Ya uçuruma doğru giden adamlara gözleri bağlı ama uçuruma doğru giden adamlar kanlı kinli babamın katili düşmanlar bile olsalar onlara yahu gittiğiniz yol uçurum sizin. demek durumundayız biz. Uçuruma gitmeyin demek durumundayız. Cehenneme doğru güle oynaya giden adamlara, oh ne iyi, gittiğiniz yer cehennem değil sizin, cennet diyen adamlarda merhamet denen bir şey kalmamıştır. Bunlar kendilerini merhametli zannediyorlar. Hatta ve hatta Rahim olan Allah Celle Celaluh'ten daha merhametli durumda olduklarını ortaya koyarlarken merhametsizliklerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Cehenneme doğru koşan insanlara, oh koşun orası cennet diyen adamda merhamet yoktur. Merhamet, yaptığınız iş yanlıştır. Bu yol sizi cehenneme götürür. Gitmenizi istemiyoruz. Hazreti Adem'den kardeşimizsiniz. Ve topyekün insanlık ailesinin görevi Allah'a kulluk yapmaktır. Diyor Allah Celle Celaluhu, gelin ona kulluk yapın, kula kul olmayın diye yalvarmamız gerekmektedir bizim. Ama hocam, iman edenler iman ederler, Yahudiler ve Hristiyanlar iman eder, ameli salih işlerse diyor Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesi, Maide suresinin 69. ayet-i kerimesi, Yahudiler ve Hristiyanlar eğer iman eder, ameli salih işlerlerse cennetliktirler diyor ya, ayet doğruyu söylüyor. İman ederler ve de ameli salih işlerlerse. Nasıl iman? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ. Eğer sizin inandığınız gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Yani Kur'an'ın belirlediği şekilde iman olacak. Yoksa Uzeyr Allah'ın oğludur, biz Allah'a inanırız, ama İsa Allah'ın oğludur diyecek olurlarsa, Kur'an diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ الثَّالِسُ سَلَاثَ, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. O insanlara eğer sevgiyle, merhametle, şefkatle muamele etmek istiyorsak, yaptıkları işin yanlış olduğunu söylemek ve cehenneme doğru gidişlerini engellemekle merhamet etmiş oluruz. Cehenneme girdiklerinde ateşleri de hafiflemeyecek diyor Rabbim. Ölmek de yok orada. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Orada ölünmez, ölüm yok. Ama o hayata da hayat denmez diyor Rabbimiz. Peki ne yapacaklar? Bağırışacaklar. Ve hum yestarihune fiha. Orada bağırışacaklar. Boğazları yırtılırcasına bağıracaklar. Ve şöyle diyecekler. Rabbena ahricna na'mel salihan gayrallezi künna na'mel. Ya Rabbi, bizi buradan çıkar da daha önce yaptıklarımız gibi değil, ameli salih işleyelim. Daha önce yaptıklarımızın karşıtı olan iyi işleri yapalım diyecekler. Ama Rabbim de diyor ki evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker ve ca'ekumun neziru fezûgû femâ lizzâlimîne min nasîr. Size daha önce ben ömür vermedim mi? Düşünecek kadar, nasihat alacak kadar bir ömür vermedim mi? Verdim. Size peygamber gelmedi mi? Geldi. Yani size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Öyleyse buyurun, azabı tadın. Bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Yani zalimlerin yardımcısı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri burada okuyoruz. Kafirlerin canları cesetlerinden ayrılmadan önce okuyoruz. Yani tevbe etme, pişman olma zamanları var bu dünyada. Rabbim diyor ya, size pişman olacak ve Kur'an'dan öğüt alacak bir ömür size vermedim mi? Bir ömür verdim. Ve size nasihatı alsın, ona göre yaşasın diye de peygamber gönderdim. Ama siz onlara uymadınız, hatta yalanladınız. Öyleyse buyurun, bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Size kimse yardım edemez diyor Allah Celle Celaluhu. İnna Allahe alimu gaybis semavati vel ard, innehu alimun bi zati sudur. Göklerin ve yerin gaybını O Allah Celle Celaluhu şüphesiz bilmektedir. Hiç şüphesiz o bilir. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Değil öyle dışarıdaki gizlileri, gönüllerde olanı da bilir. Aklınızdan geçirdiklerinizi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Onun için biz aklımızdan bile kötülükleri geçirmemeye dikkat edeceğiz. Her ne kadar aklımızdan geçenlerden sorumlu tutulmayacağımıza dair Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeler indirmişse de Rabbim bizi şöyle de uyarıyor. O gönlümüzden geçenleri de bilmektedir. Yani gönlümüzden kötü şeyler geçirmeyin. İyi insan olabilmenin yolu hayallerimizin dahi güzel olması, rüyalarımızın güzel olması ve içimizde kendi kendimize konuşurken iyi kelimeler söyleyelim. İyi hayaller kuralım, iyi rüyalar görmeye gayret edelim. Her olayın iyi tarafını, güzel tarafını görmeye dikkat edelim. Bir olayı gördüğümüzde hemen onu hayra yoralım biz. Kötüye yormayalım. Hani Fatih'in orada ana caddenin üzerinde bir adam oturuyor. Karşı taraftaki dükkanlara bakıyormuş. Arkadan gelen birisi, üç kişi, bu adam nereye bakıyor? Adam çok dikkatli bakıyormuş. Biri demiş ki dönerciye bakıyor, karnı aç galiba. Öbürü demiş ki yok, döviz bürosunun levhasındaki fiyatlara bakıyor. Öbürü demiş ki yok, vitrindeki mallara bakıyor. Adama sormuşlar, adam demiş ki benim hanım çarşamba pazarına gitti, beni buraya oturttu, ben gözleri görmeyen bir adamım diyor. Bakınız, üçünün yorumu da yanlış aslında. Olayların gerçeğini olayın yapımcısı, yani o olayı işleyenden öğrenmediğimiz sürece bin türlü yorum yapanın her yorumunun isabet ettiği tarafı da var, isabet etmeme ihtimali de var. Bunu gazete yazarlarından çok iyi anlarsınız siz. Her olay konusunda hem köşesinde yazar hem de televizyonda bu olay böyledir, başka değildir. İkinci gün öyle olmadığı da ortaya çıkıveriyor. Hiç dedikleri de %99 olmuyor. Çünkü içte olan şeyler, görüntü ayrı. Hele hele siyasette içerik ile görüntü birbirine taban tabana zıttır. Bir öğretmen anlatmıştı bana, yaşlı bir öğretmen. Oğlum, gelinim ve hanımım, dördümüz yürüyoruz. Ben paltoyu almamışım. Oğlum paltoyu çıkardı, bana verdi, giydirdi diyor. Paltoyu alınca kokladım paltoyu. Gelinim merak etti. Kocasına sordu, yani benim oğluma. Babam paltoyu niye kokladı? El koydu demiş babam paltoya. Bu sefer benim hanıma sordu. Anne niye paltoyu kokladı? Evlat kokuyor da ondan kokladı demiş. Gelinim bana sordu. Baba en doğrusunu sen bilin. Niye kokladın? Demiş ki sigara kokuyor paltoda. Paltoda sigara kokuyor demiş. Doğrusunu koklayan bilir. Ondan sonra siz 100 kişiye yorum yaptırsanız 100 tane ayrı yorum, ama yorumcunun da iç dünyasını ele veren yorumlardır bunlar. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Gayb konusunda konuşanları da Rabbim Kehif suresinde racmen bil gayb der. Gaybı taşlama olarak ifade eder. Yani duvarın arka tarafında görmediğiniz hedefe taş atma vardır ya, işte öyle bir şey. Racmen bil gayb, gayba taş atmak olarak ifade etmiş Allah Celle Celaluhu. Görmediğiniz düşmana silah atıyorsunuz. Arkanızda, halbuki siz ön tarafa atıyorsunuz. Düşman arkadan geliyor. Veya sağdan geliyor veya soldan geliyor. Görmediğiniz düşmana veya duvarın arkasındaki hedefe, nerede olduğunu bilmediğiniz hedefe taş atma, kurşun atma gibi bir şey bu. Gaybı Allah bilir ayet-i kerimesine inandıktan sonra biz, birileri kız biz sizin kaybolan eşyanızın nerede olduğunu cincilerden buluveririz. Medyumlara müracaat edenler, cincilere gidenler, veya papaz düğümü çözdürenler bilmem neler, bütün bunlar yalan söylüyorlar. Sakın gitmeyin. Huvellezî cealeküm halâife fil ardı. 39. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu yeryüzüne sizi halifeler kılan o Allah.

olan o Allah Celle Celaluh'tür. Yani yeryüzünde, yeryüzü Allah'ın, insanlık ailesinin tamamı, 6 milyar bir araya gelseler, bütün araştırma merkezlerinin müdürleri de bir araya gelseler, şunu söyleyemezler: biz bu yeryüzüne şu yaprak gibi bir şeyi olmadığı halde biz katkıda bulunduk. Bunu diyemiyorlar. İlim adamları diyemiyor. Yeryüzüne biz fazladı. Yani dünyanın kilosu şu kadardı. Biz bir yaprak ağırlığında ya ağırlığı da ilave ettik bu yeryüzüne. Yok öyle bir şey. Yani yeryüzünde bir şey sonradan var olmuyor. Var olan bir şey de yok olmuyor. Şekil değiştiriyor. Hani demiri alıyorsunuz, madeni alıyorsunuz, demir yapıyorsunuz fabrikalarda. Fabrika demiri alıyorsunuz, çelik yapıyorsunuz, çeliği alıyorsunuz, uçak yapıyorsunuz, havada uçuruyorsunuz ama dünyanın ağırlığı yine aynı şekilde. Yeryüzü Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insan da Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Burada belirli bir süre iskana tabi tutmuş. Yeryüzünde bizi iskana tabi tutuyor Rabbim. Bir kısmımız bir nefes alıp gidiyor, dünyaya geliyor, doğuyor ve ölüyor hastanede veya evde. Bir kısmımız 5 yaşında, bir kısmımız 55 yaşında, bir kısmımız 105 yaşında. Ama sonunda gidiyor. Getiren o, götüren o. Dünyanın bütün doktorları en iyi hastanelerde bir adamı ele alsalar, bir nefes fazladan yaşatamıyorlar. Gelen, getiriyor o, götüren o. Ha bu zaman içerisinde, bu dünyada evi nerede nasıl kuracağız, ticaretimizi nasıl yapacağız, evliliğimizi nasıl yapacağız, insani ilişkilerimizi nasıl yapacağız, insanla tabiat ilişkilerini neye göre düzenleyeceğimizi belirlemek üzere Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'ini indirmiştir. O Kur'an-ı Kerim'i yürürlükte kılacak bir gücün de olması lazım. İşte onu da İslam ümmeti olarak belirlemiş Allah Celle Celaluhu. Diğerleri bunu yapamazlar. Yapamazlar. Sahip oldukları kültür yetersiz. İnandıkları kitap bozulmuş. Bozulduğu için bozuk bir düzen sağlıyorlar. İşte görüyoruz. Filistin'de görüyoruz, Çeçenistan'da görüyoruz, Irak'ta görüyoruz. Düzeni sağlayamıyorlar. Hocam kendi ülkelerinde de görüyoruz. Kendi ülkelerinde de görüyoruz. O kadar ahlak bozulmuş ki Amerika kanun çıkardı eyaletin biri. Papaz olunabilmesi için eşcinsel olması papazlığa engel değildir deme mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Yoksa papaz bulunamıyor kiliselere. Eşcinsel olanlar da papaz olabilir, kanununu çıkarma mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Efendim işte paranın bol olduğu ülke, namusunu satarak geçinme mecburiyetinde kalmış, Türkiye nüfusu kadar insanı olan bir ülke. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. Kim kafirlik yaparsa onun kafirliği kendi aleyhinedir. Birinci derecede zararı görecek olan kendisidir. وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتَى. Allah katında o gavurların gavurluğu, Allah katında Allah'ın gazabını artırır onlara. وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارَ. Kafirlerin kafirliği, kafirin zararını artırır. Bu 39. ayet-i kerime tekrar tekrar evinizdeki bir tefsirden isterseniz okuyuverin. Kafirin gavurluğu birinci derecede kendisine zarar verir. Kafirin gavurluğu Allah katında Allah'ın gazabını artırır. Kafirin kafirliği gavurun kendisine zararı artırır. Zarar artmaya devam ediyor. Bakınız istatistikler önemli. Son günlerde boyuna istatistikler yayınlanıyor. Mesela bugünlerde emniyet bir şey yayınlıyor. İşte kapkaççılık geçen seneye oranla, yani 2004 yılı geçen seneye oranla %10 veya %15 artmıştır. Yaralama geçen seneye

0: oranla şu kadar artmıştır. Adam öldürme geçen seneye oranla bu kadar artmıştır. İnmiştir yok. Artmıştır diyor. Halbuki ekonomik seviyemiz eskiye göre iyidir. Ben 57 yıllık hayatı bilirim. Çocukluğumuzu hadi çıkaralım, 7 yaşımızı çıkaralım. 50 yıllık, yarım asırlık hayatı bilirim ben. Her ne kadar bu durumumuzdan şikayet etsek de ekonomik yönden hep ileriye doğru gitme vardır. Ha, Batı ile kıyaslayacak olursak gerideyiz, çok çok gerilerdeyiz. Ama yine biz kendi kendimizle kıyaslama yapacak olursak her geçen gün iyiye doğru gider. Bunun geriye gidişi olmaz. Ama ahlaki yönden geriye doğru gidişimizi emniyetin vermiş olduğu raporlar gösteriyor. Halbuki okuma yazma oranımız da her geçen gün artıyor. Liseli sayımız, efendim üniversiteli sayımız her geçen gün artmasına rağmen olaylar artıyor. Yani Batı ahlakına, Batı değerlerine ulaştığımız oranda artıyor. Ama hocam orası, geçen yine Avrupalılar kendileri yayınladılar. İntiharlarda Almanya Arnavutluğun çok çok önünde. Çok şükür Türkiye sıralamaya girememiş. Sıralamaya girememiş Türkiye intiharlar konusunda. Bu iyidir bizim lehimizde ama böyle giderse bu eğitim sistemimiz ileride biz de sıralamaya öne doğru geçmeye başlayabiliriz. Bunu önlemenin yolu hepiniz eğitim konusunda yalnız Milli Eğitim Bakanlığı değil, her Müslüman eğitici olmalıdır veya eğitilen olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya öğrenenleri ve öğretenleri seven ol. Onların yanında veya onlara yardım eden ol anlamında bir hadis-i şerifi vardır. Her fert hem ya eğitmen, eğitici veya eğitilen veya eğitime yardım eden olacaktır ki bu eğitim konusunda da benim kastettiğim başta Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, sonra Allah'ın peygamberinin hadis-i şerifleri, sonra Rabbimin tabiata koymuş olduğu kanunlar ki fiziği, kimyası, matematiği, biyolojisi, diğer bilimler. Hepsi Rabbim tarafından koyulmuş, Rabbim tarafından indirilmiş bilgilerdir bunlar. Kul اَرَأَيْتُمْ شُرَكَا اُكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ Söyle onlara. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım bir. Şu Allah'tan başka kendisine tapındığınız var ya veya tapındıklarınız var ya, onlar yeryüzünde herhangi bir şey yaratmışlar mı? Söyleyin bakayım bana. Bizim biraz önce söylediğimiz, yani aklınıza ne geliyorsa Kur'an onun cevabını hemen veriyor. Kur'an günlük okuma kitabımız olmalıdır. Günlük olaylarımızı göreceksiniz. Ben sana size şöyle diyeyim. Kur'an-ı Kerim'i masanızın üzerine koyunuz, abdestiniz var ve rastgele açınız. Yani bilinçli olarak değil. Yani Bakara suresini okuyacağım veya İsra suresini okuyacağım veya Yasin suresini okuyacağım diye değil. Şöyle bir yerinden tutunuz, kaldırınız, sağ sayfanın birinci ayetini veya sol sayfanın birinci ayeti kerimesini okuyunuz. Manasını da okuyunuz. Sizin o günkü hayatınıza yönelik bir şey söyleyecektir size. O günkü hayatınız. Yani bugün yaparsanız, bugünkü hayatınızla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Hocam meali okudum anlayamadım. Olabilir. O ayetin bir tefsirini evinizde mevcut olan bir tefsirden okuyuverin. Yok alacağım. O zaman benim telifim olan şifa tefsirini alın derim ben size. Rabbim diyor ki bu Allah'tan başka tapındıklarınız acaba yeryüzünde bir tek şey yaratmış mı? Bir bakın bakalım. Söyleyin bana. De onlara. Diyor Rabbimiz. Ama ilim adamlarımız, yani batılı ilim adamlarımız ne diyor? Yeryüzünde olmayan bir şey yeryüzüne ilave edilemez. Yani insanlık bir şey yaratamaz. yaratılanlar üzerinde Rabbimin koyduğu tabiat kanunları doğrultusunda bir şeyler yapar. Hani gemiyi yaparız, denizde yüzdürürüz, demiri de havada uçak olarak yüzdürürüz. Yani yaptığımız bu bizim. Em lahum şirkun fis semavati. Yoksa göklerde onların da ortaklığı mı var? Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetin minhu. Onlara ben bir kitap verdim de o kitaptaki bir delilleri, belgeleri mi var yani Allah'tan başka ortak koşmaya onların? Bel in ya'idul zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura. Zalimler ancak birbirlerini aldatırlar. Birbirlerine vaatte bulunurlar. O vaatleriyle de birbirlerini ancak aldatırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam günümüzde put veya putperest mi var? Bunu çok açıklama ihtiyacı hissediyorum. Allah böyle demiş, ben onunkini değil kendi dediğimi tutarım veya filan adamın, filan grubun, filan devletin, ki Batı bugünlerde bastırıyor, onun dedikleri değerler Allah'ın dediklerinden daha değerlidir deyip oraya yönelmek, onu put kabul etmektir. Kendisi de putperest olur. Kendisi yaratılan ve hiçbir şey yaratamayanın sınırlı aklının ürettiğine mi bağlanacağım ben, yoksa beni de onu da yaratan Allah Celle Celaluhu mi? Elbette Allah Celle Celaluhu. Siz de bunu böyle bilir, böyle kabul edersiniz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.
1: Özel efem. Özel efem. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphe

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugünde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki

0: mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.